İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.

İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiratihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihat.

Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.''

Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa i'terake ba'du alihetina bisûn.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: معصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: غليظ.
1: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
0: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: Ve ila Thamud ahahum salihâ. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir, dedi.

0: مريب.
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

0: كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedi.
1: قَالُوا

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim le halimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: الرشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Eğer iman eden kimse derseniz, Allah'ın bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahul azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

اقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واغفر لنا منك لخير أجمعين. اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daniyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha عليهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı. Onun Ukas panayırında aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve pek hikmetlidir. Ey insanlar, geliniz dinleyiniz, geliniz belleyiniz, ibret alınız. Her yaşayan ölür, her ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutarlar. Sonra hepsi mahvolur gider. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ise İbret alacak çok şey var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimselere ki ona iman edip de o da ona hidayet eyleye. Vah o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Tevhide, imana, İslam'a katıksız iman eden muvahhid müminler mücadelelerini canlarıyla, mallarıyla, dilleriyle devam ettirirler. Küfür tek millet olmuş. Ey müminler, ey Müslümanlar, mutlaka sizin de tek millet olmanız lazım. Eğer ki Darul İslam'da yaşıyorsanız, başınızda Emirül Müminin olduğu bir haldeyseniz, Emirül Müminine beyatı gündeme getirmek ve beyatın gereğini yapmakla mükellefsiniz. Eğer ki topraklarınız işgal edilmiş, İslam mahkum, şirk ve küfür egemen kılınmış, hakim edilmiş, Müslümanlar mahkum, gayrimüslimler, yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler egemen olmuş, hakim bir duruma geçmiş ise, işte oradan fitne ve ifsat başlamıştır. Her günde ilerlemektedir. Mutlaka müminler bir araya gelmeli, mutlaka cemaat olmalı, kardeş olmalı, birbirlerinin velileri olduğunun şuurundan ve İslam'ın hayata hakim kılınacak, ne pahasına olursa olsun bunun gerçekleştirilmesinin gereğini idrak eden kardeşler oldukları takdirde bu ifsatı ve bu fitneyi giderebilirler.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hissebeleri 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Ahlak ve iman beraberliği. İslam düşüncesinde dinin emirleriyle ahlakın iç içe olduğunu biliyoruz. İslam, insanların uyması gereken temel esaslarla birlikte bir takım ahlaki değerler de koymuştur. Bunlar, ferdin hem kendisini ilgilendiren hem de toplumla olan ilişkilerinde belirleyici bir özelliğe sahip kurallardır. Nitekim İslam inancının temelini La ilahe illallah kelime-i tevhidi teşkil eder. Allah'tan başka ilah yoktur manasına gelen bu tevhid ilkesi her Müslümanın hayatının en temel gayesidir. Bu anahtar terimle İslam kapısından içeriye girilmiş olur. Dolayısıyla ahlak, iman ilişkisi de bu temel prensip çerçevesinde ele alınmalıdır. İslam'da ahlakla iman arasındaki ilişki çok köklü esaslara dayanır. Bu sebeple bir Müslümanın ahlaki değerler açısından diğer inanç ve düşüncedeki insanlardan farklı bir yapıda olması aşağıda belirteceğimiz köklü esaslardan sonra daha da iyi anlaşılacaktır. Her şeyden önce Müslüman olmayı tercih eden bir kişinin iman etme gibi bir zorunluluğu vardır. Bu iman, İslam'ın temel esaslarını her türlü şüpheden uzak bir şekilde kabul etmek demektir. Allah inancı, namaz, oruç, zekat, hac, ahiret gününe iman gibi birçok esaslar bu inanç içerisinde yer alır. Bu temel inanç esaslarıyla birlikte İslam'ın Müslüman fertten yapmasını istediği başka emir ve yasaklar da vardır. Adaletli olmak, merhametli olmak, yardımsever olmak, haya sahibi olmak, emanete hıyanet etmemek, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi çok sayıda emir ve yasaklar toplum düzenini yakından ilgilendiren bu esaslara uymak da Müslüman ferdin görevleri arasındadır. Cenab-ı Hak Müslümanın özelliklerini belirtirken Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere verdi. Namaz kıldı, zekatı verdi. Anlaşma yaptıkları anlaşmalarını yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır. Bu ayet-i kerimede imanla ahlak iç içe anlatılmaktadır. İslam'ın esaslarına iman etmenin zaruretiyle birlikte malın yakınlara, yoksullara, dilencilere, köle ve esirlere verilmesinin bir iyilik olarak değerlendirilmesi, İslam'ın ahlaki esaslara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Aynı şekilde adalet konusunda da Müslüman'ın nasıl davranması gerektiği Maide suresinde "Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin,
sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. Takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır diye bize bildirilmiştir. Bunun gibi toplumsal hayatın düzeni bakımından son derece önemli olan çalışmak, doğruluk, emanete riayet, emaneti ehline vermek, hırsızlık, adam öldürmek, gıybet, haset, yalan şahitlik ve benzeri konularda birçok ayeti kerime uymamız gereken kuralları bize göstermektedir. Bugün modern dünyanın içinde bulunduğu ahlaki çöküntünün temelinde inançsızlık yatmaktadır. Her türlü değerlerin ortadan kaldırılıp yerine anlamsız bir hayat tarzının yerleştirilmek istendiği bir dünyada yaşamaktayız. Batının içinde bulunduğu kapitalist yaşam biçimi Müslüman toplumları da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Cinsellikten uyuşturucuya, kumardan hırsızlığa uzanan olaylar her gün televizyonlardan ve gazetelerden öğrendiğimiz olaylar zincirini oluşturmaktadır. Moda aldatmacası karşısında asli kimliklerinden hızla uzaklaşan bir nesil yetiştirilmek istenmektedir. Toplumu ayakta tutan değerler böylelikle bir bir ortadan kalkmaktadır. Geç de olsa bunun farkına varan Batı, eğitimlerinde din ve ahlak konularına ağırlık vermeye başlamıştır. Devlet başkanlarından bürokratlara, öğrencilerden işçilere kadar insanlar hafta sonlarını kiliselerde ibadet ederek geçirmektedir. Böylece dinden uzaklaşmanın toplumsal çöküşü hızlandırdığını fark edip çeşitli önlemler almaktadırlar. Müslüman toplumlarda ise hala Batı'nın anlamsız değerlerine özenti, onlar gibi olma uğraşları vardır. Eğitimlerinde ciddi manada din ve ahlak konularına gereken önem verilmemektedir. Gelişmenin ve medenileşmenin Batı'yı taklit etmekle elde edileceği sanılmaktadır. Oysa biz insanlığa adalet ve medeniyetin en yüksek şeklini gösteren bir gelenekten geliyoruz. Bu medeniyetin uzun süre ayakta durmasının en önemli sebebi toplumun hayat damarlarını oluşturan iman esaslarını her alanda uygulamaya koymuş olmasıdır. İman sadece sözden ibaret değildir. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim eden bir unsurdur. İman sayesinde hayatı algılayış, eşyaya bakış açılarımız anlam kazanır ve Müslümanlar böylelikle inançsız insanlardan farklı olarak hayat ve eşyayı tasavvur ederler. Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi. Ve size küfrü, fıskı, isyanı, hakikati tanımamayı, sınırı aşıp yoldan çıkmayı, baş kaldırmayı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır buyurulmuştur Hucurat suresinde. Bu ayet-i kerimede ve aşağıda sıralayacağımız ayetlerde de görüleceği üzere iman, İbadet ve ahlakla iç içedir. Dinin esasları iman üzerine kurulduğu için yalnızca sözle dile getirilen iman eksik olur. Çünkü iman kalbe ait bir husustur ve gerçek imanın ibadet, ahlak gibi konularla irtibatlı olduğu bilinmektedir. Zira Cenab-ı Allah Ankebut suresinde
o kitaptan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men eder. Elbette Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptıklarınızı bilir buyurmuş. Ayrıca Şuara suresinde de onlar büyük büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman onlar affederler. Rablerinin çağrısına gelirler. Namazı kılarlar. İşleri aralarında danışmayladır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar ifadesini bize ulaştırmıştır. Ayet-i kerimelerin tarif ettiği şüphesiz ahlakı iyi ve gerçek bir imana sahip kişilerdir. Bu kişiler kıyamet gününde de büyük mutluluk duyarlar. Kendilerini huzurlu bir hayata hazırlayan dünyadaki amelleri en güzel şekilde yerine getirirler. Nitekim Enfal suresinde müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler onların imanlarını artırır ve onlar Rablerine tevekkül ederler buyurularak müminlerin güzel vasıfları dile getirilmiştir. Alim olmak başka, insan olmak başkadır. Alim, ilmiyle insanlığın emrine girip ahlak ve faziletiyle ilmini temsil ettiği ölçüde hafıza hammallığından kurtulur ve yüksek bir insan olma derecesine ulaşır. Aksine o ömrünü boşuna heder etmiş bir zavallıdan farksızdır. Zaten demir mahiyetindeki cehaleti altın gibi faydalı ve kıymetli kılan da ancak ahlak ve fazilettir. Aldatılsan dahi sakın kimseyi aldatma. Ayrıca en yüksek bir fazilet olduğu halde çok fena insanların kaybetmesine sebebiyet veren sadakat ve istikametten asla ayrılma. Günümüzde ahlak anlayışı artık eskilerin anladıkları gibi bir faziletler topluluğu şeklinde anlaşılmıyor. Bugünün insanı onu daha çok toplumsal nezaket ve terbiye şeklinde anlamak istiyor. Bu şekliyle olsun onu herkeste görebilmek mümkün değildir ne yazık ki.

0: Ahlak, insanoğlunun davranışlarıyla alakalı bir kısım yüksek düsturlar ihtiva eder ki hepsi de ruhun yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Buna binaen diyebiliriz ki kendi ruhuyla içli dışlı olamamış kimselerin ahlak kaidelerini de uzun zaman temsil edebilmeleri oldukça zordur. Önceleri ahlak kitaplarda kaldı derlerdi. Şimdi eski kitaplarda kaldı diyorlar. Öyle de olsa eskitilmek istenen bu kıymetli şeye ne kadar yeni feda edilse değerdir. Kendi menfaatini başkalarının menfaatine feda etmek ruh yüksekliği ve civan mertliktir. Karşılığında herhangi bir menfaat beklemeden hep hayır işleyenler, beklenmedik bir yerde bütün hayırlı düşünce ve işleriyle karşılaşınca hayret ve hayranlıkla iki büklüm olacaklardır. Selam ve duayla.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
13: Göçük Uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com Telefon 0212 286 06 12 Maslak.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM.
16: www.ozelfm.net ozelfm.net
17: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el Evlaki. Yedi Sema Yayınları.
18: Devam et. İstiyorsan dilen. Ömer bin Hattab radıyallahu anh omzunda yiyecek çuvalları asılı bir dilenci gördü. Meyve çuvallarını aldı ve zekat malı olan develere verdi. Adama da "İstiyorsan dilenmeye devam et," dedi. "Yiyeceğin varken neden dileniyorsun?" Ömer radıyallahu anh meyveleri ondan alıyor. Bir dahaki sefere bir dilenci gördüğünüzde içinde bozuk paraların olduğu tabağı alın ve onlara böyle yapmamalarını söyleyin. Size nasıl tepki verirler? O şekilde yürüme. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir adamın tembelce ve gururla yürüdüğünü gördü. Ellerini ve ayaklarını sallıyordu. Ona, "Böyle yürümeyi bırak," dedi. Adam, "Yapamıyorum," şeklinde cevap verdi. Halife, "Yapamıyorsun öyle mi?" deyince, Ömer radıyallahu anh'ın ciddi olduğunu gören adam yürüyüşünü değiştirdi ve dedi ki, "Allah seni hayırla mükafatlandırsın ey Ömer. Beni terk eden şeytandan başka bir şey değildi. Allah onu benden senin sayende savdı." Ömer radıyallahu anh'ın vefatından sonra bir kadın böyle adamlar görür ve "Kim bunlar?" diye sorar. Onlar zahit şeklinde cevap verirler. Ölü gibi yürüyorlardı. Farklı kıyafetler giymiş, sokaklarda tembelce yürüyorlardı. Onlar zahit, kendilerini Allah için ibadete adamış insanlar, dediler. Kadın onlara şöyle dedi. Hayır, onlar zahit değiller. Asıl zahit Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh yürüdüğünde hızlı yürürdü. Konuştuğu zaman onu mutlaka duyardınız. Vurduğu zaman da sert vururdu. Ömer bin Hattab daha hayattayken bu adamlardan birini gördü. Sokakta öyle yürüyordu. Ömer onunla konuşmadı bile. Doğruca yanına gitti ve onu dövmeye başladı ve dedi ki, "Dinimizi öldürme. Allah seni öldürsün. Dinimizi mahvediyorsun. Dinimizi bir pasiflik dini haline getiriyorsun. Tembellik dinine çeviriyorsun bu dini. Güya mütevazılık yapıyorsun. Bu nasıl bir yürüme şeklidir?" Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu ümmetin güçlü olmasını istiyordu. Bu ümmetin Allah yolunda savaşan bir ümmet olmasını istiyordu. Dini Allah azze ve celle'nin yolunda yayacak insanlar istiyordu. Cılız, korkak ve çelimsiz insanlarla uğraşmak istemiyordu. Güçlü bir ümmet istiyordu. Bu din güç dinidir. Allah azze ve celle İsrail oğullarına "Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun," diyor. Yine Allah azze ve celle Yahya aleyhisselama da "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut diyor. Bu din zayıflık dini değildir. İnsanların sağlığını dert edinirdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh egzersiz yapmayı teşvik ederdi ve obeziteyi sevmezdi. Obeziteye karşıydı ve şöyle derdi: "Ey insanlar, aşırı yemekten sakının. Çünkü bu sizi namazda tembelleştirir, vücudunuz için kötüdür ve hastalığa neden olur. Allah şişman adamdan nefret eder. Aksine yemeğinizde ılımlı olmalısınız. Bu doğruluğa daha yakın, savurganlıktan daha uzaktır ve insanı Allah'a kulluk etmekte daha güçlü kılar. Ne zaman ki arzularınız size Allah Azze ve Celle'den veya dininizden daha sevimli geliyorsa, işte o zaman helak olursunuz. Arzularınız size dininizden daha sevimli geldiği vakit, helak olduğunuz vakit, işte o zaman olur. Hakkında bahsettiğimiz obezite, sağlık nedenlerinden dolayı oluşan obezite değil, aşırı yemekten kaynaklanan obezitedir. Bazı insanlarda bu genetiktir ve bu şeklinden bahsetmiyoruz. Kimsenin Allah onları sevmediğinden dolayı öyle yarattı varsayımında bulunmasını istemiyorum. Aşırı yemenin neden olduğu ve sağlıksız olan obezite hakkında bahsediyoruz. Fazla kiloluysanız, genetik nedenlerden kaynaklansa bile kilo vermeye ve egzersiz yapmaya çalışın. Bazıları saygınlık ve bilgelik belirtilerinin üç olduğunu söylerler. Bu sözü ciddiye almayın. Bıyık, kel kafa ve büyük bir göbek. Bu sözün doğru olmadığı bariz bellidir. El-Mustatraf'ta ansiklopedik bir eserdir bu. Bir bedeviye sordukları yazıyor. Doyup doymadığını nasıl anlarsın? Der ki, göklerle yer arasındaki farkı söyleyemediğim vakit, işte o zaman yeteri kadar yemek yemişimdir. Ömer radıyallahu anh'ın yanına kocaman göbeği olan bir adam geldi. Ömer radıyallahu anh, ona göbeğini işaret ederek, "Bu ne?" dedi. Adam da, "Bu Allah'ın bir lütfudur," dedi. Ömer şöyle karşılık verdi: "Hayır, bu Allah'tan bir azaptır. Bu bir nimet değil, bu bir ceza. Ne yapıyorsun? O şeyi önüne almış sürüklüyorsun. Egzersiz yapmaya çalışın kardeşler." Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi: "Çocuklarınıza yüzmeyi, nişan almayı ve ata binmeyi öğretin. Subhanallah. Yüzme, kaslarınızı geliştirmek için çok iyi bir egzersizdir." Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı askeri geleneği devam ettiriyordu.

Güçlü ve dayanıklı olun ve atalarınızın yoluna uyun. Ataları her ne kadar cahiliye devrini yaşasalar da çöl adamlarıydı. Sonra sözlerine şunları ekledi. Babanız İsmail'in giydiği kıyafetleri giyin ve acemin kıyafetlerinden uzak durun. O günlerde medeni olanlar acemlerdi, yani Roma ve Pers imparatorluklarıydı. Çok rahat, pahalı ve kaliteli kıyafetleri vardı. Araplarsa dünyanın fakir insanlarıydı. Çölden gelmişlerdi. Müslüman olmayanların kıyafetlerinden uzak durun ve atalarınızın kıyafetlerini giyin. Sonra dedi ki, izarın üst kısmını giymeden yürüyün. Eskiden izarı iki parça olarak giyerlerdi. Bir alt kısmı vardı, bir de başlarını örttükleri kısım. Başınızdaki izarı ve ayakkabılarınızı çıkarıp yalın ayak yürüyün ve güneşin altında durun. Çünkü bu Arapların hamamıdır, dedi ve ekledi. Hızlı yürüyün ve hedefler arasında koşun. O zamanlarda okçuluk antrenmanlarında iki hedef olurdu. İlk hedefin dibinde dururlardı ve ikinci hedefi vurmaya çalışırlardı. Sonra ikinci hedefe doğru yürürlerdi. Okları toplayıp bu sefer de ilk hedefi vurmaya çalışırlardı. Ömer radıyallahu anh onlara, ''Sadece okçuluk yapmakla kalmayın, hedeflerin arasında da hızlı hızlı yürüyün.'' Sonra şunu dedi, ''Atlar koşarken onların sırtlarına atlayın.'' Bunlar komutanlarına gönderdiği emirlerdi. ''Sizden böyle yaşamanızı istiyorum.'' diyordu. Yalın ayak yürüyün derken her zaman yalın ayak yürümeyi kastetmiyordu. Bazen eğitim amaçlı yapılması gerektiğini kastediyordu. Her zaman gölgenin altında durmayın. Çıkın güneşin altında durun. Esmer olabilirsiniz ve daha da kararacaksınız. Sorun değil. Endişelenmeyin, evlenirsiniz. Bir eş bulursunuz. Hanım kardeşlerimiz belki buna inanmaz ama bazen erkek kardeşler bronzlaşmamak için bilinçli olarak güneşe çıkmazlar. Güneşin altında durun çünkü o Arapların hamamıdır. Romalıların, Yunanların lüks hamamları vardı. Ömer radıyallahu anh da bizim hamamımız güneştir diyordu. Bunlar askeri geleneği diri tutmak için verilen katı emirlerdi. Onlardan canlı olmalarını istiyordu. Ömer radıyallahu anh'tan şarap içen kişiye nasihat. Ömer bin Hattab'a güçlü bir adamdan bahsettiler. Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı savaşan güçlü bir adamdı. İslam'ı seviyordu ancak içki bağımlısıydı. Halifeye geldiler ve ne yapmamız gerekiyor diye sordular. Bana kağıt ve kalem verin dedi. Kendi eliyle ona bir mektubu yazdı. Dedi ki, Ömer bin Hattab'dan falanca kişiye, Esselamu aleyküm, sana Allah'a hamd ettiğimi bildiririm ki ondan başka ilah yoktur. Sonra ona Mü'min suresinin ilk 3 ayetini yazdı. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Ömer bin Hattab bu mektubu O'na teslim etmeleri için verdi. Ve bunu ona teslim ettiğinizde ayık olduğundan emin olun dedi. Çünkü çoğu zaman sarhoştu. Ona gidip mektubu verdiler. O da okudu ve Allahu Ekber, Allah bağışlıyor, Allah merhametli, fakat Allah'ın azabı pek şiddetli diyerek ağlamaya başladı ve tevbe etti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mektubu yazdığında orada bulunan herkesten o adam için dua etmesini istemişti. Allah Azze ve Celle onların dualarını kabul etti ve o kişi tevbe etti. Tevbe haberi Ömer bin Hattab'a geldiğinde şöyle dedi. Biriniz hata ettiğinde yapmanız gereken şey budur. Onlar için dua edin. Onlara sert davranarak ve boykot ederek aleyhlerinde şeytana yardım etmeyin. Çünkü böyle davranmak onları İslam'dan uzaklaştırır. Bunun batıdaki Müslümanlar için çok önemli bir kıssa olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu kullanan, içki içen, zina eden Müslümanlar var. Bazıları

0: samimi ve kurtulmak istiyor ancak bağımlılıklarından dolayı bocalıyorlar. Bağımlılıkları galip geliyor ve kurtulamıyorlar. Onlara sert davranıldığında durum daha da kötüleşiyor. Onlara yardım eli uzatmalısın. Onlara karşı yumuşak olmalısın. Sakın! Bu yaptıkları haram, bunlar günahkar, bunlar bozuk insanlar. Onları mescitten uzak tutun ve onlardan uzak durun demeyin. Eğer onlarla konuşmayın der ve sen de konuşmazsan, o vakit onlarla konuşan şeytan oluyor. Kardeşlerinin elinden tut ve onları sefaletten kurtar. Onlar da bu durumdan memnun değiller. Hayatını nasıl mahvettiğini bildikten sonra kim uyuşturucuya bayılır ki? Onları insanlıktan nasıl çıkardığını gördükten sonra kim böyle yaşamak ister ki? Onlara yardım etmelisin. Sahabe zamanından bahsediyoruz. Onlar anlayışlıydılar. En hayırlı nesil onlardı. Hayır, bu adam kesinlikle cezalandırılmalı. Hapislere doldurun, boykot edin onları demediler. Bilakis, hadi ona yardım edelim dediler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın tevhid düşüncesinin yerleşmesi için bid'at ve sapıklıklara karşı çıkması. Allah Azze ve Celle'den hepimize yardım etmesini diliyorum. Allah Azze ve Celle bize tövbe nasip eylesin. Amellerimizi kabul edip bizi affetsin. Bizi cennetiyle ödüllendirsin ve cehennem ateşinden korusun. Ömer bin Hattab ve onun dindeki bid'atlerle nasıl başa çıktığıyla başlayacağız. Bu hal, onun ne kadar toplumla ilgilendiğini gösteriyor. Anlatacaklarımızın büyük çoğunluğu, Ömer bin Hattab'ın hilafeti ve onun insanlara nasıl muamele ettiği hakkında olacaktır. Bundan sonra onun dönemindeki gazveler hakkında konuşacağız. Bu da anlatacaklarımızın sonuncusu olacak. Yani onun gazvelerini sona doğru konuşacağız. Nil Nehri'ne adanan kurbanlar meselesi. Mısır ahalisi valileri Amr bin El-As'ın yanına geldiler. Amr bin El-As onlara Ömer bin Hattab tarafından vali olarak atanmıştı. Yani ahali Amr bin As'ın yanına geldiler ve Nil Nehri biz ona kurban sunmadıkça akmıyor. Her sene bir genç kızımız olur, onu babasından alır, ona biraz para verir, sonra kıza en güzel takıları takar ve nehre atarız diye konuştular. Bunlar Mısır'da Nil Nehri'nin akması için inandıkları şirk geleneklerindendi. Zavallı kızı nehre kurban ederlerdi ki nehir akabilsin. Amr bin El-As, İslam kendinden öncekileri siler ve bu gibi gelenekleri Müslüman olarak sürdürebilmeniz olanaksızdır. Sizlere haramdır dedi ve bu gibi eylemlere yasaklık getirdi. Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden uzaktır. Nehrin su seviyesi düştüğünde ki bu durum Allah Azze ve Celle'nin kaderi gereği bir imtihandı. Mısır'ın insanları, işte bakın genç kız kurban etmediğimiz için nehir akmıyor dediler. Amr bin As böyle bir şeyin olamayacağına dair yasağın devamında ısrar etti. Hatta su seviyesi öyle düştü ki insanlar bölgeden neredeyse ayrılmaya başlayacaklardı. Bunun nedeni ise Mısır ahalisinin geçimi Nil Nehri'nin suyuna bağlıydı. Mısır tarım için yeterince yağmur alamadığından Nil Nehri onları hayata bağlıyordu. Bu şekilde yaşıyorlardı. Sonunda Amr bin As müminlerin emirine bir mektup gönderdi. Mektupta onların sapık geleneklerinden, kendisinin de bunu haram görerek geleneği yasaklamasından bahsetti. Ömer bin Hattab ona bir mektup yazdı ve cevaben, "Senin yaptığın doğruydu. Bu mektupla beraber bir kağıt parçası gönderiyorum ve onu nehre atmanı istiyorum." dedi. Kağıtta, "Allah Azze ve Celle'nin kölesi, müminlerin emiri Ömer bin Hattab'dan, Mısır ahalisinin Nil'ine, Nil Nehri'ne bir mektup yazıyor. Eğer sen kendi emrinle akıyorsan ve senden önce de durum böyle olmuşsa, öyleyse akma. Zira sana ihtiyacımız yok. Ama eğer sen Allah'ın emriyle akıyorsan, ki O'dur seni akıtan, Öyleyse otoritesi ve ihtişamı aşikar olan Allah Azze ve Celle'den seni akıtmasını diliyoruz, yazıyordu. Amr bin As radıyallahu anh bu kartı Nil nehrine attı ve bir gün içinde 16 zira su seviyesinin yükseldiğine şahit oldular. Bir gün içinde. Bu rivayeti İbni Kesir El-Bidaye ve Nihaye'de zikretmiştir. Böylelikle Ömer bin Hattab böyle şeytani bir geleneği, yani rızık için işlenen şirki durdurmuş oldu. Sen ancak bir taşsın. Ömer bin Hattab Hacerül Esved'i öptüğünde ona şöyle dedi: "Gerçekten ben biliyorum. Sen sadece bir taşsın. Ne bir fayda verebilirsin ne de zarar. Eğer ben Resulullah'ın seni öptüğünü görmemiş olsam seni öpmezdim." Taberi dedi ki: "Ömer bin Hattab'ın böyle yapması insanların İslam'a yeni girmiş olmaları ve cahiliyeye yakın olmalarındandı. Böylece o insanların cahiliye adetlerine bir taş veya kaya öpüldüğünde geri dönmemeleri için niye kendisinin bunu yaptığının sebebini insanların iyi anladığından emin olmak için böyle dedi." İbni Hacer bu olay Buhari'de geçtiğinden rivayet hakkında şöyle bir yoruma yer vermiştir: "Bu olay çok önemli bir prensibi ortaya koyuyor. Bizim Allah Azze ve Celle'ye nasıl boyun eğmemiz gerektiğini, Resulullah'ın sünnetinin peşinden nasıl gitmemiz gerektiğini vurguluyor. Velev ki olayın arkasındaki hikmeti anlamıyor olsak bile." Ömer bin Hattab diyor ki: "Sen sadece bir taşsın. Ne bir fayda verebilirsin ne de zarar. Eğer ben Resulullah'ın seni öptüğünü görmemiş olsam seni öpmezdim. Yani bu sebepten seni öpüyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için. Daha sonra sen bilmek istediğin şeyi araştırabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat hikmetini eğer araştırıp bulamadıysan yahut anlayamadıysan onu yine de yapmalısın. İşte bu teslimiyetin en üst seviyesidir. Allah Azze ve Celle'ye boyun eğiyorsun, velev ki sana mantıklı gelmiyor, velev ki anlamıyorsun ya da yapasın gelmiyor veya istemiyorsun. Fakat yine yapıyorsun. Çünkü o senden bu itaati bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu yaptıklarını yapmıştır. Öyle ki hac farizatında yapılan birçok şeyin arkasındaki hikmet bilinmiyor. Belki de bu yüzden hac bu kadar özel bir ibadet. Zira hac, Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetin en üst seviyelerindendir. Arkasındaki hikmeti bilmiyorsun. Fakat Resulullah yaptığı için ve ondan önce de İbrahim aleyhisselam yaptığı için yapıyorsun. Bir binanın etrafında 7 defa dönüyorsun. Neden Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz? Belki farklı açıklamalarınız olabilir. Tavafta saatin tersi yönünde dönüyoruz. Bu aslında gezegenlerin hareket yönünü andırıyor. Güneşin etrafındaki yörüngelerini, evrendeki her hareketin saatin ters yönüne olduğunu görüyorsun. Saati yapan hariç. Çünkü o bunu saat yönünde tasarlamıştır. Evrenin geri kalanıyla uyum içinde olması için saatin tersine doğru olması gerekirdi. Bu da fıtratın bozulduğunu bizlere gösteriyor. Eğer onu yapan Müslüman biri olsaydı, onu doğru yönde yapardı. Ancak evrendeki her şeyin istikameti saatin tersine, bu yüzden sen de saatin tersine tavaf ediyorsun. Fakat neden 7 defa yapıyoruz? Bu arada bu açıklamayı sahabeler bilmiyordu. Sahabeler gezegenlerin saatin tersine hareket ettiğini bilmiyorlardı. Onlar bunu Resulullah böyle yaptığı için yaptılar. Evet, neden 7 defa? Neden 10 yahut 6 defa değil? Neden 7? Safa ve Merve'yi aşağı yukarı koşturuyorsun sadece Hacer radıyallahu anha yaptığı için mi? Neden Arafat, haccın en büyük günü? Neden Arafat hala boş bir arazi? Evet, sadece boş bir arazi ve bu haccın en büyük gününde biz sadece orta yani arazide duruyoruz. Toprağının tıpkı diğer toprak parçaları gibi olduğunu gördüğün halde. Mina'nın özelliği ne? Müzdelife'nin özelliği ne? Haçta yaptığın her şeyi neden yapıyorsun? Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle bana böyle yapmamı bildirdi. Ve Resulullah'ın da böyle yaptığı bilindiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere şöyle buyurdu. Hac menasikini benden alın. Benden gördüğünüz gibi haccı yapın. Beni bu ibadetlerde takip edin. Çünkü aynı zamanda babanız İbrahim aleyhisselamın yolunu takip ediyorsunuz. Bu sizlere İbrahim aleyhisselamın geride bıraktığı mirastır. Hacerül Esved'i öpmek de aynı şeydir. O zaman Hacerül Esved'i öpmenin hikmeti nedir? Cevabı şudur ki, takip etmek ve teslimiyette bulunmak. Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmek, onu tesbih etmek ve onu yüceltmek için. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, insanlarda yoldan sapma eğiliminin olabileceğinin farkındaydı. İslam, insanları doğru yola davet hususunda oldukça temkinlidir. Hani bazen kardeşler bidat kelimesini duyunca hemen şikayet ediyorlar. Her şeye bidat diyorsunuz. Bu bidat, şu bidat. Bizleri rahat bırakın ve her şeye bidat demeyi de bırakın. Meselenin hakikati şu ki, İslam size zorluk çıkarmak istemez ve her şeye bidat damgası da koymaz. Konuyu böyle görmek yerine, bu kısıtlamalarda bir hikmet var diye düşünmek gerekir. Çünkü şeytan her daim beklemededir ve şeytan sizin yoldan çıkmanızı istiyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki şeytanın başlangıçta ihtiyacı olan tek şey sizin çok küçük bir meselede de olsa sapmanızı istemesidir. Bir derecelik bir kayma bile olsa bunu başarmak ister. Düz bir çizgiye sahipsinizdir ancak şeytan sizi o çizgiden bir derecelik de olsa saptırmaya gayret edecektir. Bir derecelik açıyla iki çizgi çizerseniz, yan yana baktığınızda ikisini zar zor ayırt edebilirsiniz. Birbirlerine o kadar çok benzerdirler ki, ancak çizgiler çizilmeye devam edildikçe durum değişir. Yani bu çizginin kilometrelerce devam ettiğini tahayyül edin. Aradaki farkın da o kadar çoğalacağını göreceksinizdir. Önce şeytan sizi doğru yoldan bir adım uzaklaştırmakla işe başlar ve sonra temelini attığı binaya oradan devam eder. Şeytanın insanları putperestliğe düşürmesi de böyleydi. Zira Nuh aleyhisselam dönemine kadar insanlar müminlerdi. Onlar da başlangıçta İslam'ın mesajını takip ediyorlardı. Ama tufandan sonra müminler hariç herkes ölmüştü. Nuh aleyhisselam döneminde içlerinden salih kimseler ölünce şeytan onların yanına gelip ''Neden salihleri size hatırlatacak heykeller yapmıyorsunuz? Onları hatırlamak sizin için iyi bir şeydir. Öyleyse neden falanca salih kişi için bir heykeliniz yok? Sizi iyi işler yapmaya teşvik etsin?'' dedi. İnsanlar o heykeli görecekler ve o salih kişiyi hatırlayacaklardı. Sonra bu fikir onların hoşuna gitti ve iyi bir fikir olduğuna kanaat getirdiler. Böylece onların geçmişteki salih ve takvalı kişileri hatırlatacak heykelleri oldu. Sonra yavaş yavaş şeytan onların akıllarını çelip, onları o heykellerden bir şeyler istemeye sevk etti. Onları salih insanların Allah Azze ve Celle'ye yakın kimseler olduğunu hatırlatarak, onlardan fayda ve zarar sağlayacak şeyleri istetti. Bu nedenle o heykelleri Allah Azze ve Celle'nin dışında tapılan putlara çevirdi. Bilin ki bu süreç asırlarca sürmüştür. Fakat şeytan işini yavaş ve sağlam yapıyordu. Konumuzun başına dönecek olursak işte bu gibi sebeplerden İslam bütün bu geçitleri kapatmak için kısıtlamalar koymuştur. Ömer bin Hattab da kendi döneminde hiçbir sapma olmamasını garantiye almak istiyordu. Örnek olarak rıdvan ağacını yani sedir ağacının bir türünü verebiliriz. Rıdvan ağacı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağacın altında oturmuş ve sahabelerden biat almıştı. Bu olayın arka planında Resulullah'ın umre yapmak istemesi fakat Kureyş tarafından engellenişi vardır. Resulullah sonra Osman bin Affan'ı onlara elçi olarak gönderdi. Osman bin Affan, Kureyş liderleriyle görüşmek için Mekke'ye gitti. Geri dönüşü çok gecikmiştir. Ayrıca Kureyş tarafından öldürüldü, haberi de yayılmıştı. Böylece Resulullah sahabeleri topladı ve kendisine biat edilmesini istedi. Peki bu biat ne hakkındaydı? Sahabe ölmek için Resulullah'a biat etmişti. Osman bin Affan'ın ölümü için intikam alacağız demişler ve biat etmişlerdi. Daha sonra ise bu haberin yalan olduğu anlaşıldı. İslam tarihinde bu biat büyük bir olay olarak aktarılır. İsmi Rıdvan biatıdır. Neden Rıdvan olarak isimlendirildi? Çünkü Rıdvan memnuniyet, rıza demektir ve Allah Azze ve Celle bu biatten memnun olmuştur, razı olmuştur. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Fetih Suresi'nde mealen "O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir." İşte bu ağaç Rıdvan ağacıydı. Ağacın bulunduğu yer İslam tarihi açısından önemli ve biatin gerçekleştiği yerdi. Ömer bin Hattab zamanında bu ağaç geçmişin bir hatırasına, kutsal bir emanete dönüşmeye başlamıştı. İnsanlar onu ziyaret etmeye başlamış, onun yanında namaz kılarak oradan özel bir bereket bekliyorlardı. Peki sizce Ömer bin Hattab ne yaptı? Ağacı kesti. Yani bunun için üzülmüş olabilirsiniz. Zira orayı ziyaret edip kendiniz Resulullah'ın bulunduğu yeri, oturduğu yeri, sahabelerin biat ettikleri yeri görmek isteyebilirdiniz. Fakat Ömer bin Hattab'ın bu hoşuna gitmedi ve ağacı devirdi. Neden? Çünkü Ömer bin Hattab bu ağacın bir ibadet objesine dönüşmesini istemedi. Onun bir bereket objesine dönüşmesini, insanların gelip gidip ondan bereket ummalarını engelledi. Sonuçta o bir ağaçtı. Fayda ve zarar vermezdi. Velev ki Resulullah altında oturmuş olsun. Herhangi bir güç ve kudret sahibi değildi. Ömer bin Hattab, duygusal birisinden oldukça uzak bir karaktere sahipti. "Onu devireceğim," dedi ve bunu yaptı. Ömer bin Hattab'ın mantığı ve akli selimiyeti onu duygularına yenik düşmekten beri kılardı. Sahabelerse bu yer için çok derin duygulara sahiptiler. Çünkü Resulullah'a orada biat etmişlerdi. Ömer radıyallahu anh da onlardan birisiydi. Bu yüzden oraya çok güçlü bir bağları olması normaldi. Orası Rıdvan biatının çok güzel anılarını taşıyordu. Fakat Ömer bin Hattab bunun hakkında pek de düşünmedi. O bu durumun sonuçlarını düşünüyordu. Gelecekte olabilecek şeyleri düşünüyordu. Bu yüzden onu kesmişti.
1: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el-Evlaki. Yedi Sema Yayınları.
2: Bismillahirrahmanirrahim. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.''

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

özel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: kudretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yatırımcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Birinci ders. Kur'an, akledenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an iklimi. İşte düşünen kavimlere, toplumlara ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 24. ayet. Nebevi Seda. Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalpleriniz ülfet edip birleştiği müddetçe Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an üzerinde ihtilaf ettiğiniz zaman da artık kalkıp oradan dağılınız. Buhari, Fezailül Kur'an 37. Kur'an, akledenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Her kitap, katibi tarafından birilerine ithaf edilir. Bu yazarların, katiplerin ortak özelliklerindendir. Yazılan kitap, katibi tarafından ya eşine, ya anne ve babasına, ya hocasına, ya da üstadına hediye edilir. Böyle bir özelliği Kur'an da kullanır. Kur'an'ın sahibi olan Allah Celle Celaluhu kitabını birilerine ithaf eder. Kur'an tam 7 yerde, لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, düşünen toplumlara diyerek, kendisini düşünen zihinlere, 8 yerde de, لِقَوْمٍ يَعْكِلُونَ, akleden toplumlara diyerek kendisini, aklını kullanan insanlara ithaf etmektedir. Böyle bir ithaf aslında Kur'an'dan kimlerin istifade edebileceği gerçeğini bizlere gösteren önemli bir mesajdır. Onun ayetleri üzerinde düşünmeyen, böyle bir çaba sergilemeyen, ayetler üzerinde akledip hayatla Kur'an arasında bağ kurmayan bu kitaptan tam anlamıyla istifade edemez. Bu kitap ancak kendisini düşünen ve akleden muhataplara açmaktadır. Çünkü kitabın katibi olan Allah Celle Celaluhu, kudret kaleminden süzülerek gelen bu Kitabül Hakimi, ancak düşünen ve akleden toplumlara ithaf etmiş, onlara bunu bir hediye olarak sunmuştur. Ra'd suresinde birbiri ardınca gelen iki ayette bu iki ithaf peşi sıra şöyle dile getirilir. Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzü de birbiri üzerine örten yine O'dur. Şüphesiz bu anlatılanların hepsinde düşünen bir toplum için ibretler, işaretler vardır. Ra'd suresi 3. ayet. İnsanın etrafında her gün gördüğü ve şahit olduğu dağlar, ırmaklar, besin kaynakları ya da hiçbir düzensizliğe meydan vermeden gelen gece ve gündüz, insana bir şeyleri hatırlatmalıdır. İşte Kur'an adeta der ki, eğer insan tefekkür etme özelliğini kullanabilirse, kendi hizmetine verilen bu sayısız nimetleri görecek ve bunların asıl sahibini hatırlayacaktır. Diğer ayette de denilir ki, yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi ise suyla sulanmaktadır. İşte bu anlatılanlarda akıllarını kullanan toplumlar için ibretler ve işaretler vardır. Ra'd suresi 4. ayet. Kur'an-ı Kerim kendisini ithaf ettiği insanlardan işte böyle düşünmelerini ve akledebilmelerini istemektedir. İnsanın dış dünyada ve hatta kendi benliğinde var olan binlerce ayet üzerinde tefekkür ve taakkul etmesini isteyen Kur'an, bu iki eylemin insanı nereye vardıracağını da bize haber verir. Onlar ayakta, otururken, yanları üzerine yatarlarken, her an ve her durumda Allah'ı hatırlarından çıkarmazlar. Yine onlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve ''Ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmadın, biz seni tesbih ederiz, sen bizleri o acı azaptan koru'' derler. Ali İmran Suresi 191. Ayet. Tefekkür ibadettir. Akletmek,
tefekkür etmek, etrafındaki her bir mahlukun üzerinde düşünmek aslında kulun Allah'a karşı en büyük vazifelerinden ve en büyük ibadetlerdendir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır hadisinde buyurduğu gibi tefekkürü nafile ibadetten evla görür. Kainatın içerisinde olan her şey halife olarak yaratılan insanın hizmetindedir. Güneşin doğması, batması ve yıldızların varlığı, ağaçların gölgesi ve meyveleri, denizler ve içerisindeki bin bir canlının yaratılması. Bütün bu yaratılmışların üzerinden kişi aklıyla aslında tek bir yaratıcının olduğunu kainat kitabını okuyarak bulma yükümlülüğündedir. Ancak kainatın açık delillerine rağmen aklını kullanmayanlardan, tefekkür etmeyenlerden Yüce Rabbimiz şu şekilde bahseder. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme imkanı yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. Yunus Suresi 100. Ayet. Ayet, bunca nimete karşılık akıllarını kullanmayanlar, kendi kendilerini inkar bataklığına sürükleyenlerdir, kendilerini rezilliğe mahkum edenlerdir demektedir. Tarihte birçok kavim aklını kullanmak yerine heva ve heveslerinden dolayı kendilerini inkar bataklığına sürüklemiş, akıllarının üzerine inkar perdesi indirmişlerdir. Bu yaptıklarına karşılık Allah Celle Celaluhu'nun onlara gönderdiği peygamberlerin çabalarını Kur'an bizlere nakleder. Bu konuda en güzel örneği Hazreti İbrahim aleyhisselam üzerinden hatırlayalım. Kur'an'dan okuduğumuz örneklerde Hazreti İbrahim kavmini iki defa akletmeleri için şöyle teşvik etmiştir. 1. Putlarını kırıp en büyük puta baltayı asması sonucu kavmini tefekküre davet etmesi. Hazreti İbrahim'in kavmi putlara tapıyordu. Hazreti İbrahim ise onları putlardan uzaklaştırmaya, kendilerini yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığına ve birliğine tefekkür etmeye çağırıyordu. Ayetlerde bu süreci şöyle okumaktayız. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı, belki ona müracaat ederler diye. Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. Bir kısmı da o halde haydi onu insanların gözü önüne getirin. Belki bu konuda şahitlik ederler dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız dedi. Enbiya Suresi 57-67. Ayetler. Hazreti İbrahim kavmini bu put sapkınlığından kurtarmak için her yolu denemiştir. Onları akletmeye zorlamış, akıllarının üzerine örtükleri şirk perdesini kaldırmaya gayret etmiş ve Allah'ın kendilerine verdiği akıl nimetini kullanmaları için onları düşünmeye davet etmiştir. 2. Kavminin taptığı gök cisimlerinin üzerinden tefekkür ederek yaratıcının Allah olduğunu tefekkür etmesi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmi putların yanında yıldızlara ve gök cisimlerine tapardı. Bunun üzerine İbrahim babası Azer'e bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Enam suresi 74. Hazreti İbrahim'in kavmini uyarmasından sonra Allah Celle Celaluhu, böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk buyurdu. Enam 75. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'e melekutu, göklerdeki hükümranlığı ve izzeti göstermiş, kavminin tefekkür etmelerini sağlamak amacıyla bunu kullanmasını ondan istemiştir.
Böylesi bir tefekkür yoluyla kişinin nasıl Rabbine ulaşabileceğini bizlere apaçık bir şekilde göstermiştir. Biz bu süreci ayetlerden şöyle okumaktayız. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz dedi. Enam 76-80. Hazreti İbrahim'in batanları sevmem cümlesi tam bir tevhid manifestosudur. Hazreti İbrahim kavmine adeta taptıkları şeylerin ne ilah olabileceklerini ne de kendilerine bir fayda sağlayabileceklerini haykırmaktadır. Bu kıssa, kitap gelmeden bir kişinin nasıl kainat kitabını okuyarak yaratıcının tek olduğuna varabileceğini, kendisinden sonra gelenlere gösteren müthiş bir akıl kıssasıdır. Akletmez misin? Kur'an'ın ayetleriyle yoğrulan sahabe, akletme işini öyle güzel kavramışlardı ki, birçok defa putlara tapan arkadaşlarına, "Sen akıllı bir adamsın, akletmez misin?" diyerek Allah'ın varlığına ve birliğine onları çağırıp putların necasetinden akıllarını arındırmaya çalışıyorlardı. Bu konuda iki büyük sahabe efendimizden örnekler verelim. Kendi deyimiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük hizmetkarı olan Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, iman ettiği ve çocukları Bera ve Enes'i de imana taşıdığı için kocası tarafından terk edilmişti. Çok asil ve çok güzel olan Ümmü Süleym'in talipleri ise çoğalmıştı. Medine'nin en asil ve soylu insanlarından biri olan Ebu Talha lakabıyla bilinen Zeyd bin Sehl, Ümmü Süleym'e evlilik teklifi sunmuştu. Ebu Talha kimin kapısına gitse asla reddolunmayacak biridir. Ancak Ümmü Süleym onun teklifini kabul etmemiştir. Ebu Talha bu iş karşısında şaşırmış ve "Eğer benimle evlenmek istemeyişin çocuklarınsa onlar benim çocuklarımdır. Onlara iyi bakacağıma söz veriyorum. Eğer sebep mihir ise ne kadar mihir bedeli istersen sana onu vermeye hazırım." demiştir. Ümmü Süleym bu sözler karşısında şöyle demişti. "Ey Ebu Talha, şüphesiz sen reddedilmeyecek bir erkeksin. Benim derdimse ne çocuklarım ne de mihirdir." Ebu Talha'nın meraklı bakışları içerisinde Ümmü Süleym şöyle devam eder. "Kocam bizi Müslüman olduğumuz için terk etti. Şimdi sen de bir müşrik olarak gelip bana talip oluyorsun. Ben asla bir müşrikle evlenmem. Sana söyleyeceğim son söz, eğer Müslüman olursan senden tek bir dinar, tek bir dirhem mihir almadan evlenirim. Ey Ebu Talha, sen akıllı bir adamsın. Söyler misin, cansız putlara tapmaya daha ne kadar devam edeceksin? Ağaçtan yontup oluşturduğunuz o putlar kendilerine bir fayda veriyorlar mı ki size de bir fayda versinler? Düşün, aynı ağaçtan alıp bir parçasını put yapıyorsunuz, diğer parçasını yakıyorsunuz. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir din?" der. İbn-i Sa'd, Tabakat 10-432-433. Ebu Talha bu sözlerin üzerine söyleyecek hiçbir söz bulamaz ve orayı terk edip düşünmeye başlar. Bir taraftan Ümmü Süleym'in söylediklerini aklında getirip götürürken, bir taraftan da "Bu nasıl bir din ki bir kadının en önemli güvencesi olan mihri bile kendinden vazgeçirebiliyor?" diye düşünür. Bir müddet sonra Ebu Talha Mus'ab bin Umeyr'in karşısına gelip ona bazı sorular sorar ve iman eder.
Sonra bu iman müjdesini Ümmü Süleym'e haber verir ve onunla evlenmek istediğini, bu teklifi kabul ettiğinde ise ondan mihir bedeli ne kadar olursa olsun kabul edeceğini dile getirir. Ümmü Süleym evlenmeyi kabul eder ve "benim mihrim senin İslam'ındır" diyerek onun iman etmesiyle birlikte mihir bedeli almayacağını ona böylece iletir. İkinci örneğimizi Abdullah bin Revaha'dan verelim. Abdullah bin Revaha Medineli Müslümanlardandır. Onun çok sevdiği ve çok yakın arkadaşı olan Ebu Derda o günlerde daha imanla tanışmamıştır. Bu ise Abdullah bin Revaha'yı derinden üzmektedir. Hicretin ikinci yılı Bedir'e asker çağrısında bulunan Hazreti Bilal'in sesini duyduğunda cihat için çıkacağı bu yolda belki tekrar dönemem fikriyle dostunu imana taşıyabilme adına Ebu Derda'nın yanına gitti. Ona imana dair bazı hakikatleri söyledi. Ebu Derda ise arkadaşını Bedir'e gitmekten vazgeçirmek için çabaladı. İkisi de istediklerini elde edemedi. Abdullah arkadaşına biraz sinirlendi ve "Bedir'e gidiyorum ama oradan sağ dönersem ben biliyorum sana yapacağımı" dedi ve gitti. İbn-i Sa'd, Tabakat 4-402. Bedir gazvesi sonrası Abdullah bir gün Ebu Derda'yı evinde ziyaret etmek istedi. Eve gittiğinde ise arkadaşı evde yoktu. Ebu Derda'nın hanımı Abdullah'ı evde beklemesi için içeri davet etti. Odada oturup beklerken Ebu Derda'nın putuna gözleri ilişti. Ebu Derda'nın hali vakti yerinde olduğu için evinde özel putları vardı. Abdullah bin Revaha odanın köşesinde cansız bir şekilde duran ve tahtadan yapılmış o putu görünce çok sinirlendi. Akıllı ve ahlaklı bir tüccar olan Ebu Derda nasıl olur da hala bu puta tazim ederdi? Abdullah bin Revaha bir anda o putu yere devirdi ve put paramparça oldu. Peygamberin şairi olan Abdullah'ın dilinden o anda şunlar döküldü. "Şeytanın isimlerinden arın artık tümüyle. Bil ki Allah'la beraber çağrılan her şey batıldır." İbn-i Sa'd, Tabakat 4-406. Abdullah bin Revaha çok sevdiği arkadaşını düşünmeye teşvik etmek için o putun kırılan her bir parçasını odanın farklı bir yerine bıraktı ve Ebu Derda'nın gelişini beklemeden gitti. Ebu Derda eve gelince hanımı ona Abdullah'ın evde olduğunu söyledi. Odaya girdiğinde her gün önünde tazim ettiği putun yerle bir olduğunu görünce çılgına döndü. Abdullah'ın evine doğru giderken bir taraftan evde gördüğü manzarayla daha da sinirleniyor, bir taraftan da Abdullah'ın ona sürekli dedikleri zihninde yankılanıyordu. Abdullah ona her zaman şöyle demişti: "Bu putlar kendilerine gelen zararı bile engelleyemiyorlar. Nasıl başkalarına gelen zararı bertaraf edebilirler?" Kızgınlıklar, şüpheler, tereddütler, sorgular Ebu Derda'nın zihninde dönüp duruyordu. Ebu Derda böyle bir hal içerisindeyken bir muhasebe yapmaya başladı ve işin neticesinde Abdullah'ı bulup ona içinden geçenleri söyledi. Böylece iman etmiş oldu. Abdullah büyük bir sevinç ve mutlulukla "Ben bir gün imana kavuşacağını biliyordum. Benim akıllı dostumun bir gün iman edeceğini ben çok iyi biliyordum. Ey Ebu Derda, bugüne kadar sadece dostum ve arkadaşımdın, şimdi benim kardeşim oldun" dedi. İbn-i Sa'd, Tabakat 4-402. Makamı, mevkisi, işi, uğraşı, mesleği ne olursa olsun, kişi eğer yalnızca Allah'a iman ediyorsa aslında değer kazandığını bu örneklerde görüyoruz. Akıllarını kullanmayıp kitlelerin söylediklerine ve inançlarına sorgusuz sualsiz teslim olanlar kaybedenlerdir. Bu iki örneğin neticesinde görüyoruz ki insanı diğer bütün canlılardan ayıran akli melekesini kullananlar hem bu dünyada hem de ahirette kazançlı çıkanlardır. İşte tefekkür ve taakkul insanı böyle bir neticeye ulaştırır. Bu sonuç her şeyde Allah Celle Celaluhu görebilmek, onu hoşnut edebilmek, onun yolunda olabilmektir. Onun yolunda olabilmekse insana böyle bir şeref kazandırır ve insana verilebilecek en büyük lütuf olan Kur'an'ın ithaf edildiği insanlar sınıfına dahil olmuş olur. Örnek şahsiyetler. Hazreti Yusuf aleyhisselam: "Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.
Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır.'' Yusuf Suresi 87-88. İbret Şahsiyetler. Aziz'in hanımı Züleyha. Evinde bulunduğu kadın Züleyha, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Yusuf Suresi 23. Ayet. Kavramlar: Nur, Envar. Aydınlık, ışık anlamına gelmektedir. Genellikle insanların önünü aydınlatıp doğru ve gerçek olanı görmelerini, hakla batılı, hayırla şerri ayırt etmelerini sağlayan manevi ve ilahi ışık manasında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de nur kelimesi 25 yerde geçmektedir. Zulümat, zulmet. Nurun karşıtı olan zulmet, aydınlanabilen şeyde nurun, ışığın olmamasıdır. Arapçada zulmet aynı zamanda noksanlık demektir. Kur'an-ı Kerim'de nur tekil olarak kullanılırken zulümat hep çoğul olarak karanlıklar anlamında kullanılır. Bu şekliyle Kur'an'da 23 defa geçmektedir. Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerdekilere işittiremezsin. Fatır Suresi 19-22. Enler. Kur'an-ı Kerim'de en fazla bahsi geçen ibadet namazdır. Dinin direği olan namaz, salat şeklinde Kur'an'da toplam 86 defa geçmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabiden birinin namaz kıldırdığına şahit oldu. O şahıs namazının birinci rekatında Kafirun suresini okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca Rabbine iman etmiş bir kul dedi. Adam ikinci rekatta ise İhlas suresini okudu. Bunun üzerine Resulullah Rabbini tanıyan bir kul dedi. İbn-i Hibban, Sahih 6-214. Ahlakı Kur'an. Nifakın ilacı infak. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir. Bakara Suresi 261-262. Davası Furkan. Sabır, savaş, zafer. Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Ali İmran 200. Nur Çeşmesi. Kur'an-ı Hakim, ehli şura imamdır, cin ve inse mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikata muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Bediüzzaman Said-i Nursi, Mesnevi-i Nuriye 169. Hikmet Pınarı. Daha önce belirttiğimiz gibi Kur'an asla şiir değildir. Ama tam düz yazı olmasına rağmen musikinin bütün niteliklerine sahip bulunmaktadır. Öyle ki
bir tek kelimesinin bir tek harfi bile kaldırılırsa artık onu tecvidli okumak mümkün olmaz. Tıpkı bir şiirin düzensiz ve ahenksiz okunmasının mümkün olmadığı gibi. İşte böyle bir metnin ihtiyaçları da düz bir metnin ihtiyaçlarından farklı olacaktır. Muhammed Hamidullah. Kur'an'ın şahitleri. Hizmet burada, ücret orada. Suffa Mektebi'nin gözde muallimlerinden olan Ubade bin Samit anlatıyor. Diyor ki, ben Ashab-ı Suffa'da olan bazı kardeşlerime Kur'an okumasını ve yazı yazmasını öğretirken, bu talebelerimden biri bir gün bana bir yay hediye etmişti. Çok güzel bir yaydı. Hediyesini kabul ettim. Kendi kendime dedim ki, öyle çok kıymetli bir mal değildir bu. Hem ben onunla cihada katılır Allah yolunda ok atarım. Bunu dedim ama acaba bu hediyeyi almakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye içime bir sıkıntı düştü. Dayanamadım, birkaç gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittim ve ona başımdan geçeni anlattım. Bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Kızdığını anladım. O anda dedi ki, eğer boynuna ateşten bir halka takmayı arzu edersen onu kabul et. Bu sert uyarıyı duyar duymaz koştum eve, yayı aldım ve sahibine iade ettim. Bir daha da ilim tedrisatında bana verilen hediyeleri asla kabul etmedim. Ebu Davud, İcare 37. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ubade bin Samit'e söylediği bu sert ifadeyi nasıl anlayacağız? İmam-ı Rabbani'nin şu sözü üzerinden anlayacağız. Hasenatül Ebrar, Seyyiatül Mukarrabin. Ebrarın haseneleri, mukarreblerin seyyieleridir. Yani iyilerin bazı güzellikleri, bazı sevapları Allah'a yakın olan bazıları için günah sayılabilir. Ubade bin Samit mukarrabindendir ve Resulullah'ın ona biçtiği rol çok farklıdır. Allah Resulü tarafından Kur'an muallimi seçilen birisi bu iş için asla ücret almamalıdır. Hatta hediye bile olsa kabul etmemelidir. Bu işe dünyevi ve ticari hiçbir şey karıştırmamalıdır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ubade'ye bu sert uyarısını böyle anlamalı, bu uyarının bir seviye işi olduğunu unutmamalıdır. Kur'an'ın sevdalıları. Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Tabi'in devrinin kumandanlarından ve büyük zahitlerinden biri olan Herim bin Hayyan, yaşadığı dönemin züht hareketinin önemli simalarındandır. Herim bin Hayyan bir gün, fasık olan alimden sakının demişti. Onun bu sözü Hazreti Ömer'e ulaştığında, Hazreti Ömer bu sözden endişeye kapıldı ve ona fasık alim sözüyle neyi kastettiğini sordu. Herim bin Hayyan da Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, ben bu sözle sadece hayırlı bir şeyi kastettim. Bazen imam bir şeyi doğru söyler fakat tersini yapar. Böylece insanların doğruyla yanlışı karıştırmalarına sebebiyet verir. İnsanlar da bu sebeple dalalete sürüklenirler. Hazreti Ömer bu cevabı duyunca hoşnut oldu. Vefatına yakın dostları ve ailesi Herim bin Hayyan'a bize vasiyette bulun demişlerdi. O da ben nasıl vasiyet edeceğimi bilmiyorum fakat siz zırhımı satıp onun parasıyla borcumu ödeyin. Eğer borcumun ödenmesi için bu para yetmezse atımı satıp borcumu ödeyin. Eğer bu da yetmezse kölemi satın. Size söyleyeceğim son vasiyetse Allah'ın kitabından şu ayetlerdir. Nahl Suresi 125-128. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan dolayı kederlenme. Kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. Çünkü Allah kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle
beraberdir. Hak dini Kur'an dilinden. Ne zaman düşüneceksiniz? Dünya hayatının misali şöyledir. Gökten indirdiğimiz suyla insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz geri vermiştir. Ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. Düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız. Yunus Suresi 24. 22. O Allah odur ki, o aziz ve celil olan Rabb'dir ki sizi karada ve denizde gezdirir. Size kah karada kah denizde seyir ve hareket edebilmek güç ve kabiliyetini veren ve önünüzdeki engelleri kaldıran, yaya veya binekli olarak gezip dolaşmanıza izin veren, bunu sağlayan odur. Sizi karada dağlardan taşlardan aşırarak, denizlerde ise kaypak ve oynak sular üzerinde akıtarak seyrettirir, dolaştırır. Allah sizin hayatınıza ağaçlardan ve daha pek çok canlı türlerinden farklı bir özellik, bir hareketlilik kazandırmıştır. Öyle ki ta gemilerde bulunduğunuz bu bir kavmin sosyal hayatını, bir devletin hayatını da temsil eder ve onlar, o gemiler hoş bir rüzgarla içindekilerle birlikte akıp gittikleri, burada yani sizlerle yerine onlarla diyerek muhataptan gaibe bir iltifat nüktesi yapılmıştır ki her insan içinde bulunduğu hali iyi düşünüp tartamayacağı cihetle bunda hem muhataplara kendi hallerini soyutlayıp karşıdan bakar gibi seyrettirmek ve düşündürmek hem de bunların hallerini başkalarına hatırlatıp seyrettirmek için gayet ince bir tasvir sanatı bulunmaktadır. Ve bu haliyle, bu hoş rüzgar ve esintiyle, bu tatlı gidişle tam ferahlandıkları vakit bir de bakarsınız ki onlara, o gemilere bir fırtına gelip çatmıştır ve içindekilere her yandan dalgalar gelmekte ve onlar artık bu dalgalarla kendilerini kuşatılmış sanmakta, yani daha boğulmamışlar, fakat bütün dünya kendilerine düşman kesilmiş ve düşmanlar her taraflarını kuşatmış, kaçma kurtulma çareleri kalmamış, kurtuluş yolları kapanmış olduğu zannıyla, artık can korkusuyla kendilerini hakikaten mahvolmuş ve helak olmuş zanneylemekte, işte o zaman kalplerinden şirk ve inkarı tamamen çıkarıp atmış ve daha önce tapmış oldukları şeylerin hepsinden ilişkiyi kesmiş ve Allah'tan başka ümit bekleyecek, sığınacak hiçbir mabut bulunmadığını anlamış. Odur sizin hepinizin toptan merciğiniz, gerçeğini zaruri olarak tasdik ve teslim etmiş olduklarından dini, bütün bir ihlas ile Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua etmektedirler. Ahdimiz olsun ki ey Rabbimiz, bizi bundan, bu tehlikeden kurtarırsan her halükarda şükredenlerden olacağız. Bunlar hep böyle olur ve olmaktadır. İnsan hayatı böyle gidiş ve değişim içindedir. Önceki ayette gösterildiği gibi bazen bir acıyı bir sevinç izler. Bazen de bu ayette gösterildiği gibi en ferahlı bir anda bütün ümitleri yıkan bir acıklı durum birdenbire insanın omuzlarına çöker. Nimet ve bolluk zamanında Allah'ı tanımak istemeyen ve ilahi ayetleri anlamak ve uygulamak konusunda türlü türlü hilelere sapan imansızlara Allah Teala bütün masivayı gözlerinden ve gönüllerinden silen böyle tehlikeler ve belalar vererek onlara kendisini duyurur ve yalvartır. Her ümidin yıkıldığı, her sebebin kesildiği böyle zamanlarda bütün sebeplerin üstünde ve ötesinde olan ilahi varlık en inkarcı kalplere bile varlığını şirksiz ve şeriksiz olarak zorla duyurur, kabul ve tasdik ettirip iman ettirir. İşte Allah'ı bilmeyenler bundan bilmelidirler ki Allah budur.
Bu seyri yapan, hoş esintileri estiren ve fırtınalar koparan, dalgalarla kuşatan o aziz ve celil Allah'tır. Diğer ayetlere inanmayan ve böyle müşkül durumda kalmadıkça, hakkı teslim etmeyen münkirleri ve hilekarları imana getirecek ayet ve mucize, ancak böyle fiili bir ayet demek olan tehlikeli olayın cezalandırılmasından başka bir şey olmaması gerekiyor. Ve işte keşke başka bir ayet indirilse anlamına deyip duranlar, hep böyle bir sıkıntı ayeti demek olan bela ve musibet ararlar. 23. Fakat söz konusu sıkıntı daimi ve ebedi olmayınca bunun hükmü de sürekli olmaz. Çünkü o sıkıntıyı görünce öyle yürekten and içerek yalvarırlar da sonra Allah kendilerini o sıkıntıdan kurtarınca, helak olma tehlikesini onlardan uzaklaştırınca o küstahlar yeryüzünde hemen taşkınlığa başlar. Daima şükretmek üzere verdikleri sözlerinden cayar, ahitlerini ve yeminlerini çiğner, yine haddi aşıp saldırganlık yapmaya, yine küfre ve şirke, yine fitne ve fesada başlarlar. Ey bu halde bulunan bayağı ve küstah kimseler! Olsa olsa taşkınlığınız yalnızca kendi aleyhinize olur. Saldırılarınızın zararı gerçekte saldırdıklarınıza değil, yine kendinizedir. Çünkü o taşkınlıklarınızla olsa olsa şu geçici dünya çıkarını elde edersiniz. Yapacağınız bütün kazanç, elde edeceğiniz bütün kar, dünya malından ibaret olur ki, bu aslında oyuncak sayılan bir faydalanmadır. Sonra da dönüşünüz bize olacaktır. Yani en sonunda ister istemez dönüp bize geleceksiniz. Huzurumuzda toplanacaksınız. Biz de size işte o zaman bütün yapa geldiklerinizi haber vereceğiz. Yani ne halt ettiğinizi işte o zaman anlayacaksınız ama iç içten geçmiş bulunacak. Buradaki haber vereceğiz ifadesinin bakalım nasıl ameller yapacaksınız Yunus suresi 14. ayetle olan ilişkisini ve benzerliğini uzun uzun izaha gerek yoktur. Şimdi siz böyle ister istemez dönüp varacağınız Allah'la karşılaşmaya, onun sevgisine, ayetlerine ve peygamberlerine önem vermeyerek razı olduğunuz ve uğrunda türlü türlü taşkınlıklar yaptığınız o dünya hayatının ne mal olduğunu bir düşünmez misiniz? Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili 4, 468, 470.

0: Bumerang. Bumerang. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rad Suresi 4. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Meryem Suresi 24-26. Hurma, her şeyden önce içerdiği %50'den fazla şekerle son derece besleyici bir besin değerine sahiptir. Yüksek kalori ihtiva eden fruktoz ve glukoz içerir. Çok kolay ve hızlı bir şekilde hazmedilebilir. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin de düşmesine neden olur. Bu yüzden vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması önemlidir ve hurma bu konuda fayda verir, tansiyonun düşmesini de engeller. Çocuğun anne karnında iyi gelişmesini sağlar ve annenin zayıf düşmesini önler. Annenin sütü bol ve besleyici olur. Aynı zamanda beyin içinde son derece faydalıdır. %2.2 oranında protein, A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. İçerdiği protein sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesinde görme gücüyle vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. B1 vitaminiyle sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. İştah ve sindirimi düzenler, B2 vitaminiyle de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli olan minerallere sahiptir. Yine içerdiği potasyumun sodyumla birlikte faaliyet göstermesi sonucunda kalp ritimlerini normalleştirir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Hurmanın ilgi çekici bir özelliği de yetiştiği ortamın insanları için son derece faydalı özellikler taşımasıdır. İçerdiği protein ve şeker, hurmanın genel olarak yetiştiği çöl ortamı için en besleyici besin türleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok severdi. Tek adetle yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutup çıkarırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yedikleri olurdu. Kim her sabah yaş hurmadan aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın yaşına da, kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: İzindeyiz.
1: Tende kalan bir can ile, aşk ile, pür iman ile.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507 047 48 43.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekte mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
13: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafat verir.

Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır.

Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde izin verin biz de size tabi olalım derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan çok az anlayan kimselerdir.

0: قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır.

müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

eğer o Mekkeli kafirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı.

Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَهُمْ

0: Mekke vadisinde size kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُمْ

İnkarda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.

0: Kafirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti.

Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed.

0: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 18 ayettir. Surenin adı 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.

0: Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekferhum lâ yâkilûn.
0: Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir.

Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir.

Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, O'nun merhametine nail olasınız.

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk. Size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafur ve rahimdir.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır.

De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir.

İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki, Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimi iseniz.

0: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf Suresi Mekki olup 45 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.

0: Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: Bel kezzabû bil hakkı lemmâ câehum fehum fî emrim merîc.
0: Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

0: Hoca,
1: hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?

Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

0: Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.
1: Rizqan lil ibadi ve ahyayna bihi beldeten meyten kezalikel huruc.
0: Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.

0: İdir.
1: Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da Hakk'ı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar.
2: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
1: İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
0: Sura üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.

0: Allah ona buyurur, sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ
0: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

Yanındaki arkadaş, "Ya Rabbi," der, "onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi." قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْ

0: Neydin?
1: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
1: O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
1: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
1: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: mıyız?
1: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
0: İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elqassem'a ve huve şehîd.
1: Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
0: وَلَقَدْ خَلَقْ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin de secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'z-zâriyâti dagvâ.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: Fel-hâmilâti vigrâ.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: Fel-câriyâti yusrâ.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ
0: Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.
1: قُتِلَ

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, İşte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaat olunan cennet vardır.

0: Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, ''Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?'' diye çığlık attı.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
0: Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel-muzzemmil. قم الليل إلا قليلا
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
2: Özel efem.
3: Üzülme birçok

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.

0: toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: Bel kezzabû bil hakkı lemmâ câehum fehum fî emrim merîc.
0: Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

0: önce.
1: Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?

0: Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik.
1: Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

0: Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.
1: Rizqan lil ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyten kezalikel huruc.
0: Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.

0: İyidir.
1: Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da Hakk'ı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular. Azaba çarptırıldılar.
2: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
1: İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Sura üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.

0: Allah ona buyurur, sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ
0: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

0: Neydi?
1: Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

Yanındaki arkadaş, "Ya Rabbi," der, "onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi." قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

0: İyidir.
1: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
1: O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
1: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
1: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: mıyız?
1: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
0: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
1: Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
0: وَلَقَدْ خَلَقْتُ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'i'ş-şemsi ve qabla'l-gurub.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğinde secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ.
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ.
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكُ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.
1: قُتِلَ الْخَرِ

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, İşte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.
1: وَفِي

Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaat olunan cennet vardır.

0: Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu vaat tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, "Buyurmaz mısınız?" diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. "Korkma," dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, "Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?" diye çığlık attı.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
0: Onlar hanımına, "Evet, Rabbim böyle buyurdu," dediler. "O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir."
2: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbn Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 63. bölüm 45. bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Medine'ye hicret etmesi. Abdullah bin Zeyd ve Ebu Hureyre radıyallahu anhüme peygamberin şöyle buyurduğunu nakletmektedirler: "Eğer hicret olmasaydı ensardan bir kişi olacaktım." Ebu Musa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Ben rüyamda Mekke'den hurma ağaçları bol bir yere hicret edeceğimi gördüm. Hatırıma oranın Yemame yahut Hecer olduğu gelmişti. Meğer orası Medine, yani Yesrib imiş." El-A'meş dedi ki: "Ebu Vail'i şöyle derken dinledim. Habbab'ı hastayken ziyaret ettik. Dedi ki, Allah rızasını isteyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hicret ettik. Ecrimizi vermek de Allah'a ait oldu. Aramızdan kimisi ecrinden hiçbir şey almadan geçip gitti. Mus'ab bin Umeyr bunlardandır. Uhud günü öldürüldüğünde geriye çizgili bir elbisesi kalmıştı. Onunla başını örtecek olursak ayakları dışarıda kalırdı, ayaklarını örtecek olursak başı dışarıda kalırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere başını örtmemizi ve ayakları üzerine de izhir otundan bırakmamızı emretti. Aramızdan kimisinin de mahsulleri olgunlaştı. İşte bunlar da bu mahsullerini devşirmektedirler." Alkame bin Vakkas dedi ki: "Ömer radıyallahu anh'ı şöyle derken dinledim. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zannederim şöyle derken dinledim: ameller niyet iledir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut da evleneceği bir kadın için olursa, onun hicreti hicret ettiği şey içindir. Kim de Allah ve Resulü için hicret ederse, onun hicreti Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellemedir." Mücahit bin Cebr el-Mekki'den rivayete göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Fetihten sonra hicret yoktur," derdi. Ata bin Ebi Rabah dedi ki: "Abdullah bin Umeyr el-Leysi ile birlikte Ayşe'yi ziyaret ettik. Ona hicret hakkında sorduk. O da, bugün hicret yoktur. Müminlerden herhangi bir kimse dini ile Yüce Allah'a ve Resulüne dininden ötürü fitneye maruz bırakılır korkusu ile kaçıyordu. Bugüne gelince Allah İslam'ı galip getirmiştir. Bugün herkes dilediği yerde Rabbine ibadet eder. Fakat cihat ve niyet bakidir." Ayşe radıyallahu anha'dan rivayete göre Sa'd dedi ki: "Allah'ım, sen de bilirsin ki Resulünü yalanlayan ve onu yurdundan çıkartan bir kavme karşı senin uğrunda cihat etmekten daha çok sevdiğim hiçbir şey yoktur. Allah'ım, ben zannediyorum ki bizimle onlar arasında savaşı kaldırmış durumdasın." Eban bin Yezid dedi ki: "Bize Hişam babasından naklen dedi ki, bana Ayşe haber verdi, Sa'd, senin Nebini yalanlayan ve onu Kureyş'in arasından çıkartan bir kavme karşı nokta nokta demiştir." İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşındayken peygamberlik verildi. Bundan sonra Mekke'de 13 yıl boyunca kaldı ve bu süre zarfında ona vahiy geliyordu. Sonra hicret etmekle emrolundu, o da hicret etti. Hicretten sonra 10 yıl muhacir kaldı ve 63 yaşındayken vefat etti." İbni Abbas dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kaldı, 63 yaşında vefat etti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde oturdu ve şöyle dedi. Bir kulu Allah ona dünya güzelliklerinden dilediklerini vermek ile nezdindekileri seçmek hususunda serbest bıraktı. O da Allah nezdinde olanı seçti. Bunun üzerine Ebu Bekir ağladı. Babalarımız, annelerimiz sana feda olsun dedi. Biz ona hayret ettik. Herkes şu yaşlı adama bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir kulunu ona dünya güzelliklerini vermek ile nezdindekileri seçmekte muhayyer bırakmış olduğunu haber veriyor. O kalkmış babalarımız annelerimiz sana feda olsun diyor. Meğer muhayyer bırakılan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Ebu Bekir de bu işi aramızda en iyi bilen imiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyurdu. Şüphesiz arkadaşlığı ve malı hususunda insanlar arasında bana en çok fedakarlık etmiş olan kişi Ebu Bekir'dir ve eğer ümmetim arasından bir halil yani candan dost edinecek olsaydım şüphesiz Ebu Bekir'i edinirdim. Ancak İslam halilliği vardır. Ebu Bekir'in gediği müstesna, mescide açılan hiçbir gedik kalmasın, hepsi kapatılsın. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Medine'ye hicreti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti ile ilgili olarak İbni Abbas'tan gelen rivayete göre ona Medine'ye hicret hususunda Yüce Allah'ın şu buyruğu ile izin verilmiştir. Ve de ki Rabbim beni doğruluk girdirişi ile girdir, doğruluk çıkarışı ile çıkar, tarafından bana destekleyici üstün bir belge ver. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş olup o da Hakim de sahih olduğunu belirtmişlerdir. Hakim de Peygamber Efendimizin Mekke'den Akabe beyatinden 3 ya da ona yakın bir süre sonra çıkıp ayrıldığını zikretmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına gelince onlardan Ebu Bekir es-Sıddık ile Amir bin Füheyre onunla birlikte yola çıkmışlardı. Bundan önce ise iki akabe arasında aralarında İbni Ümmü Mektum'un da bulunduğu bir topluluk Medine'ye çıkmışlardır. Denildiğine göre Medine'ye ilk hicret eden kişi Ümmü Seleme'nin kocası Mahzum oğullarından Ebu Seleme bin Abdüleşhel hicret etmiştir. Buna sebep ise onun Habeşistan'dan dönmesinden sonra eziyete maruz kalmasıydı. Tekrar Habeşistan'a hicret etmek üzere karar vermişken Ensardan 12 kişinin olayı ona ulaşınca Medine'ye yönelmiştir. Daha sonra ise az önce geçtiği gibi Ensardan Müslüman olanları İslam hakkında bilgilendirmek üzere Mus'ab bin Umeyr Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Bugün yani Mekke'nin fethedilmesinden sonra hicret yoktur. Müminlerden herhangi bir kimse dinini kurtarmak için ... kaçardı. Ayşe radıyallahu anha hicretin meşruiyetine dair gerekli açıklamalara ve bunun sebebinin dinde fitneye maruz kalma korkusu olduğuna işaret etmiştir. Hüküm illete bağlıdır. Buna göre nerede olursa olsun Allah'a ibadet edebilen bir kimsenin o yerden hicret etmesi icap etmez. Aksi takdirde icap eder. İşte bundan dolayı el-Maverdi şunları söylemektedir. Küfür şehirlerinden herhangi birisinde dinini açıkça ortaya koymaya gücü yeten bir kimse ile artık o şehirde yani beldede o kimse vasıtası ile dar-ı İslam olur. Böyle bir yerde ikamet etmek oradan göç etmesinden daha iyidir. Çünkü bu vesile ile başkasının da İslam'a girmesi ümit edilir. Cihad bölümünün baş taraflarında İslam idarecilerinin savaş çağrısına uymanın vücubu ile ilgili başlıkta İbni Abbas'ın fetihten sonra hicret yoktur diye rivayet ettiği hadis ile Abdullah bin Es-Sadi'nin hicretin ardı arkası kesilmez hadisini birlikte telife işaret edilmiş bulunmaktadır. El-Hattabi diyor ki hicret yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek İslam'ın ilk dönemlerinde istenen bir şey idi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra onunla birlikte savaşmak ve dininin şer'i hükümlerini öğrenmek amacıyla Medine'ye hicret etmek farz kılınmıştır. Şanı yüce Allah bu hususu birden çok ayet-i kerimede tekitli bir şekilde ifade etmiş ve hatta hicret eden ile etmeyen arasındaki velilik bağını dahi kopartmış ve şöyle buyurmuştur. İman edip hicret etmeyenler ise hicret edene kadar sizin onlarla hiçbir velayetiniz yoktur. Mekke fethedilip insanlar bütün kabilelerden İslam'a girince farz olan hicret kalktı ve müstehap olarak devam etti. El-Begavi Şerhü's-Sünne adlı eserinde şunları söylemektedir. Peygamber Efendimizin fetihten sonra yani Mekke'den Medine'ye hicret yoktur hadisi ile hicretin ardı arkası kesilmez buyruğunun bir başka yolla telif edilme ihtimali de vardır. Bu da Müslüman olan kimse için dar-ı küfürden dar-ı İslam'a hicret etme gereğinin kesilmeyeceği anlamındadır. El-İsmaili'nin şu lafızda naklettiği rivayette İbni Ömer maksadı açıkça ifade etmiş bulunmaktadır. Mekke fethedildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hicret etme emri sona ermiştir. Fakat kafirlerle savaşıldığı sürece hicretin ardı arkası kesilmeyecektir. Yani dünyada küfür diyarı bulunduğu sürece Müslüman olup da dini dolayısıyla fitneye maruz kalmaktan korkan kimseye oradan hicret etmek vaciptir. Bundan anlaşıldığına göre dünyada dar-ı küfrün kalmadığı varsayılacak olursa bunu gerektiren sebebin sona ermesi dolayısıyla hicret de sona erer. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 10 yıl muhacir kaldı. Yani muhacir olarak 10 yıl ikamet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ayşe radıyallahu anha dedi ki, aklım erdiğinden beri anne babamı hep dini kabul etmiş olarak hatırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günün iki tarafında sabah akşam bize gelmediği bir günümüzün geçtiği de olmuyordu. Müslümanlar belalara maruz kalınca Ebu Bekir Habeşistan topraklarına doğru hicret etmek üzere çıkıp gitti. Nihayet Berk el-Gıymat denilen yere ulaşınca Kare kabilesinin efendisi olan İbn-i Dagine onunla karşılaştı. Ona ''Ey Ebu Bekir, nereye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. Ebu Bekir ona dedi ki ''Kavmim beni dışarı çıkardı. Bu sebeple ben de yeryüzünde dolaşmak ve Rabbime ibadet etmek istiyorum.'' İbn-i Dagine dedi ki ''Ey Ebu Bekir, senin gibi birisi ne çıkar ne çıkartılır. Çünkü sen hiçbir şeye sahip olmayana mal verirsin.'' Akrabalık bağını gözetirsin, çaresiz kalmış kimselerin yükünü kaldırmasına yardım edersin, misafire ikram edersin, haklı olunan hallerde karşı karşıya kalınan musibetlere karşı da yardımcı olursun. Ben seni himayeme alıyorum, geri dön ve kendi şehrinde Rabbine ibadet et. Ebu Bekir geri döndü. İbn-i Dagine de onunla beraber bineğine binerek gitti. İbn-i Dagine akşama doğru Kureyş eşrafını dolaşarak onlara dedi ki ''Şüphesiz Ebu Bekir gibi bir kimse ne yurdundan çıkar ne de çıkartılır. Sizler hiçbir şeyi olmayana bir şeyler veren, akrabalık bağını gözeten, yükünü kaldıramayan kimsenin yükünü taşımasına yardımcı olan, misafiri ikram edip ağırlayan, haklı olunan hallerde musibetlerle karşı karşıya kalındığı takdirde yardımcı olan birisini mi şehrinizden dışarı çıkartacaksınız? Kureyş İbn-i Dagine'nin onu himayesine almasına karşı çıkmadı. İbn-i Dagine'ye dediler ki, o halde Ebu Bekir'e söyle de Rabbine evinde ibadet etsin. Orada namazını kılsın ve orada dilediği kadar Kur'an okusun. Bunları yaparak bizleri rahatsız etmesin ve bu işini açık bir şekilde yapmasın. Çünkü bizler kadınlarımızın ve çocuklarımızın fitneye maruz kalmalarından, yani dinleri hakkında tereddüte düşmelerinden korkuyoruz. İbn-i Dagine bunları Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir bir süre böylece devam etti. Evinde Rabbine ibadet ediyor, namazını açıktan kılmıyor, evi dışında bir yerde Kur'an okumuyordu. Daha sonra Ebu Bekir'in hatırına bir başka fikir geldi. Evinin avlusuna bir mescit bina etti. Orada namaz kılıyor, Kur'an okuyordu. Bunun üzerine müşriklerin kadınları ve çocukları onun etrafında gelip toplanıyorlardı. Onun bu haline hayret ediyor ve onu seyrediyorlardı. Ebu Bekir Kur'an okuduğu vakit gözlerine hakim olamayarak çokça ağlayan bir adam idi. Bu hal Kureyş'in müşrik eşrafını korkutmaya başladı. Bunun için İbn-i Dağine'ye haber gönderdiler. O da yanlarına gelince dediler ki, biz senin Ebu Bekir'i himaye etmeni kabul etmiştik. Ancak Rabbine evinde ibadet etmesi şartıyla bunu kabul etmiştik. O bu şartı çiğneyerek evinin avlusuna bir mescit bina etti. Açıkça namaz kılmaya ve orada Kur'an okumaya başladı. Bizler ise hanımlarımızı ve çocuklarımızı dinlerin hususunda tereddüde düşürmesinden korktuk. Ona bu işten vazgeçmesini söyle. Şayet yalnızca kendi evi içerisinde Rabbine ibadet etmek ile yetinmeyi arzu ederse yapsın. Şayet bunu açıkça yapmaktan başka bir teklifi kabul etmezse, ondan senin himayeni tekrar sana geri iade etmesini söyle. Çünkü biz senin himayeni bozmak istemedik. Fakat bizler Ebu Bekir'in açıkça ibadet etmesini de kabul etmiyoruz. Ayşe devamla dedi ki, bunun üzerine İbn-i Dağine Ebu Bekir'e gelerek dedi ki, benim senin için nasıl akitleştiğimi biliyorsun. Ya bu akdin hududu içerisinde kalırsın yahut da bana himayeni geri verirsin. Çünkü ben Arapların kendisine bir himay verdiğim bir kimseye karşı bu ahdimi bozduğumu işitmesini istemiyorum. Bunun üzerine Ebu Bekir, ben de senin himayeni sana geri iade ediyorum. Buna karşılık Yüce Allah'ın himayesine razıyım dedi. O sırada peygamber henüz Mekke'deydi. Peygamber Müslümanlara, bana hicret edeceğiniz yer iki kara taşlık arasında hurmalıklı bir yer olarak gösterildi dedi. Bu iki kara taşlık Medine'nin iki harresidir. Bu sefer hicret edenler Medine'ye doğru hicret etti. Daha önce Habeşistan'a hicret etmiş olanların hepsi de Medine'ye geri döndü. Ebu Bekir de Medine'ye gitmek üzere hazırlandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, acele etme, çünkü ben bana da hicret için izin verileceğini ümit ediyorum dedi. Bu sefer Ebu Bekir, babam sana feda olsun, öyle bir şey ümit ediyor musun diye sordu. Evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gitmek için hicret etmekten geri kaldı. Yanında bulunan iki deveyi de 4 ay boyunca Arabistan kirazı yapraklarıyla besledi. Ayşe dedi ki, bir ara biz öğle sıcağına doğru Ebu Bekir'in evinde oturmakta iken birisi Ebu Bekir'e, işte Resulullah yüzünü örtmüş olduğu halde geliyor dedi. Allah Resulü'nün de o saatte bize gelmek adeti yoktu. Ebu Bekir, babam anam sana feda olsun. Allah'a yemin ederim bu saatte onun gelmesi için mutlaka önemli bir sebebi vardır dedi. Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve izin istedi. Ebu Bekir de ona izin verince içeri girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e, yanında kim varsa dışarı çıkart dedi. Ey Allah'ın Resulü, babam sana feda olsun. Bunlar senin ehlin, yani yakınlarındır dedi. Allah Resulü, Mekke'den çıkmak hususunda bana izin verildi dedi. Ebu Bekir, ben de seninle yol arkadaşı mıyım? Babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye buyurdu. Ebu Bekir, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Şu iki devemden birisini al dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedelini ödemek şartıyla dedi. Ayşe dedi ki, biz de alelacele onların hazırlıklarını yaptık. Bir heybeye onlara yiyeceklerini koyduk. Ağzı bağlanacağı sıra Ebu Bekir'in kızı kardeşim Esma belinin kuşağından bir parça yırtıp ayırdı ve onunla dağarcığın ağzını kapattı. Bu cihetle Esma'ya zâtun nitâkayn, yani iki kuşaklı denildi. Ayşe der ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Sevr dağındaki bir mağaraya gittiler ve orada 3 gece gizlendiler. Her gece yanlarında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gecelerdi. Abdullah becerikli, anlayışlı bir genç delikanlıydı. Seher vakti Resulullah ile Ebu Bekir'in yanından ayrılır, geceyi Mekke'de geçirmiş gibi Kureyş ile sabahlardı. Abdullah, Allah Resulü ile Ebu Bekir hakkında Kureyş müşriklerin hazırladıkları hilelerden duyduklarını iyice beller, karanlık basınca gider Resulullah ile Ebu Bekir'e haber verirdi. Ebu Bekir'in küresi Amr bin Füheyre bol sütlü sağmal koyun otlatır. ve akşamdan bir süre geçtikten sonra Resulullah ile Ebu Bekir'e getirirdi. Onlar da taze süt içerek gecelerlerdi. O süt kendi sağmallarının sütü idi. İçine kızgın taş konularak ısıtılıyordu. Nihayet gecenin sonunda Amir bin Füheyre mağaranın önüne gelip sağmal koyunlara seslenirdi. Mağarada bulundukları üç gece boyunca Amir hep böyle yaptı. Resulullah ile Ebu Bekir Eddil oğullarından bir adamı da ücretle tutmuşlardı. Bu kişiye Abd bin Adi oğullarından idi. Maharetli bir yol kılavuzu idi. El-As bin Vail es-Sehmi oğulları için antlaşmalı olarak elini kana sokmuştu. Ama yine de Kureyş kafirlerinin dini üzereydi. Her ikisi de ona güvenerek develerini ona teslim ettikten sonra, üç gece sonra, üçüncü gecenin sabahında develerini de beraber getirmek üzere, Sevr mağarasında buluşmak üzere onunla sözleştiler. Amir bin Füheyre ile kılavuz onunla birlikte yola koyuldu ve kılavuz onları alarak Sevahil yolundan gitti. Açıklama. Anne babamı, yani Ebu Bekir ile Ümmü Ruman'ı, dine bağlı yani İslam dinine bağlı idiler. Müslümanlar Haşim ve Muttalip oğullarını Ebu Talib Şibin'de muhasara ettiklerinde müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kalarak iptila olunduklarında, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce açıklandığı üzere Habeşistan'a hicret etmek için ashabına izin verdiğinde nokta nokta. Ebu Bekir de Habeşistan'a doğru hicret etmek üzere çıktı. Böylelikle daha önce oraya giden Müslümanlara katılmak istemişti. Önce Habeşistan'a hicret etmiş olanların evvela Cidde'ye gittiklerini açıklamış idik. Cidde Mekke'nin sahilidir. Oradan deniz yoluyla Habeşistan'a gideceklerdi. Berkul Gıymet, Mekke'den Yemen cihetine doğru 5 günlük mesafedir. O Kare'nin efendisiydi. Kare, Hun oğullarından meşhur bir kabiledir. Kavmim beni çıkardı, yani çıkmama sebep teşkil etti. Dolaşmak istiyorum. Muhtemelen Ebu Bekir, İbni Eddağine'den nereye gitmek istediğini saklamıştır. Çünkü o bir kafir idi. Yoksa daha önce onun Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktığı açıklanmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi belli bir süre yeryüzünde tek başına yürümeden gitmek istediği yoldan oraya ulaşamazdı. Dolayısıyla onun bu gidişi için dolaşmak seyahat denilebilir. Yoksa gerçek anlamıyla seyahat, yerleşmek amacıyla belirli bir yere gitmek maksadını gözetmemektir. Ben seni himayeme alıyorum. Seni rahatsız edecek kimselere karşı seni koruyorum. Bunun üzerine Ebu Bekir geri döndü. İbn-i Dağine de onunla birlikte gitmek üzere bineğine bindi. Kefalet bölümündeki rivayette İbn-i Dağine bineğine bindi ve Ebu Bekir ile döndü denilmektedir. Senin gibi birisi çıkmaz. Kendi isteğiyle başka bir yerde ikamet etmek niyetiyle vatanından çıkmaz. Çünkü senin gibi birisi kendi şehrinin halkına faydalı olan birisidir. Çıkartılmaz. Yine belirtilen husus dolayısıyla kendi isteği olmaksızın kimse onu dışarı çıkartmaz. Bazı Maliki mezhebi alimleri buradan şu sonucu çıkartmışlardır. Başkasına faydalı olan bir kimsenin ağır basan bir zorunluluk olmaksızın başka bir şehre gitmesine imkan verilmez. Kureyşliler onun isteğini reddetmedi. Yani Ebu Bekir'i himayesi altına aldığını söylemesine karşı çıkmadı. Bu kafirleri korkuttu. Çünkü onların kadınlarının ve gençlerinin kalplerinin ince ve yufka oluşu sebebiyle İslam dinine yöneleceklerini biliyordu. Biz Ebu Bekir'in bu işleri açıktan yapmasını kabul etmiyoruz. Yani sözünü ettikleri kadınlarının ve çocuklarının dinine girmeleri korkusu dolayısıyla ona karşı tepkisiz duramayıp sessiz kalamayacaklarını anlatmak istiyorlardı. Ben de Allah'ın himayesine razı oluyorum. Onun emanına ve himayesine razıyım. Hadisten dinde daha ağır olan ameli uygulamanın caiz olduğu ve Ebu Bekir'in de yakininin oldukça güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke'deydi. İşte bu bölümde Ebu Bekir es-Sıddık'ın pek çok fazileti bulunmaktadır ki bunlar onu başkalarından ayrıcalıklı kılmıştır. Üzerinde düşünen kimse için bunlar açıkça görülüyor. Yavaş ol, acele etme. Kendisini hicret etmekten alıkoydu. Öğle sıcağında, yani zevalin ilk vakitlerinde. Bu gündüzün en sıcak olduğu zamandır. Sıcak günlerde de çoğunlukla bu vakitte kaylule yapılır. İşte Resulullah üstünü, başını örtmüş olarak geliyor. Buradakiler sadece senin yakınlarındır. Bununla Musa bin Ukbe'nin açıkladığı gibi Ayşe ve Esma'ya işaret etmektedir. O rivayetinde şöyle demektedir. Allah Resulü yanındakileri dışarı çıkar dedi. Ebu Bekir dedi ki, burada senin aleyhine duruma şahit olacak kimse yoktur. Bu ikisi benim kızlarımdır. Bu iki devemden birisini al. Allah Resulü bedenini ödeyerek diye buyurdu. İbni İshak şunu eklemektedir. Allah Resulü ben bana ait olmayan bir deveye binmem dedi. Ebu Bekir o senindir dedi. Allah Resulü hayır fakat bunu satın aldığın fiyata alırım dedi. Ebu Bekir ben bunu şu kadara satın aldım deyince Allah Resulü de ben de o bedele satın alıyorum dedi. Ebu Bekir deve senindir dedi. Ebu Bekir'in kızı Esma yoluyla gelen Taberani'deki rivayette şöyle denilmektedir. Allah Resulü bedeliyle ey Ebu Bekir dedi. O madem arzu ediyorsun bedeliyle olsun dedi. Es-Süheyli de Er-Ravdul Unuf adlı eserinde mağribli ilim adamlarından bir kimseye Ebu Bekir Allah Resulü yolunda malını harcamış olmakla birlikte deveyi karşılıksız almak istememesinin sebebi sorulunca hicretinin ancak kendi öz malından aldığı deve üzerinde gerçekleşmesini istemiştir diye açıklamıştır. Biz de bir heybede onlara azık hazırladık. Yani bir dağarcığa azıklarını koyduk. Kuşak sahibi, zatün nitak. Kuşak yani nitak, göbeğin etrafında bağlanan şey denilir. Ayşe dedi ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sevr dağındaki bir mağaraya gittiler. Hakim der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıktığı günün pazartesi, Medine'ye girdiği günün de pazartesi günü olduğu hususunda haberler tevatür derecesini bulmuştur. Musa bin Ukbe de İbni Şihab'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında yatakta olanın peygamber olduğu izlenimini verecek şekilde yattı. Kureyşliler ise yatakta yatan kimsenin üzerine hangisinin hücum edip onu bağlayacağı hususunda farklı görüşleri ortaya atarak danışıp durdu. Nihayet sabah olunca karşılarında Ali'yi buldular. Ona peygamberi sordular. O, bu hususta bir şey bilmiyorum deyince onu ellerinden kaçırmış olduklarını anladılar. İbni İshak da buna yakın bir şekilde olayı anlatarak şunları eklemektedir. Cibril ona o gece yatağında yatmaması emrini verdi. O da Ali'yi çağırarak bu gece yatağında yatmasını ve yeşil bürdesiyle örtülmesini emretti. Ali de onun dediğini yaptı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak alarak onların yanından çıktı. Bu toprağı başlarına saçmaya koyuldu. Bu arada Yasin suresini artık onlar görmezler buyruğuna kadar okudu. Ahmet de İbni Abbas'tan hasen bir senetle Yüce Allah'ın hani o kafirler senin için tuzak kuruyorlardı buyruğu hakkında şunları söylediğini zikretmektedir. Bir gece Kureyşliler Mekke'de birbirleriyle danışınca onlardan birisi sabah olunca onu zincire vurunuz dedi. Kastettiği kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bir diğeri hayır onu öldürünüz, bir başkası onu şehrinizden çıkartınız dedi. Yüce Allah peygambere haber verdi. O gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında Ali yattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çıktı ve mağaraya gitti. Müşrikler geceyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zannederek Ali'yi koruyarak geçirdiler. Yani uyanıp kalkmasını ve aralarında söz birliği ettikleri işi yapma vaktini bekleyip durdular. Sabah olduğunda Ali'yi gördüler ve böylelikle Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmış oldu. Senin o arkadaşın nerede diye sordular. Ali bilmiyorum deyince onun izini takip etmeye koyundular. Dağa vardıklarında izleri karıştırdılar. Dağın tepesine çıktılar, mağaranın yanından geçtiler. mağaranın kapısında örümcek ağını görünce buraya girmiş olsaydı bu mağara kapısında bu örümcek ağının olmaması gerekirdi dediler. Allah Resulü o mağarada 3 gece kaldı. Orada mağarada gizlendiler, saklandılar. Zeki ve anlayışlı, anlayışı hızlı, kıvrak ve maharetli birisi demektir. Sabah erkenden çıkar, seher vakti Mekke'ye giderdi. Minha, sağmal koyun ile ilgili açıklamalar daha önce hibe bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Bu tabir aynı zamanda her koyun hakkında da kullanılabilir. Kızgın taş konularak ısıtılmış taze süt. Yani güneşte ya da ateşte kızdırılmış taşların içine konduğu taze süttür. Bu işten kasıt ise sütün bir parça pişmesi ve hamlığının gitmesidir. Anlaşmalı olarak elini kana sokmuştu. Cahiliye dönemi insanların yeminleştikleri vakit sağ ellerini kana, hoş bir kokuya yahut da bulaşma özelliği olan herhangi bir şeye daldırırlardı. Bu onların yaptıkları yemini daha bir pekiştirici olurdu. Süraka bin Malik bin Cuşum'un kardeşinin oğlu olan Abdurrahman bin Malik el-Medlici'den rivayete göre o Süraka bin Cuşum'u şöyle derken dinlemiştir. Kureyş müşriklerinin etrafa saldıkları adamlar bizlere de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir'den her birisini öldüren veya esir alan kimse için müşrikler bir diyet miktarını mükafat olarak vereceklerini söylemişlerdi. Ben Müdlic oğulları diye bilinen kavminin meclislerinden birisinde oturmakta iken kavminden bir adam geldi. Biz oturuyorken kendisi henüz ayaktayken ey Süraka dedi. Ben az önce sahilde bazı karartılar gördüm. Kanaatime göre bu Muhammed ve arkadaşlarıdır. Süraka dedi ki ben onların kim olduklarını anladım ama ona şunları söyledim. O senin gördüklerin onlar değildir. Senin gördüğün filan kişiyle filan kişidir. Az önce gözümüzün önünden geçip gittiler. Daha sonra o mecliste bir süre daha bekledim. Sonra ayağa kalkıp eve girdim. Cariyeme atımı çıkartmasını, tepenin arkasında atımla beni beklemesini söyledim. Mızrağımı alıp evin arkasından çıktım. Parlamasın diye ucunu yerde sürterek sap kısmını da yukarıda tutarak gittim. Nihayet atımın yanına vardım ve atıma bindim. Beni onlara yaklaştırsın diye onu dört nala koşturdum. Nihayet onlara yaklaştım, bu sefer atım tökezledi ve ben de üstünden düştüm. Düştüğüm yerden kalktım ve hemen elimi ok torbama uzattım. Oradan fal oklarını çıkardım ve onlarla fal açtım. Onlara zarar verecek miyim, vermeyecek miyim diye. Hoşuma gitmeyen sonuç çıktı. Ben de fal oklarının gösterdiği neticeye karşı çıkarak atıma bindim. O beni onlara yaklaştırıp durdu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumalarını işitmeye başladım. Etrafına dönüp bakmıyordu. Ebu Bekir ise etrafına çokça bakınıyordu. Atımın ön ayakları diz kapaklarına kadar yere gömüldü ve ben de attan düştüm. Daha sonra onu kalkmaya zorladım. O da kalkmaya çalıştı. Henüz ön ayaklarını çıkartamamıştım. Nihayet at güçlükle ayağa kalkmış ve ön ayaklarını battığı yerden çıkartmış idi ki ayakta durur durmaz ön ayaklarının iz bıraktığı yerden dumanı andıran bir gürültü göğe doğru yükseldi. Tekrar fal oklarıyla kısmet aradım, yine hoşuma gitmeyen sonuç çıktı. Bu sefer bana eman vermeleri için onlara seslendim. Onlar da durdular. Atıma binerek yanlarına gittim. Onlara ulaşmamı engelleyen bu hallerle karşılaşınca içimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin pek yakında üstün geleceği hissi uyandı. Bu sebeple ona dedim ki senin kavmin sana karşılık diyet veriyor. Onlara ayrıca insanların yani Kureyş kafirlerinin kendisine neler yapmak istediklerini haber verdim. Onlara azık ve ihtiyaçları olan eşyayı vermeyi teklif ettim. Fakat benden bir şey almadılar ve hiçbir şey istemediler. Ancak bana şunu dediler. Sen bizim halimizi sakla. Ben de ondan bana bir eman yazısı yazmasını istedim. Amir bin Füheyre'ye emir verdi. O da bir deri parçasına istediğim emanı yazdı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi

0: Üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
4: İbn-i Şihab dedi ki, bana Urve bin Ez-Zübeyr'in haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda Şam'dan dönen Müslümanlardan bir tüccar kafilesi ile birlikte bulunan Ez-Zübeyr el-Avvam ile karşılaştı. Ez-Zübeyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir'e beyaz elbise giydirdi. Medine'de bulunan Müslümanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıktığını haber aldılar. Bundan dolayı her sabah Harre'ye çıkıyor ve onu bekliyorlardı ta ki öğle sıcağında geri dönünceye kadar. Bir gün uzunca bir süre bekleyişten sonra geri döndüler. Evlerine girdikten sonra Yahudilerden bir adam kendisine ait bir işe bakmak amacıyla onlara ait kulelerden birisine çıkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının beyaz giymiş elbiseleriyle serap içerisinde yaklaşmakta olduklarını gördü. Yahudi avazı çıktığı kadar şöylece bağırmaktan kendisini tutamadı. Ey Araplar, işte sizin beklediğiniz o şeref kaynağınız geliyor. Müslümanlar derhal silahlarına koştular. Harre'nin dış taraflarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladılar. Resulullah onlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına doğru ilerledi ve nihayet Amr bin Avf oğulları mahallesinde konakladı. O gün Rebi'ül Evvel ayının pazartesine rastlayan bir günüydi. Ebu Bekir insanları karşıladı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ses çıkarmayıp bir tarafa oturmuştu. Ensardan gelenler arasında daha önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş olanlar, Ebu Bekir radıyallahu anh ile selamlaşmaya koyundular. Nihayet güneş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme deyince Ebu Bekir gitti ve ridası ile ona gölge yaptı. İnsanlar o vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımış oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Avf bin Amr oğulları arasında 10 küsur gün kaldı. Temeli takva üzere kurulan mescidi tesis etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Daha sonra devesine bindi, yoluna koyuldu. Halk da onunla birlikte yürüyordu. Nihayet devesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin bulunduğu yerde çöktü. O gün orada Müslüman bazı kimseler de namaz kılıyordu. Burası Sa'd bin Zürare'nin himayesinde bulunan Süheyl ve Sehl adında iki yetim çocuğa ait hurmaların kurutulduğu bir harman yeriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesi çökünce "İnşallah konaklayacağımız yer burasıdır" dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki çocuğu çağırdı. Harman yerini mescit edinmek üzere onlarla pazarlık etti. Onlar, "Hayır, bedel almayız. Aksine ey Allah'ın Resulü, bunu sana hibe ediyoruz" dediler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı onlardan hibe olarak kabul etmedi ve nihayet orayı onlardan satın aldı. Sonra orayı mescit olarak inşa etti. Mescidin inşası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kullanılan kerpiçleri ashab ile birlikte taşıyor ve bu arada şunları da söylüyordu. "Bu taşıdıklarımız Hayber mahsullerinin yükü değildir. Rabbimiz, bu daha hayırlı ve temiz bir yüktür." Şunları da söylüyordu. "Allah'ım, asıl ecir ahiretin ecridir. Sen ensar ile muhacirlere merhamet buyur." Buhari der ki, "O bana adı verilmeyen Müslümanlardan birisinin şiirini böylece okudu." İbn-i Şihab der ki, "Bize rivayet edilen hadisler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyitleri dışında tam bir şiir beytini misal olarak okumuş olduğuna dair bir rivayet ulaşmamıştır. Hişam'ın o babası ile Fatıma'dan rivayet de Esma radıyallahu anhâ'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Ben Medine'ye gitmek istedikleri vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'e azık hazırladım. Babama, bunu dağarcığı bağlamak için kemerimden başka bir şey bulamıyorum. Ebu Bekir, o halde onu ortadan böl"

0: dedi. Ben de onun dediği gibi ortadan ikiye ayırdım. Bundan dolayı bana Zâtun Nitâkayn, yani iki kemer sahibi adı verilmiştir. İbn Abbas da Zâtun Nitâkayn, kemer sahibi esma demiştir. El-Berâ radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru yola koyulunca Süraka bin Malik bin Cuşum onu takip etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona beddua etmesi üzerine atının ayakları kuma gömüldü. Süraka, benim için Allah'a dua et ve benim sana zararım olmayacaktır deyince bu sefer ona dua etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susadı. Bir çobanın yanından geçti. Ebu Bekir dedi ki, ben de bir kap aldım ve ona bir miktar süt sağdım. Ben kendi kendime yeteri kadar içti diyene kadar içti. Açıklama. Her birisi için 100 deve olmak üzere bir diyet. Az önce, yani şu vakitte karartılar kimseler. Aşağıda tuttu, yani mızrağı elinde tutarak sivri ucunu yere doğru eğdi. Uzaklaştığı kimseler onun parıltısını görmesin diye yere saplayarak yürüdü. Çünkü birilerinin de onun arkasından gelip verilecek olan ikramiyeye ortak olmasını istemiyordu. Usan, duman. Ebu Ubeyd'in Garibul Hadis adlı eserinde belirttiğine göre dumandan kastettiği bizatihi tozdur. Ayaklarının çıkardığı tozu dumana benzetmişti. Benden bir şey almayı kabul etmediler. Beraberimde bulunan hiçbir şeyimi eksiltmediler. Yahudilerden bir adam kendilerine ait bir sur üzerine çıkmış, yani yüksekçe bir yere, kaleye çıkmış ve oradan etrafına bakmıştı. Saray gibi taştan yapılmış bina demek olduğu da söylenmiştir. Ebu Bekir insanları karşılamak üzere kalktı. Ensardan gelenler arasında daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyenler Ebu Bekir'i selamlamaya koyuldular. Derim ki ifadenin zahirinden anlaşıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayanlardan selam verip gelenler Ebu Bekir'i peygamber zannediyordu. Bundan dolayı öncelikle ona selam veriyorlardı. Hadisin geri kalan kısmı da buna delildir. Ebu Bekir ridası ile peygambere gölge yapmaya başlayınca herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdı. Takva esası üzerine kurulmuş olan mescidi tesis etti. Maksat Kuba mescididir. İbn Ebi Şeybe Cabir'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmeden seneler önce biz Medine'de mescitler yapıyor ve namaz kılıyorduk. Yüce Allah'ın ilk günden beri temeli takva üzere kurulan bir mescitte namaza durman elbette daha hayırlıdır buyruğu ile hangi mescidin kastedildiği hususunda görüş ayrılığı vardır. Cumhurun kanaatine göre bundan maksat bu Kuba mescididir. Ayetin zahirinden anlaşılan da budur. Müslim Abdurrahman bin Ebi Said yoluyla babasından şunu rivayet etmektedir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takva üzere tesis edilmiş olan mescit hakkında sordum. O, sözünü ettiğin o mescit sizin bu mescidinizdir diye buyurdu. Ahmet ve Tirmizi de bir başka yoldan Ebu Said'in şöyle dediğini rivayet etmektedirler. İki adam takva üzere tesis olunan mescit hakkında ihtilafa düştü. Onlardan birisi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescididir dedi. Diğer ise Kuba mescididir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek hangisi olduğunu sordular. O da o mescit bu mescittir dedi. Bunda yani Kuba mescidinde pek büyük bir hayır vardır. Et-Davudi ve başkaları da şöyle derler. Aslında bu bir görüş ayrılığı değildir. Çünkü bu iki mescidin de her biri takva esası üzere kurulmuştur. Sonra devesine bindi. Hakim de İshak bin Ebi Talha'nın Enes'ten yaptığı rivayette şöyle demektedir. Ensar gelerek yanımıza buyur ey Allah'ın Resulü dediler. O deveyi serbest bırakınız, o emir alarak hareket eder diye buyurdu. Deve Ebu Eyyub'un kapısı önünde çöktü. Nihayet deve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi yanında çöktü. El-Bera'nın Ebu Bekir'den diye naklettiği hadiste şöyle denilmektedir. Hangisi onun yanında misafir edecek diye ensar arasında anlaşmazlık çıktı. O, ben onlara ikram olsun diye Abdülmuttalib'in dayıları yanında misafir olacağım diye buyurdu. İbni Aiz de El-Velid bin Müslim'den, Said bin Mansur'da her ikisi Utaf bin Halid'den şunu rivayet etmektedirler. Deve minberin mescitte bulunduğu yerde çöktü. Sonra yükü çözüldü. Üzerinden indi. Ebu Eyyub yanına gelerek "Buraya en yakın ev benim evimdir. Yükünü taşımak üzere bana izin ver." dedi. O da "Olur" deyince eşyasını taşıdı ve devesini de evinde çöktürdü. İbn-i Sa'd'ın naklettiğine göre Ebu Eyyub, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşyasını evine taşıyınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kişi eşyaları neredeyse orada olur" diye buyurdu. Sa'd bin Zürare de gelip devesini aldı. Devesi de Sa'd'ın yanında kaldı. İbn-i Sa'd dedi ki "Bu daha sağlam bir rivayettir." Orası, yani mescidin yapıldığı yer, hurma kurutulan bir harman yeriydi. Burada hurma kurutuluyordu. El-Esma'i der ki "Merbit, harman yeri, deve ya da koyunların alıkonulduğu her bir yere denilir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte kerpiç taşımaya koyuldu. Kerpiç ateşte pişirilmeden çamurdan yapılanlara denilir. Hadisten anlaşıldığına göre çeşitli türleriyle, özellikle de savaşta recez türünde şiir söylemek, değişik zor işleri yaparken yardımlaşmak caiz bir iştir. Çünkü böylelikle gayretler harekete gelir, kişiler teşvik edilir, zor işlerin üstesinden gelmek için harekete geçilir. Esma radıyallahu anh'ten rivayete göre Abdullah bin Ez-Zübeyre hamile kaldı. Dedi ki "Mekke'den çıkarak Medine'ye geldim. Kuba'da konakladım ve onu Kuba'da doğurdum. Sonra onu yanıma alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına bıraktım. Arkasından bir hurma istedi. Onu çiğnedikten sonra ağzına hafifçe tükürdü. Böylelikle onun karnına ilk giren şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tükrüğü oldu. Daha sonra bir hurmayı onun ağzına çaldı. Tahnik etti. Sonra da ona dua etti. Mübarek kılınmasını diledi. Medine'ye hicretten sonra Müslümanların doğan ilk çocuğu o oldu." Esma radıyallahu anh'ten rivayete göre o hamile olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etti. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki "Medine'ye hicretten sonra Müslümanların doğan ilk çocuğu Abdullah bin Ez-Zübeyr'dir. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma alarak onu çiğnedi. Sonra da onun ağzına soktu. Böylelikle onun karnına giren ilk şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tükrüğü oldu." Açıklama. Ebu Bekir'in kızı Esma'nın Abdullah bin Ez-Zübeyr'e Mekke'de hamile kalışı hadisinde geçen "Hamilelik süremin tamamlanmak üzere olduğu, yani doğumunun yaklaştığı sıralarda çoğunlukla gebelik süresi olan 9 ayı tamamladığında" demektir. Aynı lafız sürenin tamamlanması sonucunda doğum yapan kadın hakkında da kullanılır. "Sonra onu tahnik ettik, yani ağzına hurma koydu ve onu çenesine sürdü. Onun mübarek kılınmasını diledi, yani Berekallahu fihi ya da Allahumme barik fihi, Allah onu mübarek kılsın yahut da Allah'ım onu mübarek kıl" diye dua etti. Müslümanların Medine'de muhacirlerin doğan ilk çocuğu o oldu. Medine dışında muhacirlerin doğan ilk çocuklarının ise Habeşistan'da doğan Abdullah bin Cafer olduğu söylenmiştir. Medine'de hicretten sonra Ensar'ın doğan ilk çocuğu ise İbni Ebi Şeybe'nin rivayet ettiği üzere Mesleme bin Mahlet'tir. En-Numan bin Beşir olduğu da söylenmiştir. Hadisten anlaşıldığına göre Abdullah bin Ez-Zübeyr hicretin ilk yılında doğmuştur. Kabul edilen kuvvetli görüş de budur. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki "Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Ebu Bekir'i terkisine bindirmiş olarak geldi. Ebu Bekir görünüşte yaşlı ve tanınan birisi olduğu halde Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ise genç ve kimse tarafından tanınmayan birisiydi. Herhangi bir adam Ebu Bekir ile karşılaşır ve "Ey Ebu Bekir, şu önündeki adam kimdir?" diye sorardı. O da "Bu adam bana doğru yolu gösteriyor" diye cevap verirdi. Enes dedi ki kişi Ebu Bekir'in bu sözleriyle yolu kastettiğini zannediyordu. Oysa onun kastettiği hayır yolu idi. Ebu Bekir dönüp baktığında arkalarından kendilerine yetişen bir adam görüverdi. Ey Allah'ın Resulü, işte bir atlı bize yetişti dedi. Allah'ın peygamberi ona doğru dönerek Allah'ım onu yere yık diye dua et. At onu yere düşürdü. Sonra da kalkıp homurdanmaya başladı. Ey Allah'ın peygamberi bana dilediğim emri ver dedi. Yerinde dur ve kimsenin bize yetişmesine imkan verme diye buyurdu. Enes dedi ki, günün başlangıcında Allah'ın peygamberine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı mücadele veren birisi iken günün sonunda onun lehine silah taşıyan birisi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Harre'nin yanına konakladı. Daha sonra Ensar'a haber gönderdi. Onlar da Allah'ın peygamberi ile Ebu Bekir'in yanına geldiler. Her ikisine de selam vererek güvenlik içerisinde ve itaat edilenler olarak bininiz dediler. Allah'ın peygamberi ile Ebu Bekir bindi ve her ikisinin de etrafını silahlarıyla kuşattılar. Medine'de Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi diye seslenildi. Onlar da çıkıp seyretmeye ve Allah'ın peygamberi demeye koyundular. Peygamber geldi ve nihayet Ebu Eyyub'un evinin yakınında konakladı. O peygamber aile halkıyla konuşurken Abdullah bin Selam da ailesine ait bir hurma bağında onlar için hurma toplamakta iken onun geldiğini işitti. Elini çabuk tutarak onlar için topladıklarını orada koymaya çalıştı. Fakat topladığı hurmaları bir yere koymadan beraberinde olduğu halde geldi. Allah'ın peygamberinden söylediği sözleri dinledikten sonra aile halkının yanına geri döndü. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizim akrabalarımızın hangisinin evi daha yakındır diye sordu. Ebu Eyyub benim ey Allah'ın peygamberi. İşte şu evim, şu da benim kapım dedi. Allah'ın Resulü o halde kalk git de öğle vakti dinlenelim diye bizim için bir hazırlık yap dedi. Ebu Eyyub o halde Allah'ın bereketi üzere kalkınız dedi. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gelince Abdullah bin Selam da gelip şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün ve şüphesiz sen hak ile geldin. Yahudiler de biliyor ki ben onların efendisiyim, efendilerinin oğluyum. Onların en bilgilisiyim, onların en bilgilisinin oğluyum. Onları çağır ve benim Müslüman olduğumu bilmeden önce benim hakkımda onlara soru sor. Çünkü onlar benim Müslüman olduğumu bilecek olurlarsa bende olmayan şeyleri hakkımda söylerler dedi. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi Yahudilere haber gönderdi. Onlar da gelip huzuruna girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ey Yahudiler topluluğu veyl olsun sizlere Allah'a karşı takvalı olunuz. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki şüphesiz sizler benim hak olarak Allah'ın Resulü olduğumu ve benim hakkı getirdiğimi biliyorsunuz. Haydi Müslüman olunuz dedi. Onlar biz bunu bilmiyoruz dediler. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle dediler. O da bu sözlerini 3 defa tekrarladı. Aranızda Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır dedi. Onlar o bizim efendimizdir, efendimizin oğludur, en alimimizdir, en alimimizin oğludur dediler. Allah'ın Resulü Müslüman olmasını ne dersiniz diye sordu. Onlar asla Allah için o Müslüman olacak birisi değildir. Yine sordu Müslüman olursa ne dersiniz? Yine onlar asla Allah korusun o Müslüman olacak birisi değildir. Yine ya Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Onlar asla Allah için o Müslüman olacak değildir dediler. Allah Resulü ey İbni Selam onların yanına çık diye buyurdu. O da çıktı ve şunları söyledi. Ey Yahudiler Allah'a karşı takvalı olunuz. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz sizler onun Allah'ın Resulü olduğunu ve onun hakkı getirdiğini biliyorsunuz. Yahudiler yalan söylüyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları dışarı çıkardı. Açıklama. Ebu Bekir görünüşte yaşlıydı. Saçlarının ağarmış olduğunu kastetmektedir. Tanınıyordu. Çünkü o ticaret için yaptığı yolculuklarında Medinelilere uğrayıp gidiyordu. Oysa her iki hususta da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu ondan farklıydı. Uzun bir süreden beri Mekke'den dışarıya yolculuk yapmamıştı. Saçları da ağarmamıştı. Yoksa hakikatte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'den yaşça daha büyüktür. Allah'ın peygamberi ise gençti ve tanınmıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ile ilgili olarak Müslim'in sahihinde Muaviye'den sabit olan rivayete göre 63 yıl yaşamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ise 2 yıl ve birkaç ay yaşamıştır. O halde Ebu Bekir'in yaşı ile ilgili olarak sahih kabul edilen görüşe göre onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaştan daha fazla bir süre küçük olması gerekir. Bana yol gösteriyor ifadesi ile ilgili olarak bunun sebebini İbn-i Sa'd zikretmiş olduğu bir rivayetinde şöyle açıklamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e insanların dikkatini benden başka tarafa çek demişti. Bundan dolayı ona sen kimsin diye sorulduğunda ben bir ihtiyacın peşindeyim derdi. Bu beraberindeki kim diye sorulunca da bu bana yolu gösteren bir rehberdir derdi. Bununla dinde doğru yolu, hidayeti kastediyordu. Ona soru soran kişi ise onu kılavuz ve yol gösterici zannediyordu. Öğle vakti dinlenelim diye hazırlık yap. Yani öğlenleyin dinleneceğimiz, kaylule yapacağımız bir yer hazırla bize. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ten dedi ki, ilk muhacirlere 4'er bin maaş bağlandı. İbni Ömer'e ise 3500 maaş tayin etti. Ona o muhacirlerdendir, niçin ona 4000'den aşağı veriyorsun diye sorulunca şu cevabı verdi. Onunla beraber anne babası hicret etti. Yani o kendi başına hicret eden gibi olamaz. Habbab dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hicret ettik. Allah'ın rızasını arayarak hicret ettik. Ecrimizi vermek Allah'a aittir. Bizden kimisi ecrinden hiçbir şey yemeden geçip gitti. Musab bin Umeyr bunlardan birisidir. Uhud günü öldürüldüğünde onu kendisiyle kefenleyeceğimiz bir çizgili kumaş dışında bir şey bulamamıştık. Onunla baş tarafını örtersek ayakları dışarıda kalırdı. Ayaklarından itibaren örtecek olursak başı açıkta kalırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere onunla baş tarafını örtmemizi ve ayaklarının üzerine de bir miktar izhir otu koymamızı emretti. Bizden kimisinin de mahsulü olgunlaştı ve işte o mahsulleri toplamaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu Ebu Bürde dedi ki, Abdullah bin Ömer bana benim babamın senin babana ne dediğini biliyor musun diye sordu. Ben hayır dedim. Dedi ki, babam Ömer, baban Ebu Musa'ya dedi ki, ey Ebu Musa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslüman oluşumuz, onunla beraber hicret edişimiz, onunla beraber cihad edişimiz ve bütün amelimizin bizim için ecri itibarıyla sabit olması ve devam etmesi seni sevindirir mi? Buna karşılık ondan sonra yapmış olduğumuz her bir amelden lehimize de aleyhimize de olmaksızın başa baş çıkmamız hoşuna gider mi? Bunun üzerine babam dedi ki Allah'a yemin ederim ki hayır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sonra da cihad ettik, namaz kıldık, oruç tuttuk, pek çok hayır işledik. Bizim elimizde pek çok insan Müslüman oldu. Şüphesiz bizler yani ecirlerini ümit ederiz. Bunun üzerine babam Ömer dedi ki, bana gelince Ömer'in canı elinde olana yemin ederim ki, o dediklerimizin ecrinin bize baki kılınıp verilmesini, daha sonra yaptığımız her bir işten de vebalsiz başa baş kurtulmuş olmayı çok arzu ederim. Ebu Musa'nın oğlu Bürde der ki, ben de bunun üzerine Allah'a yemin ederim ki şüphesiz senin baban benim babamdan daha hayırlıdır dedim. Açıklama. Dedim ki diyen kişi Ebu Musa'nın oğlu Ebu Bürde'dir. Bu sözleriyle İbni Ömer'e hitap ederek Ömer radıyallahu anh'ın sözü geçen bu bakımdan babası Ebu Musa radıyallahu anh'tan hayırlı olduğunu kastetmiştir. Bununla birlikte kabul edilen şu ki Ömer bütün kesimlere göre Ebu Musa'dan faziletlidir. Fakat fazilet itibarıyla daha alt mertebede olan bazı kimselerin mutlak olarak faziletli olmayı gerektirmeyen bir hasletle daha üstün faziletlilerden o noktada faziletli olmalarına mani yoktur. Bununla birlikte Ömer sözü geçen bu haslet itibarıyla da Ebu Musa'dan daha faziletlidir. Çünkü haf makamı reca makamından daha faziletlidir. İnsanoğlunun yapmak istediği her hayırlı işlerde kusurdan uzak kalamayacağı bilinen bir husustur. Ömer bu sözlerini nefsini bastırmak için söylemiştir. Yoksa onun faziletliler ve kemalat bakımından işgal ettiği makam ayrıca zikretmeye gerek bırakmayacak kadar meşhurdur.
1: Fethul Bari Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani. Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, işin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatu ahlil beyti aleyhimusselam el fadaiyye. أهل البيت لكل بيت.
0: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
14: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
20: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.
21: İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymak. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmayan ve hüküm yalnızca kendisine ait olan Allah, insan kullarına uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdiği en son Nebi ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurur. Sonra sana vahyettik. Hanif, muvahhid olan İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle buyuran Rabbimiz Allah, onun şahsında merhamet olunmuş vasat ümmetine de hitap etmektedir. Hanif, muvahhid olan İbrahim'in dinine uyun. Halilullah İbrahim aleyhisselamın dinine uymak, onun sünnetine tabi olmak ve onun tavrını örnek edinmekle gerçekleşir. Milletin atası olan İbrahim aleyhisselamı hayat örneği olarak kabul edip, onun gibi iman ederek, onun gibi davranmak, onun dinine uymanın gereğidir. Kalbiyle, diliyle ve haliyle İbrahim aleyhisselam gibi olmak Rabbimiz Allah'ın emridir. Bunun için Allah Teala'nın bize örnek olarak beyan buyurduğu İbrahim aleyhisselamın örnek tavrını çok iyi öğrenip kavramak ve hayatı ona göre düzenlemek muvahhid müminlerin kulluk görevidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kulu, Resulü ve dostu İbrahim aleyhisselamı şöyle tanıtıyor. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Ve biz ona dünyada da bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salih olanlardandır. Nahl Suresi 120-122. Ayetler. Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselamın ayetlerde beyan buyrulan özelliklerine dikkat edilsin. 1. Tek başına bir ümmet. 2. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhid. 3. Asla müşriklerden olmayan bir şahsiyet. 4. Yegane Rabbi Allah'ın nimetlerine şükredici bir kul. 5. Allah tarafından seçilen ve dost doğru yola iletilen bir önder. İbrahim aleyhisselamın dinine uymak, onun yoluna tabi olmak, onun gibi davranmak, yani onun sünnetine uymak demektir. O tek başına bir ümmeti temsil ediyordu. Onda bir ümmetin sabrı, mücadele azmi ve direniş gücü vardı. O bir muvahhid idi. Allah'tan başka Rab ve ilah kabul etmeyen bir tevhid eri olduğu gibi, amel olarak da kendisini Rabbi Allah'ın hükümlerine teslim eden bir mümin Müslümandı. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara suresi 131. ayet. Şirkin her türlüsünden uzak, asla şirke bulaşmamış ve Rabbi Allah'a kul olup şükreden bir şahsiyetti İbrahim aleyhisselam. Dost doğru yola iletilmiş, batıl yolların her türlüsünden ırak bir muvahhitti. Muvahhit müminlerin örneği İbrahim aleyhisselam. O ve onunla beraber olan mümin Müslümanlar, imanlarıyla, salih amelleriyle ve tevhidi tavırlarıyla merhamet olunmuş vasat ümmete hayat örneği olarak beyan buyurulmuşlardır. İşte hayat örneğinden örnek bir tavır. İbrahim de hani kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayınız. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de Resullerin çağrısını yalanlamışlardı. Resule düşen ise yalnızca açık bir tebliğdir. Ankebut suresi 16-18. ayetler. İbrahim aleyhisselamın dinine uymakla mükellef olan her mümin Müslüman şahsiyet, içinde bulunduğu cahiliye toplumunun şirk ile yöneten, tağuti hükümlerle hükmeden yöneticilerini ve onların tağuti egemenliklerine razı olan yönetilen halk kitlelerini, hayat örneği İbrahim aleyhisselamın tavrıyla tevhide ve İslam'a davet etmelidir. Onlara hakikati apaçık tebliğ edip kendilerini uyarmalıdır. Yalnızca Allah'a ve onun iman edilmesini emrettiği ilkelere iman etmeli, gerek imanda, gerek ibadette hiç kimseyi Allah'a şirk koşmamalı ve Allah'tan başka ilahlaştırılan bütün sahte Rableri reddetmelidir. Çünkü onlar şeytani tuzaklarla insanları sömüren egemen güçlerin ortaya çıkardığı sahte ilahlardır. Onlar insanları aldatmak isteyenlerin yalanları neticesinde gündeme getirilmiş ve uydurulan masallarla kutsallaştırılmışlardır. Allah'ın dostu put kıran İbrahim aleyhisselam, nübüvvetin ve risaletin gereği olarak bu sahte ilah ve Rablerin yalancıların uydurmaları olduğunu net tavırlarıyla ortaya koymuş, onların sahte iç yüzlerini gözler önüne sermişti. Hakikati tebliğ, doğruları beyan ve tevhid akidesini izah konusunda en yakınlarından başlayan Allah'ın Nebisi ve Resulü İbrahim aleyhisselam, içinde yaşadığı şirk toplumunun yöneten ve yönetilenlerine apaçık bir lisan ile duyurmuştur. Onun tevhidi hareketini şöyle beyan buyuruyor Rabbimiz Allah Teala. Onlara İbrahim'in haberini de aktar, oku. Hani babasına ve kavmine, siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Demişlerdi ki, putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Dedi ki, peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu? Hayır dediler, biz atalarımızı böyle yaparken bulduk. İbrahim dedi ki, şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç, ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da O'dur. Din, ceza günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Şuara Suresi 69-82. Ayetler. Halilullah İbrahim aleyhisselamın tevhid davetinin muhatabı olan babası Azer, o günün egemen tağutu Nemrud'un Diyanet İşleri Başkanı ya da din işlerinden sorumlu devlet bakanı idi. Rabbimiz Allah Teala Resullerine, öncelikle en yakın hısımlarını uyar buyurmuş ve Resuller, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, bu mukaddes görevi hemen yerine getirmişlerdi. Bunun için İbrahim aleyhisselam önce babasından, yani en yakınlarından başlamıştı. Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu bilenlerdendik. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk, dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın, dediler. Hayır, dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Enbiya Suresi 51-57. Ayetler. Tevhidi mücadeleyi gereği gibi yerine getiren put kıran İbrahim aleyhisselam, tek başına bu mücadeleyi devam ettirmekte ve bir ümmetin gücüne sahip olan net tavrıyla davasından hiçbir taviz vermeden tebliğini sürdürmektedir. Yalnızca Rabbi Allah Teala'ya tevekkül etmiş, ona dayanıp güvenmişti. Çünkü o iman edenlerin dostu, yardımcısı ve destekleyicisiydi. Rahman Allah, iman eden kullarını her türlü karanlıklardan nura çıkaran yegane Rab idi. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle: göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Hud Suresi 123. Ayet. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yusuf Suresi 67. Ayet. Sen asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Furkan Suresi 58. Ayet. Tevekkül ehli olan mümin Müslüman kullar yalnızca Rableri Allah'a tevekkül etmekte ve kendisine tevekkül eden kullarına Allah yardım edip onları selamet sahiline çıkarmaktadır. Nuh aleyhisselamın izinden giden İbrahim aleyhisselam her haliyle muvahhid müminlerin örneğidir. Onun sünnetine uyan müminler Rableri Allah'ın emrini yerine getirmiş, böylece İbrahim aleyhisselam gibi muzaffer olmuşlardır. İbrahim aleyhisselam en yakınlarından başlayarak tevhid davasını anlatmaya ve bu uğurda mücadeleye başlamıştı. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeyleri niye tapıyorsun? Babacığım, gerçek şu ki bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Kuşkusuz şeytan Rahman olan Allah'a baş kaldırdı. Babacığım, gerçekten ben sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum. O zaman şeytanın velisi olursun. Meryem suresi 41 ila 45. ayetler. Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti: sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. En'am suresi 74. ayet. Babası demişti ki: İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, bir yerlere git. İbrahim, selam üzerine olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana pek lütufkardır, dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım. Böylelikle onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrılınca ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık. Onlara rahmetimizden armağanlar bağışladık ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Meryem suresi 46 ila 50. ayetler. Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki: şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ancak beni yaratan başka. İşte o beni hidayete yöneltip iletecektir. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetler. İbrahim aleyhisselamın doğup büyüdüğü ülkenin egemen tağutu olan Nemrud'un şirk ve zulüm yönetiminin devamını sağlamak için cahil bıraktırılmış halkın dini duygularını sömüren Nemrud'un Diyanet İşleri Başkanı yahut

etmekte ve onu akletmeye davet eylemekteydi. Muvahhid müminler böyle olmalıdırlar. Cahiliye toplumlarında şirk ve küfür adına İslam'a ve mümin Müslümanlara karşı sert davrananlar, muvahhid müminlerin merhametlerinde erimelidirler. Müslüman, İslam'ı öyle yaşamalıdır ki, onu öldürmek isteyen tağutiler, onun tavrından ibret alıp hidayet bulmalıdırlar. Mümin Müslümanlar, hidayet vesilesi olmalıdırlar. Önce, din adına halkı sömüren ve tağuti düzende yetkili olan babasını imana davet eden İbrahim aleyhisselam, daha sonra bölgenin tağutu olan Nemrud'un karşısına dikiliyor ve onu tevhide davet ediyor. Bu konu hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmektedir. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da, ben de öldürür ve diriltirim demişti. O zaman İbrahim, şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir. Haydi, sen de onu batıdan getir deyince, o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara Suresi 258. ayet. Cahiliye toplumunu ilahlaştırdıkları hevalarını şirk hükümlerine göre yöneten ve insanları kullaştırıp kendilerini onlar için Rabler kılan yöneticilere hakkı tebliğ edip onları Allah'a imana davet eden İbrahim aleyhisselam cahil bıraktırılmış ve putlara tapmayı ibadet kabul eden şirk bataklığına saplanmış halka yönelmiştir. Onları puta tapmaktan ve şirkten alıkoymak için var gücüyle gayret etmiş, onların akletmelerini sağlamak için çalışmıştır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: muhakkak İbrahim de onun Nuh'un izinden gidenlerdendi. Çünkü o Rabbine selim, şaibelerden kurtulmuş bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve kavmine, nelere ibadet ediyorsunuz demişti. Yalan ve iftira ederek Allah'tan başkasını mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Derken yıldızlara bir defa baktı da, muhakkak ben hastayım dedi. Böylelikle arkalarını çevirip ondan kaçmaya başladılar. Bunun üzerine onların ilahlarına sokulup, yemek yemiyor musunuz dedi. Sizlere ne oluyor ki konuşmuyorsunuz derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Saffat Suresi 83 ila 93. ayetler. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti, belki ona başvururlar diye. Enbiya Suresi 58. ayet. Çok geçmeden halk birbirine geçmiş durumda kendisine yönelip geldi. Saffat Suresi 94. ayet. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara sorun. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz, biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz

0: de akıllanmayacak mısınız? Enbiya suresi 59 ila 67. ayetler. Dedi ki: yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Saffat suresi 95 ve 96. ayetler. İşte Rabbimiz Allah Teala'nın dinine uymamızı emrettiği Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselamın tavrı. İşte muvahhid müminlerin örneği. İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif, tevhidi olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Emrolunduğun gibi dost doğru olmak. Hud suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni, Hud, El-Vakıa, El-Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri ihtiyarlattı diye buyurduğu Hud suresi. Hud suresinde Rabbimiz Allah Teala şöyle buyuruyor: Artık sen de beraberinizdeki tevbe edenler de emrolunduğun gibi dost doğru ol ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz o, Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görür. Hud suresi 112. ayet. Rabbimiz Allah'ın hitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetinedir. Onun beraberinde bulunan ve nasuh tevbe ile tevbe eden ümmeti, şirkin ve küfrün her çeşidinden tevbe eden ümmeti, katıksız iman ettikten ve tevhid ehli olduktan sonra işledikleri büyük veya küçük günahlardan tevbe eden ümmeti, umut ve korku arasında olan ümmet, insanlık alemi için bir örnek olarak çıkarılmış vasat ve en hayırlı bir ümmet, katıksız iman kalbi ihata etmiş, kalbi mümin, beyni müslim olmuş bir ümmet, Allah'ın hükümlerine göre hayatlarını düzenleyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamaya gayret eden bir ümmet, Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi önder edinmiş bir ümmet. Rabbimiz Allah azze ve celle şöyle buyurur: Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka, işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o tevbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 70 ve 71. ayet. Ey iman edenler! Allah'a kesin nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağ yanlarında koşar parıldar. Derler ki: Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Tahrim suresi 8. ayet. Ve Rabbimiz Allah'ın kullarına müjdesi: Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, İslam uğrunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar, sen bütün müminleri müjdele. Tevbe suresi 112. ayet. Alemlerin Rabbi Allah'tan başka hüküm koyucu ve insanlar üzerinde egemen olan bütün tağutları, kurum ve kuruluşlarıyla reddedip Allah'a katıksız iman edenler, nasuh tövbe yaparak maddi ve manevi temizliği gerçekleştirenler, muvahhid, mümin, Müslümanlar. Onlar önderleri ve hayat örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi dost doğru olmalıdırlar. Çünkü Resulullah aleyhisselam yegane Rabbi ve ilahı Allah Teala'nın emredip razı olduğu gibi dosdoğru olmuştu. Hayatının her merhalesinde ve her yönünde emrolunduğu gibi dosdoğru olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine uyulan en güzel örnek, izinden gidilen en sadık rehber ve kendisine itaat edenlerin gerçekte Allah'a itaat ettikleri yüce bir şahsiyettir. İnsanlığın önderi, onları Allah'a davet eden ve Allah'ın beyan buyurduğu kurtuluş yoluna rehberlik yapan Resulullah aleyhisselam, alemlerin Rabbi Allah'ın rızasını kazanmış ve emrettiği gibi dosdoğru olmuş, gerçek kul idi. Fıtraten dosdoğru ve el-emin olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yegane Rabbi Allah, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurdu. Bu emri yerine getirmek elbette kolay değildi. Dosdoğru olmak hevaya ve ferdi düşünceye göre gerçekleşmez. İnsan fikrine, hevasına, felsefesine ve aklına göre doğru olduğunu, hatta dosdoğru olduğunu iddia edebilir. Fakat bu iddiasının doğru olmadığı hem cinsleri tarafından ortaya konulabilir. Birisine göre dosdoğru olan diğerine göre eğri olabilir. Çünkü her insanın doğrusu kendisine göredir. Ancak insanları yaratan, onların Rabbi, Meliki ve İlahı Allah Teala'nın doğrusu hepsini kuşatıcı ve dosdoğrudur. Allah ondan başka ilah yoktur. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan başka doğru sözlü kimdir? Nisa suresi 122. ayet. De ki, Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan hanifler olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Ali İmran suresi 95. ayet. Rabbiniz sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir diye buyuran Rabbimiz Allah Teala, kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dosdoğru yol üzerinde olduğunu ve dosdoğru yola yöneltip ilettiğini beyan buyurur. Yasin, andolsun hikmetli Kur'an'a, gerçekten sen gönderilen Resullerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Yasin suresi 1 ila 4. ayetler. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Zuhruf suresi 43. ayet. Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Haberiniz olsun, işler Allah'a döner. Şura suresi 52 ila 55. ayetler. Dosdoğru yol üzerinde olan ve dosdoğru yola Allah'ın yoluna yöneltip ileten Resulüne hitaben, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyuran Rabbimiz Allah Teala, onun dosdoğru yol üzere sebat etmesini, inanmayanlara ve ona düşman olanlara aldırış etmemesini, sabırla yoluna devam ederek mümin Müslümanlara kol kanat açmasını emretmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin önderi ve hayat örneğidir. Ümmetin her ferdi onu örnek edinecek ve onun gibi davranacaktır. Rabbimiz Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların, müşriklerin heva, istek ve tutkularına uyma. Ve dedi ki, Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle deliller getirerek tartışmaya, hüccete gerek yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş onadır. Şura suresi 15. ayet. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resulüne dost doğru olmayı emrederken insanlar için şahit kıldığı merhamet olunmuş, vasat ve en hayırlı ümmet olan ümmetine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi dost doğru olmayı emretmektedir. Ümmetin her ferdine verilen bu emir her birileri için ayrı ayrı kulluk vazifesi olduğu malumdur. Her fert Allah'a ve Resulüne katıksız iman etmekle beraber itirazsız itaat etmelidir. Rabbimiz Allah, Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır buyurmaktadır. Ümmetin her ferdi egemen tağutları reddedip onların sapık, batıl, küfür ve şirk olan hükümlerini kabul etmemelidir. Tağutu reddedip Allah'a katıksız iman eden muvahhid mümin şahsiyetler La ilahe illallah'ın gereğini yerine getirmiş, salih ameller işleyerek kulluk vazifelerinde sadıklar olmuş kişilerdir. Böylece izinden ayrılmadıkları, önderleri ve hayat örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi dost doğru olmaya gayret etmişlerdir. Beşer olduklarından dolayı bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalardan, kusurlardan, yanlışlıklardan ve günahlardan pişman olup vazgeçerek, nasuh tövbe ile tevbe ederek, kendilerini temizleyerek düzeltir ve dost doğru yollarına devam ederler. Mümin Müslümanlar Rableri ve ilahları Allah'ın hükümlerine itaat etmekte çok gayretli davranırken önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatına ve sünnetine uymada hassaslıkla hareket ederler. En hayırlı ümmetin en hayırlı neslinden olan Süfyan bin Abdullah es-Sakafi radıyallahu anh'ın Ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki onu senden sonra hiçbir kimseye sormayayım ricasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle karşılık verir. Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol. Katıksız iman ve dost doğru olmak muvahhid müminlerin olmazsa olmazı olduğu herkesin malumudur.
11: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Kendinizi bir kontrol edin. Ölüm korkusu sizi sardı. Herhangi bir sebeple öleceğiniz anlaşıldı, anladınız. Kime yalvarırsınız? Dünya ve içindekilerden tamamen ele tek çektiğinizde, yardımın gelmeyeceğini anladığınızda kime yönelirsiniz? Ciddi bir tehlike anında, sıkıntı ve darda olduğunuzda kime yalvarırsınız? Kime müracaat edersiniz? Elinizi kime açarsınız? İçten ve samimi olarak kime yönelirsiniz? Bir kaza anı, ciddi bir hastalık, eşinizin, çocuğunuzun ölümü, işinizi kaybetmeniz, yangın, deprem içinde binaların altında kalma, bindiğiniz uçağın düşmesi ya da düşme tehlikesi atlatması, hapis, işkence durumları gibi ya da yerde güvendiğiniz tüm kapılar yüzünüze kapandığında kime yalvarırsınız? O an kimin kapısını çalarsınız? Kime müracaat edersiniz? Sorun insanlara. Sorun insanlara. Niye soracağız? İşte o zaman insanlar gerçek Rabbi İlahi ve Malik'i hatırlıyor. Eğer yöneldiğin sıkıntı anında yöneldiğin Allah ise, sıkıntı olmadığı zamandan için Allah'a yönelmiyorsun? Bir sormak lazım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
7: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
17: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
18: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52-53. Bayrampaşa, İstanbul.
19: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
20: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
21: Reklam.

Özel FM 103.2. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin bu bölümünde Rabbimiz münafıklarla alakalı iki örnek sunmuştu. Bu iki örnekten birincisini geçen dersimizde hep beraber anlamaya çalıştık, tanımaya çalıştık. İkinci örneğe gelmiştik. Bu ikinci misalde de Allah yağmurdan söz eder. Yağmur Kur'an'a benzetilmiştir. Nasıl ki yağmur ölü araziyi dirilten bir rahmet kaynağıysa, Kur'an da ölü kalpleri, hasta ruhları diriltmek için gelmiş bir rahmet kaynağıdır. Misaldeki karanlık, gök gürlemesi ve şimşek ise bu vahiy ile ilgi kurma yolunda, yani bu vahiyden istifade etme yolunda, yani kulluk yolunda, İslam'ı yaşama yolunda insanın önünü kesen engeller demektir. İslam'ı yaşamaya çalışırken İslam düşmanlarının ortaya koyduğu tehlike ve güçlükleri temsil eder. İşte bu münafıklar ortalık biraz yatıştığı zaman, işler iyi gittiği ve tehlikeler söz konusu olmadığı zaman İslam'ı yaşamaya koyulurlar. Ama kulluklarının önünü bir takım tehlikeler kestiği zaman, önlerine bir takım engel bulutları çıktığı zaman da, mesela tayinlerinin çıkarılması gibi, soruşturma, kovuşturma gibi, 163. madde gibi, işte o zaman da kala kalırlar. Allah'ın kendilerinden beklediği kullukları terk ediverirler. Yani bunlar kalben tamamen kafir değillerse de İslam'ı ancak kendilerini tehlikeye sokmayacak boyutta uygulayan insanlardır. Veya bir başka yaklaşımla buradaki karanlık, yıldırım ve şimşek adamların ön yargılarına ve beklentilerine ters düşen ayetlerdir. Adamlar ön yargılarına ters düşen emirlerle karşı karşıya geldikleri zaman şaşkınlık içinde kala kalırlar. Mesela cihada çağrıldıkları zaman veya Allah yolunda mal ve canı fedaya çağrıldıkları zaman dona kalırlar. Veya namaz tamam kılalım da bu tesettür de ne olacak yani derler. Bu şartlarda yani çok zor bu iş. Bu devirde olmaz bunlar derler. İşlerine gelen konularda yürürler
ama işlerine gelmeyen konularda kala kalırlar. Yine Kur'an'da yıldırım gibi bazı tehditler, bazı vaatler vardır. Kur'an-ı Kerim'de şimşek gibi parlak hüccetler, deliller vardır. İşte bu adamlar Kur'an'ı dinlerken sanki yıldırımlara, şimşeklere tutulmuş insanlar gibi bunları duymamak için, mesela ahireti duymamak için ölüm korkusundan elleriyle kulaklarını tıkarlar. Geçenlerde 10 dakika kadar cehennemi anlattım. Oradakilerden birisi o kadar sıkıldı ki çatladı, patladı sanki. Yeter yahu be dedi. Başka konu bilmez misin sen? Yani Kur'an'ın hüccetleri, yıldırım gibi ayetleri ortaya kondukça adamlar bunların ortaya konmasına dayanamıyorlar. Bunları duymaya tahammül edemiyorlar. Bakın Tevbe suresinde bu tür insanlar için Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Eğer korunmak için, sığınmak için bir yer yahut mağaralar ya da sokulacak bir delik bulabilselerdi hemen oraya doğru yönelip koşarlardı buyurulur. Veya İslam'ın izzetinden onlara bir pay, bir nasip, bir paye düşünce miras gibi, ganimet gibi, Müslüman kadınlarla evlenme gibi buna güvenip yürürler. Ama istemedikleri, hoşlanmadıkları bir şeyle karşılaşınca da dona kalırlar. İşte ayeti kerimede anlatılan budur deniyor. Bir de bu ayet onların kıyamet günkü durumlarını anlatır da denmiş. İşte kimilerinin nuru fersahlarca mesafeyi aydınlatır, Medine'den Aden'e kadar. Kimilerinin ki ancak ayaklarının önünü aydınlatır. Kimilerinin ışığı hepten sönmüştür. Kimilerinin ki de işte bazen yanar, bazen söner. Burada anlatılan münafıklarınki gibi. Yani bu adamlar aslında karanlık içindeler de kendi kendilerine, kendi karanlık dünyalarının ışığıyla yürüdüklerini zannediyorlar. Böylece anlıyoruz ki münafıklar iki kısımdır. Birincisi önceki ayette anlatılan kalben kafir olup çıkarları sebebiyle Müslüman görünmeye çalışan insanlar. İkincisi ise bu sonraki ayette anlatılan kalpleri tamamen kafir olmasa da İslam'ı ancak kendilerini tehlikeye sokmayacak boyutta uygulayan ve herhangi bir tehlike anında veya hoşlarına gitmeyen, nefislerine ağır gelen konularda dona kalan insanlar. Nitekim Allah'ın Resulü Buhari'deki bir hadislerinde bu hususu bakın şöyle anlatıyor. ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانَ Buyurur ki bakın Peygamberimiz, üç şey vardır ki bunlar her kimde bulunursa o halis münafıktır. Katışıksız, saf münafıktır. Ama kimde de bunlardan bir tanesi bulunursa onu terk edinceye kadar o kişide nifak alameti var demektir. Bunlar şunlardır. İza haddese kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve iza vaade ahlefe, vaat ettiği zaman vaadinden döner. Ve iza tumine hane, kendisine emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. İşte Bakara suresinin bu bölümünde böylece Rabbimiz bir önceki bölümde anlattığı münafıklara meseluhum diyerek iki tane misal verdi, iki tane örnek tablo sundu. Böylece bize bu münafıkları da tanıttıktan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمْ Ey insan, Rabbinize kulluk edin.
Ey bunu kavrayan, anlayan insan! Ey bütün bu modelleri şahsında toplayan insan cinsi! Ey insanoğlu! Rabbinize kulluk edin! Zaten Kur'an'ın geliş gayesi buydu. Kur'an ne muttaki anlatmak için, ne kafiri, ne de münafığı anlatmak için gelmemişti. Mesele bunlar değildi. Mesele bana beni anlatmaktı. Bir Müslüman olarak benim Rabbime kulluğumu anlatmaktı. Rabbime kul olmam gerektiğini anlatmaktı. Ama bu konuda önce kitabın kriter olduğunu ortaya koydu Rabbimiz. Yani kulluk konusunda, iman konusunda kitabın elek olduğunu ortaya koydu. Bu kitap eleğinden geçen insanların kimilerinin bozuk düzen olduğunu anlattı. Yani bu kriterle kimilerinin beş para etmediği açığa çıktı. Sanki sarrafın elindeki mihenk taşından geçenlerden kimilerinin bozuk ve boşluğu ortaya çıkıyordu ya, işte sanki kitap da böyle. Sanki kitap insanların Allah'a giderken böyle uğramak zorunda oldukları mihenk taşıydı. Ondan geçerken insanların kimilerinin kulluklarının sahte olduğu açığa çıkıyor, kimilerinin de gerçek olduğu, doğru olduğu açığa çıkıyordu. Burada da Cenab-ı Hak önce muttakileri anlattı. İşte 5 ayetiyle Bakara'nın başında Rabbimiz önce muttakileri anlattı. Sonra 2 ayetiyle kafirleri anlattı. Sonra da bu ikisi arasında gelgit halinde olanları anlattıktan sonra bakın diyor ki Rabbimiz: "Ya eyyühen nas." Ey insan. Çoğul bir kelime nas. İnsanın çoğuludur. Hiç kimseyi ayırmadan Rabbimiz burada bakın bir davette bulunuyor. Adem ve Havva'dan meydana gelen tüm insanlığa bir davetiye. İnsan çoğul bir kelime ama beni anlatıyor, seni anlatıyor. Öyleyse kitabın muhatabı sensin. Ey insan, sen Rabbine kul ol. Rabbinize kul olun. Yani boynunuzda taşıdığın ipin ucunu yalnız bana verin diyor Allah. Garip bir şey. Yani aklımızın ermesi de gerekmiyor. Acaba Allah niye hem böyle bizi kul olmaya müsait yaratmış, boynumuzda bir iple yaratmış, hem de verin o ipin ucunu bana diyor. Yani kendisi alıverseydi ya onun ucunu, ya da melek gibi boynundaki ipin ucunu başkalarına veremeyecek biçimde yaratsaydı olmaz mıydı? Yok, öyle istememiş Rabbimiz. Murad-ı ilahi öyle değil. Allah herkesi Müslüman olmaya müsait yaratmış, herkesi boynunda bir iple getirmiş dünyaya. Yani insan boynundaki ipin ucunu Allah'a vermeyip kendi elinde tutsa yine Allah'ın kuludur. İnsan boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu kendi elinde tutsa da topluma, çevresine, ailesine ya da işte ateşe, yıldıza ya da şeytana, putlara, idarecilere verse de, yani bunlara tapınsa da insan, tarih bize gösteriyor ki insan mutlaka tapınmaya hazır yaratılmıştır. Yani tapacaktır mecburen bir şeylere o. Ondan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, kulum seni ben yarattım. Seni kulluğa müsait yarattım. Boynunda bir iple dünyaya getirdim. Öyleyse boynundaki o ipin ucunu bana ver. Ya Rabbi, sen bunu baştan tutuverseydin ya, bizi bu konuda serbest bırakmasaydın, boynumuzdaki ipin ucunu melek gibi, sema gibi, arz gibi, taş toprak gibi, işte hayvanlar, bitkiler gibi doğuştan eline alıp da bizi bu konuda serbest bırakmasaydın olmaz mıydı? Yani bizim bu irademiz nolaydı ki ya Rabbi? Şeytan nolaydı ki yani? Niye yarattın şeytanı? Şeytan ve dostları ne olacaktı ya Rabbi? Niye yarattın bunları? Niye izin verdin diyemiyoruz. Çünkü Mevla o bölümü dememiş. Sadece diyor ki Rabbimiz, sizi ben yarattım, boynunuzdaki ipin ucunu bana verin. Şöyle bir örnek veriyoruz. Ömründe hiç araba görmemiş bir adamı
herhangi bir araba fabrikasının kabinine yerleştirsek, mesela Audi fabrikasının kabinine yerleştirsek, adama desek ki, bak kardeş, buradan çıkmak yok. Şuradan yemeğin gelecek, buradan suyun gelecek, işte şurada işini, burada çişini yapacaksın, buradan bir ömür boyu çıkmayacaksın desek. Adam dese ki, iyi anladık da ben ne yapacağım burada? Desek ki kendisine, işte önüne bantla şuradan bir parça gelecek ve şuraya iki vida takacaksın, buraya da üç somun tutturacaksın diye ona iki görev versek. Şimdi bir ömür boyu işi gücü bu iki vidayı ve üç somunu tutturmak olan bu adam, ömür boyu buradan çıkmasa, bu adam yaptığı işin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını bilebilir mi? Yaptığı bu işin ne anlama geldiğini bilebilir mi bu adam? Nereden bilecek? Bilemez değil mi? En fazla ya dışarıdan birileri yaptığı bu iş konusunda adama kopya verecek, fitleyecektir. Veya adama işte bir Audi arabasının fotoğrafını filan göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki bak senin taktığın vidalar işte burada, işte bu işe yarıyor. Bak sonunda böyle bir araba çıktı diyeceksiniz. Ya da adamı oradan çıkaracaksınız, bir Audi arabasının yanına götürüp bindireceksiniz ve diyeceksiniz ki işte senin aşağıda taktığın vidalar bak burada, işte bu işe yarıyor, bak bu araba diyeceksiniz. Ya da dışarıdan birisi ona fitleyecek, işte fotoğraf gösterecek, ekran gösterecek ve diyecek ki bak işte bu arabadır, senin yaptığın buna yarıyor diyecek. Değilse bu adam kesinlikle yaptığı bu işin niye yaradığını, ne anlama geldiğini bilemez, bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Rize'de bir dönem öğretmenlik yapan bir arkadaşım anlatmıştı. Çocuklar hiç araba görmemişler, ilkokul çocukları. Fotoğraf getiriyorlar ve diyorlarmış ki öğretmenim, insanlar buna mı biniyorlarmış? Olacak şey mi bu diyerek gülüyorlarmış çocuklar. Şimdi böyle bir adama dışarıdan herhangi bir bilgi verilmese anlamaz değil mi bu adam bu yaptığı işin niye yaradığını? İşte üç tane vida takacakmış, takmasa ne olur? 15'lik vida takacaksın demişlerdi. 15'lik vida yerine 20'lik taksa ne olur? Ne zararı olduğunu bilir mi adam? Nereden bilecek değil mi? Anlamaz ki ne olduğunu. Bakın aynen bu adam gibi Allah bizi dünya denen başlangıcını ve sonunu bilmediğimiz, bilemediğimiz bir kabine yerleştirip bize bir kısım emirler vermiş. Biz yaratılmadan önce, yani henüz bu dünyada yokken, yani önceden de önce, ay da yokken, güneş de yokken, arz da, sema da, zaman da, mekan da yokken ne olup bittiği bilmiyoruz. Düşünün, arz yok, sema yok, dünya yok, zaman yok, mekan yok, hiçbir şey yok. Ya ne var? Allah var, başkası yok. Sonra dünya yaratıldı, sonra madenler, sonra bitkiler, sonra hayvanlar, sonra Adem yaratıldı, sonra ben yaratıldım, sonra kıyamet kopacak, sonra yeniden diriliş olacak, sonra hesap kitap, sonra cennet ve cehennem. Yani en sonunda zaman bitecek, mekan da bitecek. Çünkü arkadaşlar dünyadaki zaman ayrı, öbür taraftaki ebediyet ayrıdır. Dünyadaki mekan ayrı, öbür taraftaki cennet ve cehennem mekanları ayrıdır. İşte biz dünyadan öncesini ve sonrasını bilmiyoruz. Bakın Cenab-ı Hak da bizi böyle önünü ve sonunu bilmediğimiz dünya denen bir kabine yerleştirmiş. O Audi fabrikasının kabininden biraz daha geniş dünya denen bir kabine yerleştirmiş. Ve aynen misaldeki adam gibi şunları şunları yapacaksınız, şunları şunları da yapmayacaksınız diye bir kısım emir ve yasaklar bildirmiştir. Mesela ne gibi? İşte 5 vakit namaz kılacaksınız, 30 Ramazan tutacaksınız, şöyle giyineceksiniz, böyle yaşayacaksınız,
Boyunlarınızdaki ipin ucunu yalnız bana vereceksiniz, yalnız beni dinleyecek, yalnız bana kulluk edeceksiniz gibi emir ve yasaklarda bulunmuştur. Şimdi bizler yaptığımız bu işlerin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, sonunda karşımıza nasıl bir şeyin çıkacağını bilebilir miyiz? Bize de Allah tarafından yapın veya yapmayın denenlerin aksini yapsak, mesela 4 rekat yerine 5 kılsak, 30 yerine 20 Ramazan tutsak veya hiç kılmasak, hiç tutmasak ne zararın olduğunu bilebilir miyiz? Şöyle giyinin dediği halde böyle giyinsek, mirasımız şöyle olsun dediği halde böyle yapsak ne zararının olduğunu bilebilir miyiz? Onun içindir ki Allah'ın bildirmediği hikmetler konusunda hikmet arayıcılığına çıkmak lüzumsuzluktur. Çünkü Allah hangi konuda ne hikmet bildirdiyse onu ancak bilebiliriz. Ama Allah bildirmemişse onu kesinlikle bilemeyiz. Mesela orucun hikmeti ne? Allah diyor ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ müttaki olasınız için. Yani müttaki olmanız için diyor Allah. Demek ki orucun hikmeti buymuş. Ama bakıyoruz Müslümanlar oruca ne hikmetler sıralamış. Efendim işte açsın, açları anlayacaksın, kendini anlayacaksın, açları düşüneceksin filan. Tekrar dönüyoruz örneğe. Biz dünyadan öncesini ve dünyadan sonrasını bilmiyoruz. Sadece dışarıdan bir haberci, yani bir peygamber bize bir şeyler fitliyor. Bize bir kısım bilgiler veriyor. Bakın diyor, yaptığınız işler şu işe yarıyor. Şöyle olacak diyor, böyle olacak diyor. Lakin anlattığımız misalimizden farklı olarak yaptığımız bu işlerin sonucunda karşımıza çıkacak cennet ya da cehennem maketini bize gösterme imkanı yoktur o peygamberin. Ya da bizi dünyadan alıp cennete götürmesi ve işte bakın yaptığınız kulluklar işte bu işe yarıyor, sonunda karşınıza böyle bir montaj hayat çıkacak diyebilmesi de mümkün değil. Sadece gösteremeden anlatıyor bize peygamber. İşte kul olmanın mantığı budur bence. Yani Allah öyle demişse öyledir tamam. Başka düşüncenin anlamı yoktur. Allah boyunlarınızdaki ipin ucunu bana verin demişse tamam. İşte efendim şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı demenin anlamı yoktur. Görmeye, bilmeye de gerek yoktur. Demiştir ki Allah, boynunuzdaki kulluk ipinin ucu yalnız benim elimde olsun. Yani dünyadan öncesine, cennet ve cehennemden sonrası ve öncesine ait gaybi haberleri bilen Allah, peygamberi vasıtasıyla bize bu bilgileri verdiği için biliyoruz. Araba örneğinde belki şekil olarak bir arabanın bilir ona. Ama şu sosyal hayattaki arabanın fonksiyonunu bilemez o adam. Biz de bilemiyoruz da ancak iman ediyoruz. Allah bizi kulluk için yaratmış. Kulluk yaptığım takdirde cennet verecek bana. Peki ne o? Onu da bilmiyoruz. Ama sadece iman ediyoruz. Yani kulluğumuzun sonucunda Allah'ın bize vereceği cenneti de bilmiyoruz. Ama sadece iman ediyoruz. Ya eyyuhennas, ey insanlar, mümin, kafir, münafık, hangi sınıfa dahil olursanız olun veya erkek, kadın, fakir, zengin, alim, cahil, hangi durumda olursanız olun, hepiniz her an Rabbinizin şu emriyle karşı karşıyasınız. U'budu rabbakum. Rabbinize kulluk edin, kul olun Rabbinize. Yani sizler ey İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyenler, ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım isteriz diyenler, bu ahitlerini ifa etsinler, bunu diyemeyenler de Allah'a bu ahdi vermeye çalışsınlar. Hepiniz Rabbinize kul olun, Rabbinize ibadet edin. Peki nedir kulluk ya da nedir Rab? İbadet genelde insan hayatını, insanlığın hayatını kapsayan,
özelde de bir insanın hayatının en küçük birimi olan bir gününü ve bir gecesini kapsayan zaman dilimi içinde kişinin Allah'ın istediği biçimde hayat sürmesinin adına ibadet denir. Hayat sahibi olan insan mutlaka o bir gün ve geceyi yaşayacaktır. Ama bu yaşayış biçimini Allah belirleyecek, yani yaratıcıyı memnun etmek adına yaşayacak, işte bu bir gece ve gündüz ibadet olacaktır. Yaratıcı tarafından belirlenmemiş ve yaratıcıyı değil de başkalarını memnun etme adına geçirilen zaman da boşa geçirilen zaman demektir. Demek ki ibadet tüm hayatın Allah için yaşanmasının adıdır. Kişi o zamanı kimin adına ve kimi memnun etmek için yaşamışsa ona ibadet etmiş demektir. Çok uzun kaçacağı için ibadeti böyle kısaca özetledikten sonra şimdi Rab'la ilgili de birkaç şey söyleyelim. Yeri geldikçe inşallah bunları uzun uzun ifade etme imkanı bulacağız. Rab, terbiye eden, efendi, mürebbi, malik gibi anlamlara geldiği gibi yaratıcılık özelliği de söz konusudur. Rab, topyekün varlıklar aleminin var edicisi ve var ettiklerinin hayat programını da tanzim edicisidir. Rab, kula nasıl bir hayat yaşayacağını belirleme makamında olan varlık demektir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kanunlarını, Allah'ın belirlediği helal haram yasalarını bir kenara bırakıp da din adamlarının, idarecilerinin helal haram yasalarını kabul eden Hristiyan ve Yahudiler için Allah'ı bıraktılar da din adamlarını Rablar edindiler. Hadisi bunu anlatır. Demek ki Rab, varlıklar dünyasının, melekler, cinler ve insanlar aleminin yaratıcısı ve yaratma yasasının koyucusudur da. Burada Allah'ınıza kul olun demek yerine ye eyyuhennâsu ubudû dedikten sonra, kulluk edin dedikten sonra Allah'ınıza kul olun, Allah'ınıza kulluk yapın demek yerine Rabbekum denmiş, yani Rabbinize kul olun denildiğine göre şöyle bir espriyi de söyleyelim inşallah. Rab, yani siz öyle bir Allah'a kul olun ki o sizin Rabbinizdir. Yani kendisine nasıl bir kulluk yapacağınız konusunda fikir sahibidir o Allah. Çünkü Rab demek hayata program çizen varlık demektir. Rab demek günlük hayat programını tespit eden varlık demektir. Rab demek yap ve yapma deme yetkisine sahip olan varlık demektir. Bakın, buna yetkili olmaya hak kazandırıcı bir özelliği de varmış o Allah'ın. Bundan sonraki ayeti kerimesinde onun Rab oluşunun bir iki özelliğini bakın Cenab-ı Hak şöyle anlatacak. Yani Rab olanın şu özelliğe de sahip olması gerekecekmiş. Neymiş o? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Öyle bir Rabb'a kulluk edin ki, öyle bir Allah'ın sözünü dinleyin ki, o sizi yarattı, ta ki müttaki olasınız. Müttaki olmanız için sizi yarattım ya da müttaki olasınız diye sizden kulluk istiyorum diyor Allah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Belki böylece takvalı olursunuz. Böylece belki yolunuzu Allah'la bulursunuz. Yolunuzu Allah'a sorarak bulmanın usulünü öğrenirsiniz. Hayat programınızı Allah'ın kitabına göre yaparsınız diye sizi yarattık diyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz Allah'a kulluk yaptığınız takdirde kesinlikle korunursunuz. Kesinlikle kurtulursunuz denmiyor da لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ belki korunursunuz deniliyor. Çünkü hiçbir şey ilahi iradeyi şarta bağlayamaz. Yani bizim ibadetlerimiz hiçbir zaman Allah'ı minnet altında bırakamaz. Çünkü hiçbir zaman ona layık, ona yakışır ibadet yapamayacağımız gibi aynı zamanda bizi o yarattığı için mecburen ona ibadet etmek zorundayız.
Yani başka bir seçeneğimiz yoktur bizim. Bakın Allah diyor ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bakıyoruz bu surede yoğun bir biçimde takva anlatılmış göreceğiz. Ya da yoğun bir şekilde takvaya gönderi bulacağız. Sanki bu sureyi, Bakara suresini kendi kafamızdan isimlendirmemiz söz konusu olsaydı, yani böyle bir hakkımız olsaydı, ben derdim ki bu sure takva suresidir. Ali İmran suresi de sanki şehadet suresidir. Orada da yoğun bir biçimde şehadet anlatılmış. Karşımıza ısrarla şehadet birimleri sunulur Ali İmran suresinde. İşte Allah'ın şehadeti, peygamberin, peygamberlerin şehadeti, müminlerin şehadeti, şehitlerin şehadeti, şahit olanların şehadeti gibi ısrarla şehadet anlatılıyor. Burada da sanki ısrarla takva anlatılıyor. Zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam 177. ayete kadar takva devam edecek ve nihayet orada yine takvayla alakalı bir özet sunulacak. Sonra da işte takvalı olmak budur diye takva birimleri anlatılacak. Kısas böyledir, oruç böyledir, hac böyledir, süt emzirme böyledir, nikah, talak böyledir gibi konular. Sonra infak konusu, faiz konusu, borç konusu, borçlanma konusu anlatılacak. En sonunda da Âmener Rasûlü ile iman birimi tanıtılacak. Yani böyle bir takva suresiyle karşı karşıyayız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sizin takvalı olmanızı, yolunuzu benimle bulmanızı istememden dolayı sizi yarattım. Öyleyse hadi bakalım ne yapacağınızı bana sorun. Hadi öyleyse hayat programlarınızı benden alın. Yani kitabıma bakıp öyle yaşayın. Kitabımın dışında yol tarif edenlerin yollarına uymayın. Kitabıma sormadan kendi kendinize hayat programı yapmayın. Benden başkalarını Rab kabul edip onlara kulluk etmeyin. Onların kanunlarına, onların arzularına itaat ederek onlara kulluk etmeyin diyor Allah. Sonra اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. O Allah ki, yani sizin hayat programınızı kendisine sormanız gereken, kendi kitabından almanız gereken o Allah ki, yeryüzünü sizin için döşek yapmıştır. Sizin Rabbiniz, sizin kendisine kul olmanız, sizin hayat programlarınızı kendisinden almanız gereken Rabbiniz o Allah ki, o öyle lütuf sahibi bir Allah ki, şu altınızdaki yeri sizin için size bir döşek yapmış. Size bir yatak yapıp sizin rahatınıza sunuvermiş onu. Orada yatıp kalkıyor, orada uyanıyor, orada dayanıp oturuyorsunuz. Altınızdan çekiliverseydi bu döşek, nerede karar kılardınız? Öyle olmasaydı nerede yatıp nerede otururdunuz? Demek ki bizi yaratan ama yarattığı gibi öyle başıboş bırakmayan, kendi halimize terk etmeyen ve hayatımızın devamı için dünyada yaşam şartlarımızı da ayarlayan bir Rab'le, bir Allah'la karşı karşıyayız. Hayat, ama en az onun kadar önemli olan bu hayatın devamı. Dünyayı bizim için yaşam yeri olarak hazırlayıvermiş Rabbimiz. Şimdi bakın burada bir soru sorayım size. Eğer bu dünya insanların elinde olsaydı, şu dünya ve dünyanın içindekiler insanların elinde olsaydı, insanların mülkünde olsaydı, bu kadar cömertçe onu insanlara sunabilirler miydi? Bakın şu gökyüzü, şu semamızın simasını süsleyen yıldızlar, şu gecemizin zülüflerini aydınlatan hilal, şu bize her saniye ısı ve ışık gönderen güneş, şu her an teneffüs ettiğimiz hava, şu kıymetini bilmeden tükettiğimiz sular bir insanın ya da insanların elinde olsaydı, onu ondan bu kadar rahat alabilir miydiniz? İşte sizin böyle cömert bir Rabbiniz var. Peki
kimin ekmeğini yiyip de kimin kılıcını salladığınızı bir düşünün. Kimin nimetlerinden istifade edip de kimlere kulluk ettiğinizi bir düşünün. Kimin arzında yaşayıp da kimin nimetlerinden istifade edip de kimin güneşinden istifade edip de kimin havasından suyundan istifade edip de kimin lokantasında yiyip de kimin kılıcını salladığınıza bir dikkat edin. Kime kulluk ettiğinizi bir düşünün. Bakın Allah diyor ki وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ Bir de gökyüzünü de sizin için bina yapmıştır o Allah. Üzerinize de sema bina etmiş, gök inşa etmiş ya da gökyüzünü yapılandırmış. Arzı sema ile birlikte yapılandırmış Allah. Yani başınızın üstündeki şu gök kubbeyi de bu döşeyi örten muhteşem bir tavan yapmıştır. Şimdi söyleyin bakalım. İnsan olup da bu döşeye kurulmayan var mı? İnsan olup da bu evde oturmayan, bu binadan istifade etmeyen var mı? Allah'ın sizin için yarattığı bu muazzam binanın yanında fakirlerin imrendiği, zenginlerin de gururlandığı şu köşklerin, şu villaların ne önemi olabilir de? Hepiniz aynı hanede oturan, hepiniz bir döşekte yatan bir aile değil misiniz? Öyleyse kimin evinde oturduğunuzu, kimin döşeğinde yattığınızı, kimin eşyalarını kullandığınızı bir düşünün. Düşünün de kime kul olmanız gerektiğini iyi anlayın. Sonra da وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Gökten su indirerek onunla size rızık olmak üzere mahsuller meydana getiren o Allah'tır. Yani o semanın bir birimi olan bulutlardan su indirmiştir Allah. Ve o indirdiğimiz suyla sizin için bitkiler bitiriyoruz. Siz bunları bilirsiniz, biliyorsunuz. Gözünüzün önünde her gün yaşıyorsunuz bunları. Ayrıca bunları bilmek için, bildirmek için deliller getirip felsefeler yapmaya da gerek yoktur. Öyleyse bütün bunları anladınız mı? Öyleyse hemen arkasından fe. Bu kadar bunları bilip bilip de fe. La tec'alû lillâhi endâden ve entum ta'lemûn. O halde bile bile Allah'a nitler bulmayın. Bütün bunları bile bile Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Bütün bunları yaratan, bütün bu nimetleri size sunan, bütün bu nimetlerle sizi perverde eden Allah'tan başka bir ilah olmayacağını bilip dururken Allah'a nitler, eşler, ortaklar aramaya, bulmaya kalkmayın. Yani rızasını kazanacağınız, kendilerine kulluk edeceğiniz, hayat programlarınızı kendilerine soracağınız, sistemlerini sistem kabul edeceğiniz Allah'tan başka Rablar, Allah dinunda efendiler bulmaya kalkmayın. Veya Allah'ı sadece hayatın bazı bölümlerine karışan ama öbür bölümlerde yetkisiz kabul etmeyin. Allah'ı namazınıza karışan ama kılık kıyafetinize karışmayan, orucunuza karışan ama hukukunuza karışmayan, mescidinize karışan ama kazanmanıza harcamanıza karışmayan, çocuklarınızın eğitimine karışmayan, sofranıza, ev tefrişlerinize, düğününüze, derneğinize karışmayan, okumanıza, yazmanıza, meslek seçiminize karışmayan bir Allah kabul etmeyin. Hayatınızın bazı bölümlerine karışan, Allah dışında o bölümlerde söz sahibi olan varlıklar, efendiler, amirler, emirler bulmayın diyor Rabbimiz. Allah korusun, bugün yapılan işte budur. Yani Allah'ı sabah namazının rekatları konusunda söz sahibi kabul ediyoruz. Ya da mesela oruç konusunda yetkili, ya da dua ederken mesela ellerin nasıl açılacağını belirleme konusunda yetkili, ama geri kalan konularda, mesela sosyal konularda, ekonomik konularda, siyasal, bireysel ve toplumsal konularda Allah'ı yetkisiz kabul ederek, Allah'tan başkalarının yetkili olduğuna inanarak
veya bütün bu konularda Allah'la beraber başka yetkililer kabul edersek, Allah korusun, o zaman şirkin ucu görünmüş olacaktır bizim hayatımızda. Önce şu genel kuralı bir söyleyelim. Herhalde benim anladığıma göre Allah şunu anlatıyor bize. Allah semadan, arzdan, yani bizim alem dediğimiz, tabiat dediğimiz şeylerden söz ediyorsa, kendisini bize alim ve kadir olarak tanıtıyor demektir. Yani Allah'ın hem güçlü olduğunu hem de bilgili olduğunu anlıyoruz bundan. Bir bakın semaya, var mı yapabilecek bir benzerini? Bakın semaya, var mı bir düzensizlik? Var mı bir uyumsuzluk, bir eksik, bir gedik var mı? Peki var mı benden başka bunu yapabilecek birileri diyor sanki Rabbimiz. Öyleyse bilesiniz ki bunu yapabilen, bunu becerebilen Allah elbette sizin hayatınızı da düzenlemesini bilecektir. Elbette bütün bunları bilen, beceren bir Allah sizin hukukunuzu da bilecektir. Elbette bütün bunları bilen, beceren bir Allah sizin nasıl giyinmeniz gerektiğini, nasıl kazanıp nerede harcamanız gerektiğini, çocuklarınızı nasıl eğitmeniz gerektiğini, hayatınızı nasıl düzenlemeniz, nasıl bir sistem içinde yaşamanız gerektiğini de bilecektir o Allah. Öyleyse ey kullarım, gelin inat etmeyin. Gelin benden başka Rabler aramayın. Gelin hayatınızda benden başka söz sahipleri olmasın. Gelin benden başkalarının hatırına iş yapmaya kalkmayın. Gelin benden başkalarının kanunlarına uymayın. Gelin çevreyi dinlemeyin. Gelin modayı hesaba katmayın. Gelin adetleri benim önüme geçirmeyin. Gelin benim durumumdakileri benim makamıma koymayın diyor burada sanki Rabbimiz. Çünkü Rab olma özelliği, ilah olma özelliğidir bunlar. Yani bu anlattıklarım Rab olma özelliği, ilah olma özelliğidir. Öyle değil mi? Rab olan yaratıcı olmalı değil mi? Kanun koyan yaratıcı olmalı değil mi? İlah olan yaratıcı olmalı değil mi? Sözü dinlenecek, kendisine kulluk yapılacak varlık yaratıcı olmalı değil mi? Hani şu benim dışımda Rab kabul edip de kanunlarına uymaya çalıştıklarınız, bugüne kadar ne yaratmış bir gösterin bakalım. Rab olan kadir olmalı değil mi? Rab olan alim olmalı değil mi? Rab olan ilah olmaya layık olan değil mi? Öyleyse bütün bunlar bize şunu anlatır. Allah tek Rab'tır ve tek ilah'tır. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Kadir olmanın iki anlamı vardır. Birincisi, her şeye güç getiren, gücü her şeye etkili olan, mutlak galip, alt edilmez, yenilmez, karşı gelinmez bir varlık demektir. İkincisi de her şeyi kadir olan, yani her şeyi takdir eden, her konuda ölçü koyan, ölçüt vaz eden varlık demektir. İşte böyle bir Allah'a nitler bulmayın. Böyle bir Allah'a eşler, ortaklar aramayın. Bakın Bukhari ve Müslim İbni Mesud'dan Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kultu ya Resulallah, eyyü zembi azamu? Kale en tec'ale lillahi endaden ve huve halakake. İbni Mesud diyor ki, ben sordum Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resul-i Ekrem buyurdu ki, en tec'ale lillahi endaden ve huve halakake. Seni Allah yarattığı halde başkalarını ona ortak kılmandır buyurdu. Başka bir hadislerinde de Allah'ın Resulü bakın şöyle buyurur. La yekulenne ahadukum ma şa'allah ve şa'e fulan. Velakin kulu ma şa'allah thumme şa'e fulanun. Sakın ha sizden biriniz Allah ve falan dilerse demeyin. Sizden biriniz Allah ve filan kişi dilerse demeyin. Başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sakın ha Allah ve Resulü dilerse demeyin. Sadece Allah dilerse deyin. İbni Abbas der ki, bir adam Resulullah'a gelip
Maşallahu ve şi'te dedi. Yani Allah ve sen dilerseniz ben bu işi yaparım demişti de Allah'ın Resulü ona sen Allah'a şirk mi koşuyorsun buyurdu ve yalnız Allah dilerse deyin buyurdu. Son okuduğum hadisi İbn-i Mace rivayet eder. Yine bu okuduğum Nit ayetinin, Endat ayetinin tefsirinde İbn-i Abbas der ki size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan şeyleri Allah'a ortak koşmayın. Çünkü size Allah'tan başka rızık ve şifa verici yoktur. Öyleyse kesinlikle hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Mesela eğer şu köpek olmasaydı eve hırsız girerdi. Eğer falanca olmasaydı ben bu işi beceremezdim. Evelallah sen olmasaydın işim bitikti. Evelallah doktor olmasaydı ben kurtulamayacaktım gibi sözlerden sakınalım. Çünkü bunların hepsi endat kokusunu çağrıştıran sözlerdir. Yani şirk kokusunu çağrıştıran sözlerdir. Anladınız değil mi? Anlıyorlar, kavruyorlar ama yine de Allah'ın hayata karışması konusunda endişeleri var adamların. Evet, anladık Allah belli ama bu Allah'ın bize böyle emirler gönderdiği, bu bildiğimiz tanıdığımız Allah'ın peygamberler ve kitaplar gönderdiği ne malum? Bu Allah'ın bizim hayatımızı düzenlemek üzere vahiy gönderdiği ne malum? Bu Kur'an'ın gerçekten Allah kelamı olduğu ne malum? Bu konuda kuşku içindeyiz, şüpheleniyoruz diyerek reddediyorlar. Onun için bakın Cenab-ı Hak hemen bunun ardından bu konuda peygamber ve kitap konusunda Allah'ın insan hayatına karışması konusunda şüphede olanlara bakın şöyle sesleniyor. Zaten kafirin kafir olmasında tek sebep budur. Bakıyoruz tarihte hep böyle ola gelmiş. Mülk suresinde Rabbimiz bakın kafirlerin şöyle dediklerini anlatır. Yani küfrün mantığını anlatır. Ma nezzelallahu min şeyin in entum illa fi zalalin kebir. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Sizler ey peygamberler olsa olsa bir şaşkınlık içinde.

Bunlar tamam ama Allah bizim hayatımıza karışmaz. Haşa, şu semayı ve arzı yaratan, dünyamızdan milyarlarca daha büyük semayı yaratan, yıldızları, ayı, güneşi yaratan, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük şu sistemleri, şu galaksileri yaratan, bu kadar âli, bu kadar yüce olan Allah kalkacak, minnacık bir dünyanın içinde, minnacık bir Konya'nın içinde, minnacık bir evin içinde, minnacık bir varlık olan benim hayatımla ilgilenecek. Olacak şey değildir bu. Ya da işte bu kadar yüce bir Allah kalkacak da benim kılık kıyafetimle ilgilenecek, benim hukukumla ilgilenecek, benim eğitimimle ilgilenecek, benim tuvalete girip çıkışımla ilgilenecek, benim kılık kıyafetimle ilgilenecek ve bu konuda bana ayet indirecek, vahiy gönderecek. Olacak şey mi bu diyorlardı. Allah'ın yüceliğini kabul ediyorlar ama yerinde dursun bu Allah, bizim hayatımıza karışmasın demeye çalışıyorlardı. Yani Allah kitap göndermesin, Allah peygamber göndermesin, Allah bize arzularını bildirmesin. Çünkü o zaman onun arzularıyla bizim keyiflerimiz çatışacak, onunkini dinlesek olmayacak, dinlemesek olmayacak. İyisi mi? İşte o böyle bir şey yapmaz. Bizim hayatımıza karışmaz demeye çalışıyorlar. Mesela öyle bir dükkan açsak ki beşeri ihtiyaçların tamamı var olsa o dükkanda, yani bir insana ihtiyaç olan her şey var bilsek orada. Ama buna rağmen bir adam ihtiyaçlarını temin için yine de oraya gitmiyorsa, o dükkana gitmiyorsa bunun sebepleri vardır. Bir, ya o adam orada olmayan bir şeyi, yani kendisi için ihtiyaç olmayan bir şeyi kendisi için ihtiyaç kabul etmiştir ve o ihtiyacını oradan karşılayamayacağını bildiği için oraya gitmemekte ve başka yerlere gitmektedir. Aslında o aradığı ihtiyaç değil de ama o ihtiyaç zannetmektedir. Mesela iskambil kağıdı alacak adam ama orada yoktur o. Yani ihtiyaç değildir o. Adam kendine ihtiyaç zannettiği için başka yerlerde aramaktadır onu, o dükkana gelmemektedir. Veya ikincisi, dükkan hakkında yanlış bilgilendirilmiştir adam. Mesela ihtiyaç denince, işte bu dükkanda tüm ihtiyaçlar temin edilir denince, adam sadece ekmek ve zeytinyağı satılıyor zannetmiştir. Ve aradığı şeyler konusunda, yok ya, bu da olur mu orada diyerek gitmemiştir oraya. Maalesef Müslümanların büyük bir çoğunluğu böyle gafildir. İslam'a niye müracaat etmezler? Bu insanlar Kur'an'a niye sormazlar? Allah'a niye sormazlar? Dükkana alışveriş için niye gelmezler? İşte bu iki sebepten dolayıdır yani. Yahu bu da Allah'a sorulur mu yani derler ve onun da Allah'a sorulacağının farkında değiller de ondan sormazlar. Boşanırlar sormazlar, evlenirler sormazlar, dükkan açarlar sormazlar, meslek seçerler sormazlar, hukuk yaparlar sormazlar, düzen kurarlar sormazlar. Niye? Sanki yahu bu da Allah'a sorulur mu diyorlar. Oysa en bilen Allah'tı, mutlak bilen Allah'tı, en sorulacak Allah'tı, her şeyden haberdar olan Allah iken insanlar ona sormuyorlar da hep başkalarına soruyorlar. Niye? Yanlış bilgilenmişler de ondan. Demek ki insanlar Allah'ın insan hayatına karışma yetkisine karşı çıkıyorlar. Buna tarihte Aristo ekolu denir. Demokrasinin temeli de buna dayanır. İşte Allah dünya yaratmış, sonra yarattığı dünyaya dönüp şöyle bir bakmış, dünya demiş, deni demiş, değmez demiş ve salıvermiş. Ne haliniz varsa kendiniz görün demiş. Evet, yaratıcı olarak Allah var ama yarattıklarına karışıcı olarak Allah yok diye bir felsefe geliştirmişler. Yaratıcı olarak Allah var ama hayata karışıcı olarak, kitap ve peygamber gönderici olarak Allah yok diye demokratik bir sistem geliştirmişler. Dünyayı biz idare ederiz, hukuku biz yaparız, hayatı biz düzenleriz, keyfimize göre hareket ederiz. Allah hiçbir şeye karışmaz mantığı. Zaten tüm demokratik ülkelerin Allah'ı Aristo'nun Allah'ıdır. Dünyayı yaratmış,
ve arkasından yorulup dinlenmeye çekilmiş,

0: veya onu beğenmeyerek, onunla ilgilenmeyerek onun idaresini bize bırakan, onun idaresiyle alakalı ne kitap, ne peygamber, ne vahiy göndermeyen, hiçbir ayet göndermeyen, arzularını bize bildirmeyen bir Allah. İşte Allah bu bölümde buyurur ki, eğer bu konuda bir şüpheniz varsa, sizin ölçünüz olarak size Allah'ın karışması, sizin hayatınıza Allah'ın karışması adına Allah tarafından peygamberi vasıtasıyla size ulaştırılan bu kitaptan şüpheniz, bu kitaptan tereddüdünüz varsa, bakın diyor ki Allah, meydan okuyor, وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Eğer kulumuza indirdiğimiz, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an konusunda, bu kitap konusunda bir reyb, bir şüphe içindeyseniz, o zaman fe'tu bi suratin min mithli. Haydi siz de onun benzeri bir sure getirin. Haydi ona benzer bir sure getirin. Haydi bunu yapabilmeye gücünüz yetiyorsa benzer bir sure getirin o zaman. Bunu insan yapıyor diyorsunuz. Bunu Muhammed uyduruyor diyorsunuz. Bu Allah'ın sözü değildir diyorsunuz. Allah hayata karışmaz diyorsunuz. Allah vahiy göndermez diyorsunuz. Allah neden ayet göndersin? Neden bizim hayatımıza karışsın? Başka işi yok mu diyorsunuz? Olmaz böyle şey diyorsunuz. E hadi bakalım. Fe'tu bi suratin min mithli. Benzer bir sure getirin. Peygamber ve ona gönderilen kitap konusunda şüphede olanlara, bakın Rabbimiz burada bir yarış ilan ediyor. Bir meydan okuyor. Üstelik ved'u şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sadikîn. Allah'tan başka şahitlerinizi de getirin. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de toplayın. Eğer samimiyseniz, eğer ciddiyseniz, yani iddianızı uygulamaya cesaretiniz varsa, sadık neydi? Sıdık iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Sıdık iddianın ispatı, imanın uygulamaya geçirilmesi demekti. Sadaka da buradan gelir. Yani tasdik kökünden gelir. Bir adamın cebindeki parasının tümünün Allah'a ait olduğuna inanması, bu bir iman iddiasıdır. Buna inandığını iddia eden adam, Allah'a ait olan bu parasını Allah'ın istediği yerlerde infak etmeye, sadaka vermeye başladı mı, işte bu o imanın, o iddianın tasdiki anlamına gelecektir. Tasdik imandan da öte bir kavramdır. Ya da imanın ispatıdır, imanın eylemidir tasdik. Onun içindir ki Hazreti Ebubekir Efendimiz mümin olmanın da ötesinde aynı zamanda sıddıktı da. Yani iddiasını eyleme geçirmiş, yani imanının ispatını gerçekleştirmiş bir Müslümandı. Bakın Allah diyor ki eğer ciddiyseniz, Allah'ın berisinde Allah'tan başka ne kadar şahidiniz, ne kadar şühedanız, ne kadar yardımcınız varsa, yani inandığı davaya canını verecek kadar bağlı ne kadar şehidiniz varsa, onların hepsini de toplayın. Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız, ne kadar putlarınız, ne kadar edipleriniz, şairleriniz, ne kadar bilginleriniz, filozoflarınız, müdürleriniz, genel müdürleriniz varsa, işte size baş olacak, ayak olabilecek ne kadar yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın da hadi örnek bir sure getirin bakalım. Yani bu kitabı peygamber uyduruyor diyorsunuz. Bir insanın kendi başına, kendiliğinden yapabildiği bir şeyi diğer insanlardan, milyarlarca insanlar içinden herhalde yapabilen bir insan çıkacaktır elbette. Hadi bakalım birilerini çağırın da bunun bir benzerini getirin. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklam.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber.

0: Özel Efem. İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.
1: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a hamdolsun, yine siz değerli dinleyicilerimizle birlikte İnsana Dair programı çerçevesinde bir araya geldik ve bugün de inşallah faydalı bilgileri paylaşacağız. Değerli dostlarım, bugün ele alacağımız konu başlığımız mizaçlar konusunu inceleyeceğiz bugün. Mizaçlar. Çeşitli sağlık sorunlarını yaşayan değerli dinleyicilerimizin tıbbi tedavilerini sürdürürken daha hızlı bir şekilde ve kalıcı bir şekilde iyileşmelerini sağlamak üzere tıbbi bitkilerden nasıl istifade edebiliriz? Bitkilerde bizleri bekleyen şifa programlarıyla nasıl buluşabiliriz? Bu konuda da siz değerli dinleyicilerimizden çok yoğun sorular alıyoruz. Dolayısıyla bu meseleye biraz ışık tutabilmek için bugünkü konumuzu birlikte inşallah mütalaa edeceğiz. İşte bugün de mizaçlar konusunu ele aldık. Zira işin temelinde bu hususun anlaşılması yattığını açıkça ifade etmek gerekir. Sevgili dostlarım, canlı varlıkların yaratılışında Cenab-ı Hakk'ın görevlendirdiği 4 tane ana program vardır. 4 temel yazılım vardır. Yani 4 temel unsur anlamına gelir. Bu unsurlar insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk ana ögeleridir. Yani ilk yazılımlar, ilk programlar, temel programlar, canlıların yaratılışındaki temel programlardır bunlar. Bunları şöyle hemen kısaca arz edelim. Toprak, su, hava ve ateştir. Bu 4 temel yazılım canlıların yaratılışında milyonlarca programın üretilmesinde temellik oluşturur. Konumuz mizaçlar dedik. Bu 4 temel yazılım programı aynı zamanda kendilerine has mizaçları da taşırlar. Mesela toprak yaratılış programları içerisinde kuruluğu temsil eder. Bir başka ifadeyle möhkemliği, sağlamlığı, direnci temsil eder. Bu tür programların yazılım çizgisi toprağın hizmetiyle insanın ve diğer canlıların bünyelerine intikal eder. Bir diğer ana yazılım programı olan su, soğukluğu temsil eder. Hava nemliliği, ateş de sıcaklığı temsil eder. Gerek insan bünyesinin yaratılışında, gerekse bitkilerin yaratılışında, yani canlıların yaratılışında bu 4 temel program işbirliği içerisinde Cenab-ı Hakk'ın talimatına uygun olarak oranlarını belirleyerek insanların şekillerini, şemaillerini, boylarını, poslarını, güzelliklerini oluştururken bitkilerin derde derman şifalarını, renklerini, yine şekillerini, boylarını, güzelliklerini de oluşturmaktadırlar. Bu oluşumun arka planındaki talimat sadece Allah'a ait ve sadece O'nun emrinde ve kontrolündedir. Çünkü tek yaratıcı O'dur. Sevgili dostlarım, bu gerçeğin altını çizdikten sonra yaratılış programlarının mizaçları olan toprağın kuruluk mizacı, suyun soğukluk mizacı, havanın nemlilik mizacı, ateşin de sıcaklık mizacı doğal olarak bizim bedensel bütünlüğümüzün yaratılması boyutuna da yansımaktadır. Bu sebepledir ki aynı mizaçlar insanlarda ve bitkilerde de mevcuttur. Çeşitli oranlarda, çeşitli biçimlerde, çeşitli dozlarda. Hatta insanların bedensel bütünlüğünü oluşturan organlarımızda da ayrı ayrı bu mizaçların şekillendiğini ve özellik olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dostlarım, bir başka ifadeyle mizaç nedir sorusuna da şöyle bir cevap verelim. Mizaç, kuru, soğuk, sıcak ve nemlilik gibi hususların zıt özelliklerinin etkileşiminden ortaya çıkan bir keyfiyettir. Demek ki mizaç, temel programların, temel mizaçlarının insan bedeninde, bitki bünyesinde çeşitli biçimlerde şekillenmesiyle açıklanan bir vasıf. İşte buradan yola çıktığımızda özetle şunu netleştirebiliriz ve altını çizebiliriz. Bütün canlılar dört temel programdan yaratılmıştır. Bu programların birbiriyle olan etkileşimi, işbirliği, birbirlerine olan tesirleri yaratılmış olan varlıkların yapılarına da yansır. Dolayısıyla bu dört temel programın sahip olduğu mizaçlar yaratılmışlara da, insanlara ve bitkilere de sirayet eder. O halde her insanın birey olarak sahip olduğu bir mizacı vardır. Her bitkinin de canlı olarak sahip olduğu bir mizacı vardır. Ya da birkaç mizaca sahiptir. Yani ona has bir mizaç boyutu vardır. Ve ayrıca insanın bedensel bütünlüğünde her organın da sahip olduğu mizaçları vardır. O halde biz yapımızda bulunan bu temel gerçekleri dikkate alarak bünyemize uygun olan, mizacımıza uygun olan mizaçlarımızdaki eksiklikleri giderecek, dengesizlikleri yeniden kuracak olan etkilere ve içeriklere sahip bünyemizle örtüşebilen bitkilerle buluştuğumuz zaman işte adına hastalık dediğimiz o mizaç dengelerinin aksaması sonucu ortaya çıkan ızdırap verici, üzüntü verici o sıkıntılar da bir bir hayatımızdan çıkıp gitmektedir. Şifa dediğimiz var olan gerçeğe ulaşmak için kendi mizaçlarımızla örtüşen mizaç dengemizdeki aksamaları giderecek bitkilerdeki karşı mizaçlarla buluşmamız lazım. Yani bir mizaç örtüştürmesi söz konusu bitkilerdeki şifaya kavuşmak için. Bu sebeple sürekli olarak bitkilerin kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak özellikle ve özellikle seçilip kullanılması bitkilerdeki şifaya kavuşmak için yeterlidir. Bir başka boyut, Allah'ın kusursuz olarak yaratıp insanların faydasına verdiği bitkilerin sunumunda standart davranmamalı. Yani insanları standart varlıklar olarak görüp bitkileri de standart canlılar olarak ya da şifa programları olarak telakki ederek böyle bir standart yaklaşımla herkesin hastalığına aynı bitkileri, aynı programları, aynı formülleri sunmak gibi bir kolaycılığa kaçmamalı. İşte bu yanlışlıklar bizim bitkilerle buluşmamızı engellemektedir. Maalesef son dönemlerde çok yaygın bir şekilde bu yanlışlık adeta körüklenmektedir. Bütün bu olumsuzlukları bir kenara atmak için şu gerçekleri bilerek hareket etmemiz icap eder. Allah insanları özel programlarla yaratmıştır. Her insanı kişiye özel programlarla yaratmıştır. Ve bu özel boyutumuzu, özel olarak yaratıldığımızı hiç akıldan çıkarmamalı ve kendimize özel muamele etmeliyiz. Birincisi bu. Bizim için yaratılmış olan çok sayıdaki bitkilerde ve yine o kadar çok sayıda şifa programları var ki onlar içerisinden bizim mizacımızı dengeleyecek, bizim açığımızı yeniden kapatacak, bizim sıkıntımızı gidermeye yönelik etkilere sahip bitkilerin seçilmesi konusunda da hassas davranmalıyız. Takdir edersiniz ki böyle bir özel buluşma talep eden kişi yani hasta ortaya çıkmadan yapılamaz. Böyle bir seçim yapılamaz. Yani bir kişi ortaya çıkıp da ben astım hastalığı için bir araştırma yapıyorum. Astım hastalığına iyi gelecek bitkileri araştırıyorum ve bunlarla ilgili bir çalışma yaparak astım hastalığını, kanser hastalığını ya da şu hastalığı bu hastalığı ortadan kaldırmak üzere çok etkili bir formül geliştirdim diyemez, dememeli. Sebep hasta ortada yoksa sen bu çalışmayı, bu tespitleri neye göre yapıyorsun be kardeşim? Neye göre? Esas nedir? Esas olarak neyi baz alıyorsun? Kullanacak kimse ortada yok. Onun mizacının ne olduğu belli değil. Onun organlarındaki diğer sorunların ne olduğu belli değil. Ve sen böyle belli olmayan bir hedefe göre bitkisel formüller hazırlıyorsun. Gayet tabii ki isabetli olmayacaktır. Değerli dostlarım, zaman zaman bu tür standart sunumları kullanarak bir takım faydalar gördüğünü düşünen sevgili dostlarımız ve dinleyicilerimiz de olacaktır mutlaka. Burada bir yanılma olduğunu hemen vurgulamak istiyorum. Buradaki yanılma aslında bitkilerin birinci faydalarıyla yetinmekten ibaret. Bitkiler iki adımda faydalarını bize sunarlar. Birincisi geçici ve acil şikayetleri yatıştırıcı etkilerdir. İkincisi de kalıcı iyileşmeleri sağlayan temel etkilerdir. Biz standart sunumlarla ya da rastgele kullanımlarla birinci etkilerle buluşuyor olabiliriz. Bunu bir iyileşme olarak algıladığımızda kısa süre sonra da zaten yanıldığımızı fark ediyoruz. Niye? Hastalığımız yeniden nüksediyor. İyileşmediğimizi daha sonra anlıyoruz. İşte böyle bir hataya düşmemek için bu çizgide doğru adımlar atmak lazım. Kişinin mizacına uygun olan bitkilerin seçilmesi, programlı bir şekilde düzenli bir ölçülerle kullanılması yanında doğruca kişiye uygun olan bir beslenme programı buna ilave edilmeli. Ve bununla birlikte bir üçüncü destek de moral ve motivasyon olarak mutlaka kişinin hayatına katılmalı. Bitkilerle tedavide bu üçlüyü bir araya getirmediğimiz sürece bitkilerin yapısında hastalıklardan önce yaratılmış olan şifaları bünyemize ulaştıramayız. Onları yiyip içebiliriz ama bünyemizdeki alıcılar onları kabul etmezler. Bu gerçeği bir kez daha hatırlayalım. Sevgili dostlarım, burada bünyemizin bitkileri kullandığımız halde onları kabul etmemesinin sebebi mizaç uyuşmazlığıdır. Şimdi programımız içerisinde örnekler vereceğim. O zaman daha iyi anlaşılacak ama konumuza devam edelim. Mizacın ne olduğunu arz ettim ve her insanın, her bitkinin, her organın mizaçları olduğunu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla bu mizaçlar canlının kimlik göstergeleri gibidir. Canlının kimliğini ifade eden göstergelerdir, doğal göstergelerdir. Bu göstergelerde bir değişiklik olmuşsa bu değişikliğin bize yansıması da hastalık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla hastalıktan kurtulma çabası doğal mizaçlarımızdaki denge aksamalarını yeniden dengeye getirmekten ibarettir. İşte bitkilerin yapısında mizaçlarımızdaki aksamaları yeniden dengeleyecek şekilde dengeleyici programlar mevcuttur. Bunların adına şifa programları diyoruz. Değerli dostlarım, konumuz mizaçlar olduğu için şu başlığı da konumuzu dahil etmek yerinde olur diye düşünüyorum. Şöyle ki, uzun yıllardır, çok eskiden beri yapılan ilmi araştırmalar, uygulamalar, tecrübeler, günümüzde de yapılan modern çalışmalar şu tasnifi uygun bulmaktadır. Nedir o? İnsanların her biri kişisel olarak özel programlarla yaratılmış olmasına rağmen bir genel tasnif yapıldığında bu özel yapılara sahip insanların 5 başlık altında bünye grupları şeklinde bir tasnife tabi tutulması doğru olur denmiş ve uzun yılların çalışma sonucu bu şekilde bizlere ulaşmıştır. Bunları incelediğimizde insanların mizaçlarına göre sahip oldukları bünye grupları şu şekilde ifade edilmektedir. Bu bilgileri de paylaşarak daha doğru adımlar atmamız ve bitkilere bu doğru adımlarla buluşmamız konusunda ayrıca bir bilgi desteğini de bilgi dağarcığımıza ilave etmiş olalım. Değerli dostlarım, mizaçlarına göre insanlar bünye tasniflerine tabi tutulduğunda birinci grubu asabi bünyeler teşkil etmekte. Asabi bünyelerin genel karakteristik mizaçları sıcaklık ve kuruluğun hakim olduğu mizaçlardır. Kişisel olarak da bu sıcaklık ve kuruluk ölçülerinin değişiklik gösterdiği, azlık çokluk gösterdiği bir gerçeği de burada hatırlatalım. İşin içinde bir kişisel boyut var ama genel baktığımızda, grup tasnifiyle baktığımızda sıcaklık ve kuruluk mizaçları öne çıkmaktadır. Hakim mizaçlar olarak görülmektedir. Asabi bünye grupları içerisinde yer alan ve kişisel özelliklere de sahip olan bu bünye grubu olaylar karşısında aşırı derecede hassastırlar. Hassasiyetleri farklılık göstermesine rağmen genel olarak bir hassasiyet öne çıkar. Çok çabuk sevinir, çok çabuk üzülürler. Sinir sistemleri bozuktur ya da sinir sistemleri daha hassastır diyebiliriz. Mide, bağırsak ve psikolojik problemlere daha eğilimlidirler. Mide problemlerine, bağırsak problemlerine ve psikolojik problemlere daha eğilimleri vardır. Bu tespitler yine bu grupta yer alan kişilere özgü vasıflar da taşır. İkinci grubu teşkil eden bünye grubu ise astenik bünyelerdir. Bunların bünye mizaçları nemli ve soğuk

Bunların üçüncü grupta hipoplastik bünyeler yer alır. Bunların bünye mizacı da soğukluk ve kuruluk olarak öne çıkar. Boyları kısa, vücut yapıları normalden daha farklı, sesleri ince ve cinsi yetenekleri daha azdır. Vücut kılları da oldukça azdır bu bünye grubuna sahip olan kimselerin. Çoğunlukla kalp ve damar hastalıklarına karşı daha eğilimli görünürler. Böyle bir eğilim içindedirler. Hipoplastik bünyelerin soğukluk ve kuruluk mizaçları öne çıkar dedik. Dördüncü sırada lenfatik bünye grupları yer alır. Bunların mizaçları ise soğukluk, kuruluk ve nemlilik gösterir. Bu özellikler öne çıkar. Yine bu grupta yer alan fertlerin her birisinin kişisel bazda detaylı özellikleri, bu nemlilik, kuruluk ve soğukluk mizaçları farklı farklı dozlarda, miktarlarda bulunmaktadır. O detay her zaman geçerli. Lenfatik bünye grubu orta boylu, sarı saçlı, soluk benizli kimselerdir. Vücutları zayıflardan, toplu şişmanlardan zayıftır. Hastalıklara karşı güçlüdürler. İleri yaşlarda nefes darlığı, migren ve alerjik hastalıklara karşı daha yatkın bir vücut yapısına sahiptirler. Bedenen sahip oldukları mizaçlar zaten bunları çok net bir şekilde bize ifade ediyor. Soğukluk, kuruluk ve nemlilik mizaçları öne çıkmaktadır dedik. Yani soğukluk boyutu su miktarı ya da suyu temsil eden mizaç olarak karşımıza çıkıyor. Bedensel bütünlüklerindeki sıvının varlığının boyutlarını gösteriyor. Kuruluk yine toprak ögelerinin bedendeki varlığına işaret ediyor. Nemlilik ise hava ile iştigalini, hava ile temasını, havanın beden üzerindeki mizacını temsil ediyor. Beşinci bünye grubu da piknik bünye grubudur. Bunların grup olarak öne çıkan mizaçları sıcaklık ve nemlilik olarak ifade edilmektedir. Piknik bünye grubu orta boylu, yağlı ve şişmanlamaya eğilimlidir. Çoğunlukla şeker hastalığı, gut hastalığı, romatizmal şikayetler, nefes darlığı, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve kalp damar hastalıklarına daha eğilimli olduklarını yapılan incelemeler, araştırmalar, asırlara varan tecrübeler ifade etmektedir. Böylece bünye gruplarını da incelediğimizde yine mizaçlarla ifade edilen özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Bu tasnif tabii ki kendi içinde kişisel detayları, kişisel mizaç yapılarını da barındırmaktadır. Sadece bir yaklaşım olsun, bir bilgi katımı olsun diye bu mevzuyu da konuya dahil ettik. Değerli dostlarım, özetlersek insanlar, bitkiler ve diğer canlıların cisimlerinin şekillenmesi toprak, hava, su ve ateş denen dört unsurun bir araya gelmesiyle çeşitli dozlarda, miktarlarda birbirlerini etkilemesiyle temel almaktadır. Bu unsurların sahip oldukları mizaçlar, bu unsurlardan meydana gelmiş olan insanlara ve bitkilere ve canlılara da yansımaktadır. Toprak kuruluğu, hava nemliliği, su soğukluğu, ateş de sıcaklığı temsil etmektedir. Dolayısıyla bu mizaçlar, bu temel programlardan yaratılmış olan varlıklara da sirayet etmektedir. İnsanların yapısında da kuruluk, nemlilik, soğukluk, sıcaklık, bitkilerin yapısında da aynı mizaçları görmek mümkün. Tabii ki farklı dozlarda, farklı ölçülerde, farklı şekillerde. Canlıların yaratılışında bu temel yazılımlar insanların ve bitkilerin yapısında çeşitli oranlarda yer almaktadır dedik. Bu tablo önemli incelenmeli. Bu tablonun detaylarına bakıldığı zaman temel yazılımlar aynı olmakla birlikte bunların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan mizaç dozları birbirinden tamamen farklı neticeler ortaya koymaktadır. Bundan dolayı Allah her insanı kişiye özel programlarla yaratmıştır. Her bitkiyi de kişiye özel ya da yapıya özel programlarla yaratmıştır diyebiliriz ve bu gerçek zaten ilmi olarak apaçık ortada. Değerli dostlarım, insanların birey olarak kişiye özel yaratıldığı gibi, kişiye özel mizaçları olduğu gibi, insanların sahip olduğu bedensel bütünlükte görev alan organların da mizaçları vardır. Dolayısıyla hastalık yaşayan kimselerin bitkilerle buluşma yolculuğunda mutlaka hastalığın ortaya çıktığı organların mizaçları da dikkate alınarak uygun mizaçtaki bitkilerin seçimine doğru bir çizgi oluşturmak icap eder. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklam.

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Evet, değerli dostlarım, bu noktaya kadar programımızda mizaçlarla ilgili bazı bilgiler aktardık. Mizaç nedir, ne değildir ve temel yazılım programları ve onların temsil ettiği mizaçlar ve bunların insanlardaki tezahürleri, bitkilerdeki tezahürleri, bunları konuştuk. Efendim, sizlere bitkilerle ilgili örnekler vererek bitkilerin yapısındaki şifaları ve dolayısıyla bitkilerin taşıdığı mizaçları biraz inceleyelim.
3: Değerli dostlar, başta ifade ettiğimiz gibi bütün insanların kendilerine has, kendilerine özgü mizaçlara sahip oldukları gibi bitkiler dünyasındaki her bitkinin de kendilerine has, kendilerine özgü mizaçları vardır. Bitkilerden istifade etmek için kullanan kimsenin kendi mizacıyla örtüşen bitkilerle buluşması icap eder. İşte bazı örneklerle bunu arz etmeye çalışayım. Mesela zencefil şifalı bitkisi sıcak ve kuru mizaçlara sahiptir. Sıcaklık ateşi temsil ederken, güneşin mizacını zencefilin bünyesinde temsil ederken, kuruluk da toprağın mizacını zencefilin bünyesinde temsil etmektedir. Öne çıkan mizaçlar olarak bunları anlamak lazım. Diğer su ve hava ile ilgili mizaçları daha düşük dozlarda olduğu için belirleyici mizaçlar olarak sıcak ve kuruluk mizacı öne çıkmakta. Hindiba şifalı bitkisi soğuk ve nemli mizaçları öne çıkararak kendi mizacını ortaya kor. Ökse otu sıcaklık ve nemlilik mizaçlarıyla öne çıkmaktadır. Yabani kekik yine sıcaklık ve kuruluk mizaçlarını ağırlıklı olarak öne çıkarmaktadır. Bunları sıralamaya devam ettiğimiz zaman yüzlerce binlerce bitkinin kendilerine has mizaçlarıyla insanlara ulaştırmak üzere şifaları tutmaktadırlar. Sevgili dostlarım, bu şekilde bitkilerin mizaçlarını sıralamak için hem vaktimiz yetmez hem de bu sıralama ile konuyu daha detaylı bir şekilde anlamak mümkün olmaz. O halde bir müşahhas örnekle konuyu arz etmeye çalışayım. Mesela İki tane astım hastası. Bu iki astım hastası tıbbi tedavilerini devam ettirirken aynı zamanda bitkiler dünyasında kendilerini bekleyen şifalarla da buluşmak için yola çıkmak isteseler ne yapmaları lazım? Yapmaları gereken ilk iş, bitkilere doğru yürürken rastgele adım atmamak gerektiğini bilmeleri ve bitkilerin yapısında bulunan kendilerine ait, kendi mizaçlarıyla, kendi bünye bütünlükleriyle örtüşen bitkilerle bu gerçeği yakalayabileceklerini bilmeleri lazım. O halde bu örneği biraz daha derinleştirerek bir bitki ile anlatmaya çalışalım. Astım hastalığı malumunuz solunum sistemi ile ilgili bir problem. Solunum sistemi bazında ortaya çıkan ve yaşanan bir sıkıntı. Fakat vücudun diğer bölümleriyle, diğer organlarıyla, sistemleriyle de dolaylı bağlantıları olan ve oluşturucu sebepleri teşkil eden bir genel durum da arz ediyor. Biz konuyu dağıtmamak için astım şikayetinin yaşandığı solunum sistemini, bronşları, akciğerleri mekan olarak kabul edelim ve bu hastalığın yaşandığı bedendeki bu mekanın mizacına baktığımız zaman gideceğimiz yol da kendiliğinden açılıyor. Akciğerlerin mizacı az nemliliktir. Az nemlilik mizacı öne çıkar. Karakter olarak az nemli bir yapıya sahiptir. Akciğerlerimizde, bronşlarımızda, solunum sistemimizde eğer bir problem ortaya çıkmışsa, bu problem virüslerle, bakterilerle, çeşitli sebeplerle, psikolojik sebeplerle, sinirsel sebeplerle hazırlanmış olabilir. Altyapısında bu detaylar olabilir. Ama sonuç itibariyle akciğer yapımızda, bronşlarımızda ve solunum sistemimiz genelinde bir problem ortaya çıkmışsa bunun temelinde solunum sisteminin az nemlilik mizacında bir oynama olmuştur. Ana gösterge mizaçtaki dengesizlik olarak karşımıza çıkar. Yani az nemlilik doğal konumu ya nemlenmede bir çoğalmaya, nemin artmasına ya da nemin azalmasına doğru bir seyir gösterir, bir tablo gösterir. Ve bu tablo sonucunda da
2: solunum sisteminde yaşanan birçok rahatsızlık hayatımıza gelmiş olur. Mesela akciğerlerimizin, solunum sistemimizin genel karakteri, genel mizacı az nemlilik doğallığı biraz daha azalmaya doğru başladığında, ki sebepler çeşitli olabilir, yaşanan şikayetlerin en önemlilerinden bir tanesi balgam çıkaramamaktır. Sürekli öksürük mekanizmasının devreye girmesi, sürekli öksürmek ve balgamı atamamaktır. Bu tetikleme ile nefesin daralması vesaire. Şimdi burada normal olması gereken nemlilik düzeyinin daha da azalması bir kurumaya, bir kuruluğa, bir sertliğe doğru yaklaşıyor. Sistemde bir mizaç değişikliği ya da doğal mizaçta, normal mizaçta bir değişiklik yaşanmaktadır. İşte hastalığı ortaya çıkaran sebeplerden birisine bir gösterge olarak bir örnek vermiş olduk. Bunun tersini de düşünebiliriz. Akciğer sisteminde normal doğal mizaç olan az nemlilik durumu daha fazlalığa, daha artışa doğru giden bir seyir de izleyebilir. Bunun da başka sonuçları çıkar ortaya. Mesela bahar nezlesi, müzmin bronşitler ya da ne bileyim işte sürekli olarak sinüzitten şikayet etmeler, efendim benzeri sonuçlar yaşanabilir. Burada temel hareket noktası hastalığın yaşandığı organın mizacında meydana gelen değişikliktir. Burada mizacın doğal ve normal sınırları içerisine tekrar geri çekilmesi ve dengelenmesi ile hastalığın ortadan kalkması gerektiğini ve bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Durum böyle iken kişiye özel yaratılmış olan bir insan, kendi yapısında bulunan, yapısına özgü mizaçlara sahip organlarında meydana gelmiş herhangi bir problemin giderilmesi için nasıl olur da rastgele bir bitki kullanımına girebilir? Rastgele hazırlanmış bir takım çalışmaları, formülleri kendisi için uygun görebilir. Böyle bir şey ne kadar yanlış olduğu apaçık ortada. O halde özel yaklaşımlarla kendi yapımızdaki gerçeklere, kendi yapımızdaki mizaç değişikliklerini yeniden dengeleyecek olan bitkilerle buluşmak zorundayız. Birincisi bu. İkincisi, tek bitkiyle bu mizaç değişikliğini yeniden dengelemek mümkün olmaz. Sebep, mutlaka mizaç değişikliğinin, yani işte akciğeri örnek verdik, akciğerin yapısındaki az nemlilik mizacının çok nemliliğe ya da daha az nemliliğe, kuruluğa doğru giden bir seyir izlemesi halini geri döndürmek için bu durumu hazırlayan diğer sebeplere, yani vücuttaki diğer organların durumuna da bakmak icap eder. Akciğerin mizacındaki değişiklik üzerinde etkili olan bir bitki sınırlı olarak fayda sağlar. Hazırlayıcı sebeplere etki yapamayacağı için hastalık geçici olarak iyileşmiş olabilir ya da geçici olarak hissettiğimiz iyileşmeleri gerçek iyileşme sanarak aldanmış oluruz. Şimdi örneğimizi bir bitki özeline taşıyarak devam ettirelim. Mesela astım hastalığının arka planında birçok sebep vardır dedik ve bu sebeplerin en belirgin toplandığı nokta akciğerin mizacında, doğal mizacındaki değişikliğe sebep olmasıdır dedik. Bu mizacı tekrar normale döndürmek için bitkilerin desteğine ihtiyacımız var. Bu bitkilerden bir tanesi de zencefil şifalı bitkisidir. Bir tanesi ama. Şimdi zencefilin etki düzenine ve zencefilin mizacına da baktığımız zaman bu işin nasıl gerçekleştirdiğini göreceğiz ve tek bitkinin neden yetmediğini de buradan, bu sonuçtan çıkaracağız. Efendim, zencefil şifalı bitkisinin de bir mizacı vardır. Her bitkide olduğu gibi zencefilin mizacı da sıcaklık ve kuruluktur. Yani ateşi temsilen sıcaklık mizacını bünyesinde barındıran, ısıtıcı özelliği, pişirici özelliği, yakıcı özelliği vesaire ihtiva eden bir mizaç boyutu vardır. Bir başka boyutu da kuruluk özelliğine, mizacına sahiptir. Yani sıcaklık ve kuruluk zencefil şifalı bitkisinin temel karakteri ve ana mizaçlarıdır. Kuruluk da toprağın ögelerini temsil eder. Dolayısıyla dingin tutucu, kuvvetlendirici, sıklaştırıcı, efendim mühkemleştirici etkileri barındıran bir mizaçtır kuruluk. Şimdi eğer akciğerin doğal mizacında, yani az nemlilik boyutunda çoğalmaya yönelik bir seyir var ise, zencefil bu seyrin normale, geriye döndürülmesi için çok nemliliği kuruluk özelliğini kullanarak biraz daha kurutarak, azaltarak normale döndürmektedir. Kuruluk özelliğiyle nemlilikteki aşırılığı geri çevirmekte. Peki tersine bir istikamet var, bir azalmaya yönelik, nemde bir azalma, balgam sertleşmesi, balgam yapışkanlığı, öksürüldüğü halde balgamı çıkaramama gibi, nefes darlığı gibi bu şikayetlerin yaşanmasına zemin hazırlayan nemin azalmasıyla ilgili bir boyut var ise, ki her ikisi de zaman zaman olabilir, o durumda da zencefilin diğer mizacı devreye giriyor. Sıcaklık mizacı, ısıtıcı mizacı devreye girerek balgamın sertleşmesini yavaş yavaş yumuşatıyor. Yani nemi artırarak bu konuda hastayı rahatlatıyor. Çünkü vücutta sıvı ısındıkça buharlaşma, nemlenme gerçekleşir ve nem dolayısıyla kuruluğu da yumuşatmış olur. Bu basit örnekten yola çıktığımızda zencefil şifalı bitkisinin sahip olduğu mizaç özellikleriyle astım hastasının akciğerindeki mizaç özellikleri birbirini tamamlayan, birbiriyle örtüşen, birbirinin eksiğini gediğini bilen, tamamlayan bir takım detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Yani kişiye özel bitki derken işte bu detayların örtüştürülmesini kastediyoruz. Burada astım hastası olan kişinin akciğerinde yaşadığı, bronşlarında yaşadığı bu sorunlar, solunum sisteminde yaşadığı bu sorunlar, vücutun diğer bölgelerinde, diğer organlarındaki küçük detaylarla hazırlana geldiğini de söyledik. Kalıcı iyileşme için astımı hazırlayan ana sebeplerin yanında tali sebeplere de bir çözüm getirmek gerekir. Burada ana sebep üzerinde zencefilin etkisini örnek verdik. Tali sebeplere baktığımızda da yine burada da kişiye özel sebepleri görebiliriz. Yani kişinin sindirim sistemiyle ilgili sorunları, dolaşım sistemiyle ilgili, böbrekleriyle ilgili, efendim işte diğer sinir sistemiyle ilgili içinde bulunduğu sorun dikkate alındığında zencefilin hangi bitkilerle kimde nasıl desteklenmesi gerektiği de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tüm bunlar bitkileri kullanacak olan kişilerin ortaya çıkmadan hazırlanması mümkün değil. İşte bunun için kişiye özel, bünye bütününe uygun olarak bitkilerin seçilip kullanması gerçeğini hep vurguluyoruz. Özetle bitkiler dünyasındaki güzelliklere buluşmanın çarelerini bu programda da aramaya gayret ettik ve bilgi dağarcığımıza bir iki kelime de olsa bazı ilaveleri yapmaya çalıştık. Dostlarım, programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olunuz efendim.
0: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: En kı- kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: İmtihan. Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da o koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bu dünyada kimi insanlar kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
0: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
1: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
0: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği vekili.
1: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim.
0: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak
2: nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
1: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi, yani vahy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması, yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
2: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şeyi kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış? Derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zor ay fürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir denir. Yanındaki melek, İşte bu yanımdaki hazırdır der. Sadakallahülazim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
2: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
1: Bu kayıtlar ki yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insanoğlu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı irmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
2: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt, bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş an. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
1: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
2: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
1: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
2: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Mü'minun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahülazim.
1: Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
2: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
1: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
2: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun "Ben yapmadım, benim suçum yok" diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
1: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.

0: birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk ediliş.
1: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler kendinden öncekiler gibi.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
1: Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
0: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
1: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
0: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü?
1: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
0: Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahül Azim.
1: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar.

0: sevse de sevmese de, istese de istemese de kabre girer.
1: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
0: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar. Kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat suresi 11. Ankebut suresi 19. Ahkaf suresi 33. ve Yasin suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler. Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o yaratan ve bilendir. Sadakallahülazim.
0: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
1: Rabbini bilmek, İlahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
0: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var.
1: Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir GİMDES onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hissebeleri 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net.
20: En güzel

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutlu Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz kulluk bilincini diri tutmak. Tabii ki bizim yaratılış gayemiz, yani tek gayemiz, dünyaya gelişimiz, amacı Allah'a kulluk yapmak. Bu kulluk bilincinde olmamız isteniyor. Çünkü Rabbimiz ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor. Ben insanlar ve cinler ancak ve bana kulluk etsinler. Bana ibadet etsinler. Benim emrime uygun yaşasınlar. Dolayısıyla Allah'a kulluk için yaratılan insan bu bilinç üzere olmalı ve bu bilinci de devamlı diri tutmalı. Devamlı bunu aklında tutmalı ve bunu unutmamaya gayret etmeli. Bu şekilde hareket ettiğinde bu bilince uygun yaşama imkanı, davranış imkanı, hassasiyet imkanı olur. Evet, günümüz insanı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok şeye sahipken aynı zamanda hiç olmadığı kadar çok şeyi kaybetmiş durumda. Çünkü teknolojinin, tüketim çılgınlığının ve bireysel hırsların gölgesinde insanın en temel yaratılış gayesi olan ben kimim, ne için yaratıldım, bu dünyaya neden geldim sorusunun cevabı giderek unutuluyor. Çünkü o kadar çok bu yaşadığımız toplumda o kadar çok unsurlar var ki, dünyevi yaşantı, işte çeşitli şeyler, imkanlar, çeşitli hususlar o insanı ne yapıyor? Kulluk bilincinden uzaklaştırabiliyor. Yani işte oyun, eğlence, işte televizyon gibi, işte sosyal medya, yaşanılan hayat, hani global dünyada her şey internette, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşanıyor, olumlu olumsuz her şeyden haber alma imkanı oluyor. Dolayısıyla da insanlar bu konuda dünyevileşme sorunu yaşayabiliyorlar. Onun için en önemli husus bu kulluk bilinci içerisinde şuurlu bir şekilde yaşantıyı devam ettirmek. Evet, modern dünyada karmaşasında bu kulluk bilincini nasıl koruyacağız? Yani bu kadar olaylar içerisinde, bu kadar işte kültürel yaşam, sosyal yaşam, dolayısıyla insani ilişkiler, bunlar tabii ki insanı olumsuz etkileme imkanına sahip. Onun için bu hususta çok dikkat etmek gerekiyor. İşte bu sohbetimizde bunlara değinmeye çalışacağız. Birincisi, kulluğun özü her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek. Yani nasıl tedbir alacağız? Nasıl diri tutacağız kulluk bilincini? Birincisi, kulluğun özü her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek. Yani Allah her şeyden haberdar olduğu için bu bilinçli olmak gerekiyor. Her an Allah'ın huzurunda olduğumuz, her yaptığımızdan Yüce Allah'ın haberi olduğu ve melekler tarafından iyi şey yapılmışsa yazılıyor, kötü şey yapılmışsa da kayda geçiyor. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَةٍ شَرَى يَرَى. Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu da görür. Yani zerreleri bile yazılıyor. Yani bu ufaktır, ufak bir iyilik yapsam neye yarar, yapmayayım, hayır, zerre bile olsa, en ufak da olsa iyilik iyidir, yapmalı, kötülük kötüdür, en küçük de olsa, zerre de olsa, ufak da olsa, yani mekruh da olsa yapmamaya özen göstermek gerek. Bir şey iyi değilse ondan uzak durmak gerek. İyiyse koşmalı, kötüyse kendimizi bu kötülükten engellemeliyiz, durdurmalıyız. Evet, kulluk kavramı çoğu zaman sadece belirli ibadet ritüellerle sınırlandırılmaz. Yani sınırlandırılamaz. Oysa gerçek kulluk, insanın her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilincinde olmasıdır. Bu İslam tasavvurunda ihsan kavramıyla ifade edilir. Çünkü ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Siz Allah'ı göremiyorsanız da Allah sizi görüyor. Yani ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına davranmak, ibadet etmek, davranmak. Siz onu ne kadar göremiyorsanız da o sizi görüyor. Dolayısıyla ihsanı iyi anlamak gerekiyor. Yani ihsan güzel ahlaktır. Bu güzel ahlak insanda olduğunda bu insana daha hassasiyet, daha iyi bir bilinç, daha kendine dikkat etme imkanı sağlar. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Evet, gerçekten çok önemli, çünkü büyük hesap günü için kendinizi de hazırlayın buyuruyor Tirmizi hadis kitabında. Bu hadis kayıtlara geçmiştir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın. Rabbimiz bir ayet-i kerimede de öyle buyuruyor: yarın ahiret için ne hazırladığınıza bak. Yani ne yaptığınıza bak. Haşr suresinin 18. ayet. Yarın ahiret için ne hazırladığınıza bakın. İnsanlar dünya hayatında bir yere gitmeden önce, işte falan tarihte gidecekse bir hafta kala, iki hafta kala veya gideceği kesinleştikten sonra hemen hazırlığını yapıyor. Yurt dışına gidecekse pasaportunu hazırlıyor, alıyor falan. İşte bavullarını hazırlıyor. İşte orada harcayacağı parasını hazırlıyor vesaire, hazırlığını yapıyor. İşte yarın ahiret için ne hazırladığınıza bakın buyuruyor Rabbimiz. Yarın demesi her an manasına da anlaşılmalı. Çünkü yarın. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil. Yarın yani yakın. Her an. İnsanın ne diyor ayet-i kerimede? Kullun nefsin zayikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Ne zaman? Belli değil. Her an olabilir. Onun için Peygamber Efendimiz de beyan ettiği gibi, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın buyuruyor. Ayet ve hadislerden de görüyoruz ki bu sürekli farkındalık hali insanı yalnızca büyük günahlardan değil, en küçük hatalardan bile insanı alıkoyar. Çünkü hakikaten öyle. İnsan bu bilinçli olduğunda tabii ki insan kendini ne yapar? Bunun hazırlığını yapar. Onun için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıldığınız namazı, bir dahaki namazı, yani bir dahaki namaza yetişemem düşünerek son namazmış gibi kılın diyor. Her kıldığınız namazı son namazmış gibi kılın. Mesela sabah namazını kıldınız, öğlen namazını kılamayabilirim. Yani yetişemeyebilirim. Ne olur? Vefat edebilirim vesaire. Her an insan ölümle karşı karşıya. Peygamber Efendimiz bu sözü niye söylüyor, bu hadisi? Çünkü bu kulluk bilincini diri tutmak lazım. Nefis ve şeytan boşluk bulmaması lazım. Boşluk buldu mu oradan kişiye kulluk görevlerini yapmaktan, inanca, ibadete, ahlaki konularda hassasiyetini azaltmaya çalışıyor, gidermeye çalışıyor. Kişiyi iyi şeylerden uzak tutmaya çalışıyor. Olumsuz şeylere itmeye çalışıyor. O açıdan nefis ve şeytan insanın, her zaman dediğimiz gibi, manevi bünyenin iki mikrobu. Nefis ve şeytan insanı düşünmez. Yani insanın kendi nefsi ve şeytan. Şeytan diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'te, insanın vücudunda gezen kan gibidir. Devamlı dolaşır. Senden ayrılmaz. Tabii ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman, şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dediği zaman onlar uzaklaşmak mümkün. Ama şeytan her an insan aklına olumsuz şeyler getiriyor. Getirmeye çalışıyor. Getirmeye gayret ediyor. Yani kişiden ayrılmıyor. Nefis de şiddetle kötülüğü emreder buyuruyor. Buyurulmaktadır. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Nefis şiddetle kötülüğü emreder. Nefis, daha önceden de değindiğimiz gibi, nefis içgüdüdür. İnsanın zevk, keyif peşindedir nefis. Helale harama bakmaz. Sevaba günaha bakmaz. Kişide bilinç varsa kendini korur. Yoksa nefsin işine gelir. Olumsuzluklar gelir. Şeytan da bunu destekler. Cazip göstermeye çalışır. Ama kulluk bilincinde olan kişi işte Allah'ın huzurunda olduğunu, her düşüncenin, her yaptığının, her konuşmanın kayıtlara geçtiğini bilmesi kişinin kulluk görevlerini yapmasına sebep olur. O açıdan da ne olması gerekiyor? Ayet-i kerimede de geçtiği gibi yarın ahiret için ne hazırladığınıza bakın buyurulmakta. Evet. Gerçekten bu sürekli fark edilmesi gerekiyor bu konu. Bir Müslüman için sabah kalktığı andan gece yatana kadar geçen süre asla Allah'tan kopuk bir zaman dilimi değildir. Yani her anımız gözetlenmekte, takip edilmekte, ağzımızdan çıkacak her söz ve yaptığımız her şey, iyi veya kötü, bunlar kayda alınıyor. Allah'tan kopuk bir zaman dilimi olmaması için çok dikkat etmek gerekiyor. Yemek yerken, çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken hep bu anlayışla, bu bilinçle hareket etmelidir. 2. Dünyanın cazibesine karşı direnç geliştirmeli. Modern kapitalist sistem insanı sürekli daha fazlasını istemeye programlıyor. Reklamlarıyla, yayınlarıyla, filmleriyle, dizileriyle, haberleriyle, reklamlarıyla, her şeyle. Dolayısıyla reklamlar, sosyal medya ve popüler kültür sürekli olarak bize eksik olduğumuzu hissettiriyor. Çünkü devamlı reklamlar, her konuda reklam, reklam, reklam. İnsanoğlu, yani sanki bunlar bende yok, dolayısıyla olmadığı için bunlara sahip olmam lazım. Yeni çıkmış, yeni model telefon, yeni model araba, yeni model eşyalar, yeni çıkmış falan, işte komşuda varmış, işte televizyonda görmüş, sosyal medyada görmüş vesaire. Yani insanı ne yapıyor? Etkilemeye çalışıyor. Daha yeni telefon, daha lüks ev, daha fazla statü, bu durum insanı kulluk bilincinden uzaklaştıran en büyük tuzaklardan biridir. Evet. Bizim amacımız Allah'a kulluk yapmak, emirlerine uygun yaşamak, inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olmak, kendimizi ve ehlimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu da kulluk bilinci içerisinde hareket etmemizi sağlamak. Yetmiyor, komşularımızla, akrabalarımızla iletişim kurduğumuz insanlara da bu kulluk bilincini yaşanması, kulluk bilinci içerisinde hareket edilmesi açısından onları da davet ve tebliğ görevimizi yapmamız, hatırlatmalarda bulunmamız, uyarmamız icap ediyor. Yani kulluk bilinci sadece insanın bireysel görevi değil, aynı zamanda dediğimiz gibi eşi, çocukları ve iletişim kurduğu bütün insanlara da bu kulluk görevlerinin yerine getirilmesi konusunda, davet ve tebliğ konusunu en iyi şekilde yerine getirmelidir. Onun için Rabbimiz Asr suresinde bu gerçeği ortaya koyuyor. Yemin ederek Rabbimiz buyuruyor ki, asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır, ancak iman eden, salih amel işleyen, güzel davranış sergileyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, gerileri zararlıdır, ziyandadır. Yani sonları perişandır. Sonumuzun perişan olmaması için iman, salih amel, yani güzel davranış ve hakkı ve sabrı tavsiye davet tebliğ görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi'nin 55. ayetinde hatırlatın, hatırlatmak müminlere fayda verir, inananlara fayda verir. İnanmayan adam zaten onun için bir şey ifade etmez ama inanan insana hatırlattığın zaman, madem ki inanıyorsun Allah'a, peygambere, kitaplarına inanıyorsun, o zaman buna uygun hareket etmemiz uygundur. Yaparsak lehimize, yapmazsak aleyhimize olacaktır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir buyuruyor. Dolayısıyla iyi şeyler yapmamız lazım. Emredileni yapmamız lazım. Yasakları değil, Kur'an ve sünnete uygun yaşamamız gerekiyor. Böyle yaşarsak dünya ve ahiret saadetine ulaşırız. Kur'an-ı Kerim bu konuda açık bir uyarıda bulunur. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi ameller ise Rabbinin katında sevapça da ümitçe de daha hayırlıdır. Keyif suresi 46. ayet. Ayette dünyanın geçici cazibelerine aldanmamamız gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu hususlar önemli olduğu için Rabbimiz bizi uyarıyor. Mal, evlat, dünya hayatının süsüdür. Evladından övünür, malıyla övünür. İşte malım var, arabam var, yatım var, katım var, şuyum var, buyum var. Bundan övünür. Yetmez, efendim eşiyle, çocuklarıyla övünür. Benim oğlum okuyor. İşte benim oğlum mühendis olacak, şu olacak, doktor olacak. İşte çok zengin olacak vesaire vesaire. Bunlarla övünür. Onun için mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi ameller ve Rabbinin katında sevapça da daha, ümitçe de daha hayırlıdır. Evet, yani mal mülk tamam, insan dünyadaki nasibini unutmasın. Tabii ki mal da olur, mülk de olur. Ama bunlar helal kazançla olmalı. Ve sadece kendi için değil, imkanı ölçüsünde insanlara yardımcı da olması gerekir. Ayette dünyanın geçici cazibelerine aldanmamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Üçüncüsü ise zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Evet, kulluk bilincini diri tutmanın üçüncü dikkat etmemiz gereken husus zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Yüce Allah şöyle buyuruyor: bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur, huzur bulur. Rad suresi 28. ayet. Ayetinde buyurulduğu gibi manevi huzura açılan kapının anahtarıdır. Gerçekten öyle. Yani kalpler Allah'ı zikirle tatmin olur, huzur bulur. Zikir anmak, hatırlamak demek. Allah'ın emrine uygun yaşamak demektir. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Dolayısıyla Kur'an'a uygun yaşamak. Namaz da zikirdir. Dolayısıyla ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun buyuruyor. Namaza koş. Namazın da bir ismi zikirdir. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Tabii ki Allah'ı anmak, salavat-ı şerifeler getirmek, la ilahe illallah demek ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek, Subhanallah demek, elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, bunlar da zikirdir. Tabii günümüzün insanı bunların manasını bilmediği için ya diyor işte, yani ne dediğimizi anlamıyoruz. İşte ne dediğini anlamıyorsan bunun açıklamasına bakacaksın. Subhanallah diyorsun. Ya Rabbi noksan sıfatlardan birisin. Sende hiçbir noksanlık yoktur. Ne yapıyorsan doğrudur. Birisi zaten İbrahim Hakkı Hazretleri Mevla neyler neylerse güzel eyler demiş. Gerçekten öyle. Mevla neyler neylerse güzel eyler. Çünkü o bütün olumsuzluklardan münezzehtir. Olumsuzluk insan için. Yüce Allah'ta böyle bir şey söz konusu olamaz. Efendim işte Cenab-ı Hak niye bazı insanları sağlıklı, bazı insanları işte engelli yaratmış? Bazısı işte efendim zengin toplumda büyümüş, bazıları fakir toplumda büyümüş. Bazısı niye boyu uzun, bazısı niye kısa? Bazısı niye öyle, bazısı niye böyle? Tabii ki şeyini öğrenmek isteyebilir. Manasını, hikmetini öğrenmeye çalışabilir ama böyle olur mu dediği an işte imtihanı kaybeder. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Dünya hayatı bir imtihan. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. Kim daha güzel işler yapacak, kulluk görevlerini yerine getirecek, inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olacak, Allah'ın emrine uygun yaşayacak. Kim bunu yerine getirecek, kim getirmeyecek? İşte bunların ortaya çıkması. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat bölüm bunun için buyuruyor. Biz bu dünyaya niye geldik? Allah'a kulluk için. Yani bu kulluk görevlerimizi yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Bunun için de imtihandayız. İmtihan ediliyoruz. Onun için Rabbimiz Bakara suresinin 155. ayetinde biz insanları biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabrederlerine müjdeler olsun buyuruyor. Burada da görüyoruz ki Allah insanı çeşitli şekilde imtihan ediyor. Varlıkla, yoklukla, zenginlikle, fakirlikle, işte sağlıkla, hastalıkla, engellilikle, her şeyle imtihan eder. Çünkü dünya asıl hayat değil. Dünya imtihan hayat. Rabbimiz Ankibut suresinin 64. ayetinde öyle buyuruyor. Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. İşte bilenler ona uygun hareket eder. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Müminin hali ne güzel. Bilen, bilinçli müminin. İyi şeylerle karşılaşırsa, sevindirecek, onu mutlu edecek şeylerle karşılaşırsa Allah'a şükreder. Bütün iyilikler Allah'tandır, Allah'ın nasibidir. Allah nasip etmiş, Allah'a şükreder, Allah'ım sana şükürler olsun der ve onu da Allah'ın emrine uygun kullanır. Şımarmaz, gururlanmaz ve ne yapar? İmtihan bilinci içerisinde hareket eder. Verilen nimetleri şükreder, şükrün gereğini yerine getirmeye gayret eder. Üzücü olayla karşılaşırsa diyor Peygamber Efendimiz, o zaman da sabreder. Bu da onun için hayırdır buyuruyor. Yani iyi şeylerle karşılaşırsa onun için hayırdır, kötü şeylerle karşılaşırsa, sabrederse o da onun için hayırdır. Bu mümin içindir buyuruyor. Yani mümin için sorun yok. Sorun kulluk bilincinde olmamak. Kulluk bilincinde olursa, İslami anlayış içerisinde olursa, İslami yaşayış içerisinde olursa, iyi şeylerin içinde, yani onu sevindirecek şeyler de karşılaştığında şükreder, yine onun için hayırdır. Üzücü olaylarla da karşılaşırsa o da onun için hayırdır. Tabii ki üzücü şeyler istenmemeli. İyi şeyler istenmemeli. Onun için namazlarda Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve kina azabennar diyoruz. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. İyi şeyler isteyelim. Kötü şeylerden Allah'a sığınalım. Ama bu imtihan dünyasında hastalıklar olur, bir takım sıkıntılar olur. Olmaması için dua ederiz, etmeliyiz. Ama işte bir dünya hayatı yaşıyoruz, bir imtihan hayatını yaşıyoruz. Ayette de belirtildiği gibi biz insanı çeşitli şekilde imtihan ederiz, sabredenleri biliyoruz. İşte bu bir imtihan. Yani ortada bir sorun olmazsa zaten insanın şeyi ortaya çıkmaz fazla. Bir özelliği çıkmaz. Bir arkadaş diyor ki ya ben diyor bir arkadaşım vardı diyor. Çok iyiydi diyor yani. Konuşuyoruz, şey yapıyoruz, bir araya geliyoruz. Ama diyor bir gün diyor sıkıştım diyor, borç istedim. İmkan olduğu halde vermedi diyor. Anladık ki diyor yani bunun şeyi bu kadar yani. Arkadaştı. Evet. İnsan zaten bir insanla bir iş yapmadığı zaman, bir insana bir ihtiyacı olduğunda veya bir yere gittiğinde veya herhangi bir işle iş yaptığında, onu işte yolculuk yaptığında veya işte bir iş yaptığında neyse, karşındaki kişiyi anlamak, tanımak daha mümkün oluyor. Daha rahat anlayabiliyorsunuz. Evet. Rabbim bizleri bu anlamda Allah'ı zikreden, Cenab-ı Hakk'a şükreden kullarından eylesin. Evet, üçüncü madde zikir ve şükürle canlı tutulan kalp. Yüce Allah şöyle buyuruyor, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle huzur bulur. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Biz şükredenleri mükafatlandıracağız buyuruyor Rabbimiz Nisa suresinin 147. ayetinde. Evet, eğer şükreder, iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Demek ki iman eden kişi Allah'ın nimetlerine şükretmeli ve Allah'ın emrine uygun yaşarsa Allah ona niye azap etsin? Evet, Rabbimiz Nisa suresinde bunu beyan ediyor. Ve şükredenleri de müjdele buyuruyor. Çünkü Şükür insan için Allah'ın nimetlerine şükretmesi, onun kalplerinde huzur oluşur. Allah'ın böyle şükreden kulları, zikreden kullarını mükafatlandırır. Evet, Allah'ı anmak, zikir ve nimetlerine şükretmek, kulluk bilincini diri tutmanın en etkili yollarından biridir. Zikir sadece belli kelimelerin tekrarı değil, Allah'ı her an hatırda tutma halidir. Şükür ise nimetlerin kadrini bilmek ve bu nimetleri verenin Allah olduğunu unutmamak. Evet, mesela insan bir imkana kavuşuyor, vesileleri şey yapıyor. Vay diyor, falan kişi olmasaydı işte ben şu işe giremezdim. Falan kişi olmasaydı ben bu işi yapamazdım. Falan kişi. Haşa, Allah devreden çıkarılıyor sanki. Tabii ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. İnsanların yaptıkları iyilik teşekkür hak eder. Teşekkür edilir. Dua edilir. Allah razı olsun kardeş. Sağ olsun. Vesile oldun denir. Bunlar bir vesiledir. Dolayısıyla bu vesile içerisinde kişi birisine iyilik yapmıştır. O iyilik gören insan ona teşekkür etmeli. Onun da ihtiyacı olduğu zaman ona da yardımcı olmalı. Bu tabii ki olması gereken şey. Ama o olmasaydı, o olmasaydı, o olmasaydı, o olmasaydı, o olmaz. Nisa suresinin 79. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki bütün iyilikler Allah'tandır. Allah'ın nasibiyledir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyuruyor. Yaprak bile kıvıldamaz diyor. Yere düşmez. Dolayısıyla Allah onun kalbine iyilik yapmayı verir. Vesaire, her şey Allah'tandır. Dediğimiz gibi tabii ki iyilik yapana teşekkür edilir, dua edilir. Bu ayrı, ama bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek. Şükrün bir özelliği de odur. Nimetinin Allah'tan geldiğini bilmek. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri saymaya çalışsanız sayamazsınız. Saymakla da bitiremezsiniz buyuruyor. Evet. Tabii ki sabah uyandığımızda Ya Rabbi sana şükürler olsun, elhamdülillah diyerek başladığımız gün aslında kulluk bilincinin en güzel tezahürüdür. Yani insan sabahleyin kalktığında Allah'a şükretmeli. Yattı, kalkamayabilir. Yani uyku yarı ölümdür. Hiçbir şeyden haberin yok. Dolayısıyla yatıyorsun, uyuyorsun, uyanamayabilirsin. Herkes için geçerli bu. Rüyada ölenler oluyor. Yani yattığında bazen işte haberlerde denk geliyoruz. Diyor ki kişi hiçbir şey yokmuş, yatmış, sabah olmuş, işte ses çıkmayınca kişiden hemen öbür odadan işte veya yanındaki eşi veya çocukların haberi oluyor. Bir bakıyor ki vefat etmiş. Olur mu olur? Onun için her şeye şükretmek lazım. Bir sabah kalkmışız, akşama kadar bir gün yaşayacağız. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte uyandık yeni bir güne. Allah'ım sana hamdolsun. Senin emrine uygun yaşamayı nasip eyle. İnancımıza, ibadetimize, ahlakımıza dikkat etmeyi nasip eyle. İyi şeyleri yapmayı, kötü şeylerden sakınmayı nasip etsin diye dua etmeli. Kur'an'da Yüce Allah şükrederseniz elbette size nimetlerimi arttırırım buyuruyor İbrahim Suresinin 7. ayetinde. Şükretmek aynı zamanda nimetlerin artmasını sağlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Bazı insanlar imkanlara sahip oluyor. Hala o imkanları yetersiz görüyor, küçük görüyor. Ne ki ya diyor, bir tane evim var. Ne ki ya, bir arabam var. Ne olacaktı? Dünya senin mi olacaktı yani? Onu bulamayan da var. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendinizden alt derecede olanlara bakın. Üst derecede olanlara değil. Böyle yaparsanız, alt derecedekine bakarsanız şükretmeye daha yatkın olursunuz, uygun olursunuz. Şükretme imkanı olur. Mesela bir insanın diyelim ki evi var ama bir başkasının evi de yok. Kiracı. Ne yapman lazım? Şükretmen lazım. Ve eğer kiracıysan yine şükretmen lazım. Elhamdülillah evimiz var. İşte kiramızı ödüyoruz. Allah nasip ediyor. Çalışmak imkanı veriyor. Çalışıyoruz. Allah dilerse imkan vermez. Bazısı şöyle diyor. Ben işte 5 sene daha çalışacağım, 10 sene daha çalışacağım, ondan sonra şöyle yapacağım böyle. Hayrola, sana haber mi geldi yani? Burada şu kadar çalışacağım, burada şunu yapacağım, orada bunu yapacağım falan. Emekli olana kadar çalışacağım. Temennin olur, Allah sağlık versin, emekli olana kadar burada çalışmak isterim de. Sanki her şey kendi kontrolündeymiş gibi. Tabii kulluk bilincinde olan böyle demez. Bir şey yapacağınız zaman bile inşallah demek durumundayız. Allah nasip edersin. Yarın görüşürüz. Ya yarına var da 10 saat, 20 saat. Nasıl yani, bu şey nereden kaynaklanıyor? Bu rahatlık. İnşallah nasip olursa yarın görüşürüz. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz buyuruyor ki şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Şükretmeli. Ferdi hayatımıza şükretmeli, sağlığımıza şükretmeli, imkanlarımıza şükretmeli. Kulluk bilincinde yaşamaya gayret ediyoruz. Bunun için şükretmeli. En büyük şükür Allah'a kulluktur. Kulluk bilincinde olmak. Allah'a kulluk görevlerini yapma gayreti içerisinde olmak. Bu bir şükürdür. Aynı zamanda maddi ve manevi nimetlere şükür etmek iki şekilde olur. Bir, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'tan olduğunu bilmek. İkincisi, bu şükrettiğimiz şeyleri kendimiz yararlandığımız gibi diğer insanlara da yararlanmasını sağlamak. Allah bize kazancımızı artırır, imkanımız var. Ne yapacağız? Zekatımızı vereceğiz. Ne yapacağız? Sadaka vereceğiz. Ne yapacağız? İmkanı olmayan kardeşlerimizle imkanlarımızı paylaşacağız. Ben kazandım, niye vereyim? Bu Karun anlayış. Karun zenginliğiyle tarihe geçmiş bir kişi. Ne diyor Rabbimiz zaten? Biz onu ve bütün imkanlarını yerle bir ettik diyor. Yerin dibine geçirdik diyor. Bütün servetleriyle. Onun için bütün iyilikler Allah'tan şükretmeli. Şükredersek de nimetlerimizin artırılacağını bilmeli. İbrahim suresinin 7. ayet bunu ortaya koyuyor. Evet, bu anlayışta olmak, bu yaşayışta olmak çok önemli. Dördüncüsü, toplumsal duyarlılık. Evet. Yüce Allah'ın yarattığı tüm mahlukatta karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buhari Edebül Müfret hadis kitabında geçiyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani komşularınıza bakın, akrabalarınıza bakın. İmkanı yoksa imkanlarınızdan yararlandırın. Bu komşulukla alakalı da öyle. Yani komşusu açken tok yatan benden değildir, bizden değildir derken komşularınızla ilgilenin. İhtiyacı varsa karşılamaya çalışın. Evet. Bu akrabalar için de öyle. Tanıdıklar için de öyle. Müslüman kardeşlerimiz için de öyle. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik gereği iyi ve kötü hususları, yani eğer ihtiyacı varsa yardımcı olmak, eğer efendim sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, Müslüman kardeşliği bunu gerektirir. İyi bir şey olmuşsa ona dua etmek, üzücü bir şey olmuşsa ona yardımcı olmak. İşte bu komşu zaten tok yatan bizden değildir hadisi Peygamber Efendimiz buyurarak toplumsal sorumluluğumuzu hatırlatır. Kulluk bilinci bizi sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda adaletli olmayı da, merhametli davranmayı da, dürüstlükten ayrılmamayı da ne yapar? Ortaya koyar. Buraya yönlendirir. Mesela iş yerinde hile yapmamak, ticarette doğruluktan ayrılmamak, yetimin hakkını gözetmek, bunların hepsi kulluk bilincinin somut yansımasıdır. Yani insanın ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı var dedi ki, işte bu sosyal hayatta insanın toplumsal yaşayışında toplumu da dikkate almak gerekiyor. Toplumdaki davranışlarımızda İslam'a uygun olması gerekiyor. Ticaret yapıyorsak İslam'a uygun yapmalıyız. İşte insanlarla ilişkilerimizde İslam'a uygun davranmalıyız. Yaptığımız görev neyse ona İslam'a uygun bir şekilde yerine getirmeliyiz. 5. Dua ve tövbe. Tabii ki dua ve tövbe çok önemli. Çünkü tövbe günahlardan pişmanlık duymak. Tabii ki esas olan günah işlememeye çalışmak, ama günah işlenmişse bir daha tekrar etmemek için tövbe edip pişman olmak, bir daha yapmamaya gayret etmek önemli. İnsan zayıf yaratılmıştır. Unutur, hata yapar, günaha dalabilir. Kulluk bilincinin en önemli unsurlarından biri de bu acziyeti kabul edip Allah'a yönlenebilmektir. Yani Allah'ın emrine uygun davranmaktır. Acziyeti kabul edip Allah'a yönelebilmek çok önemli. Dua bu acziyetin en samimi ifadesidir. Tövbe ise Rabbime dönüyorum diyebilme hususudur. Allah Teala kullarının sana beni sorduğunda şüphesiz ki ben çok yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına karşılık veririm buyuruyor Bakara suresinin 186. ayetinde. Bu şekilde buyurarak kullarına olan yakınlığını ifade eder. Bu ayet kulluk yolunda en büyük motivasyon kaynağıdır. Evet, altıncısı ibadetler. Kulluğun somut ifadesidir ibadetler. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi temel ibadetler kulluk bilincini besleyen en önemli kaynaktır. Namaz günde 5 defa Allah'a yönelişimizi tazeler. Oruç nefsimizi terbiye eder. Zekat malımızın gerçek sahibini hatırlatır. Hac ise tüm dünya Müslümanlarının birlikte Allah'a yönelişinin simgesidir. Ancak bu ibadetleri sadece şekilsel olarak değil, manalarını idrak ederek yapmak gerekir. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Demek ki işte bu bilinçte olduğunda, kıldığın namazın bilincinde olursa kötülüklerden alıkoyar. Ben namaz kılıyorum, işte yalan söylemem. Ben namaz kılıyorum, ben Allah'ın emrine uygun yaşamak durumundayım. Ahlaki kurallara uymak durumundayım. Gıybet, dedikodu yapmak, insanlara yalan söylemek, onları kandırmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bu bilinçte olduğumuz namaz huşu içerisinde ve kıldığımız namazın, okuduğumuz duaların, sürelerin anlamlarını da bilirsek, işte o bizi daha güzel davranışa yöneltir, sevk eder. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nice oruç tutanlar var ki oruçlarından payları açlık ve susuzluktur ve yine nice namaz kılanlar var ki namazlarında elde ettiği şey yorgunluktur. İbni Hanbel hadis kitabında bu hadisi nakletmiştir. Yani kişi oruç tutuyor ama sadece işte yemeden içmeden kendini koruyor. O kadar. Yani gözüyle, kulağıyla, her şeyle, diliyle oruç tutmalı. Oruçun adabına uygun bir şekilde yerine getirmeli. Oruç tutan adam, kişi kötülüklerden kendini korumalı. Günahlardan korumalı. Hem oruç tut, hem ticaretinde hile yap. Olur mu? Olmaz. Hem namaz kıl, hem de insanlara aldat. Veya insanlarla onlara kötülük yap, onlara yanlış yap ve onları zor duruma düşürmek. Bu tabii ki İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Evet, modern çağın karmaşasında ruhumuzu diri tutma yapılacak şey, her an Rabbimize olan bağını ne yapmamız lazım? Sağlamlaştırmamız lazım. Öyleyse hayatımızın her anını kulluk bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Çünkü gerçek huzur ve mutluluk ancak bu bilinçle mümkündür. Evet, insanlar dünyada ve ahirette mutlu, huzurlu olmak ister. Dünyamız mutlu olsun, ahiretimiz cennet olsun ister. Tabii ki bunun için de bedel ödemesi gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken hususlar olur. İnsan dünya hayatında dünya ve ahiret dengesini kurmayı bilmeli. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için, ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisini için yaşayandır diyor. Yani İnsan hem dünya hem ahiret saadeti için elinden geleni yapmalı. Çünkü dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Onun için ayet-i kerimede dünyadaki nasibinizi unutmayın buyuruyor. İslam'da aşırılık yok. Dünya nimetlerini meşru daire içerisinde bunlardan istifade edilebilir. imkanlarını insanlarla paylaşabilir. Onlara yardımcı olabilir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte dolayısıyla imkanı olan, imkanı olmayana yardımcı olmalı. Ve Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükretmeli. Çünkü demin de ayet-i kerimede belirttiğimiz gibi Rabbimiz ne buyuruyor? İbrahim Suresi 7. ayetinde şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Onun için maddi manevi nimetlere, imkanlara şükretmeli. İnancımız, ibadetimiz, ahlakımıza güzel olmasına, inancımızın sağlam, ibadetlerimiz samimi bir şekilde adabına, edebine uygun olmalı. Kötülüklerden alıkoyacak şekilde olmalı. Ve güzel ahlak sahibi olmalı. Kötü huylardan uzak durmalıyız. Onun için işte konumuzun gereği kulluk bilincini diri tutmak hususunda maddelerden bahsettik. Ve bu maddelerde de görüldüğü gibi kulluk, Allah'ın sevdi ve razı olduğu kul olmak, gayreti içerisinde olmak, inancımızın sağlam olması, ibadetlerimizin güzel olması, ahlakımızın, davranışlarımızın güzel olması, İslam kardeşliğimizin iyi olması, kardeşlik bilinci içerisinde olması, bu şuur içerisinde olmak. Gerek Türkiye'de, gerek Türkiye'nin dışında bütün Müslüman kardeşlerimiz, bütün dünyadaki Müslümanlar kardeştir. İşte zulüm altında olanlara Rabbim, onlara dua edelim, onlara maddi manevi yardımcı olalım. Gerekirse onlara maddi imkanlarla yardımcı olalım. Maddi imkanlarımız oraya ulaştıramıyorsak dua edelim. Çünkü dua da önemli. Tabii ki ulaştırmanın yollarını arayalım. İşte Gazze'deki kardeşlerimiz, dünyanın çeşitli yerlerinde kardeşlerimiz ne oluyor? İşte mağdur oluyor. Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde olmalı. Kardeşlik içerisinde olmalı. Tabii ki İslami anlayış, doğru İslami anlayış, doğru İslami yaşayış, bütün dünyadaki Müslümanlar buna sahip olsun isteriz. Ama olamıyorsa da, bu imkanlara kavuşamıyorlarsa da veya bu noktada değilseler bile Müslüman olmaları hasebiyle, din kardeşimiz olmaları hasebiyle yine onlara sahip çıkmalıyız. Yani bırakın Müslüman olmasını, tabii ki Müslümanlar kardeşlerimiz, yani mazlum nerede varsa onun yanında olmak lazım. Zalime ne yapmamak lazım? Ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Zulmedene meyletmeyin. Onları yaptıklarını hoş görmeyin. Yoksa ateş size de dokunur diyor. Zulmedene meyletmeyin. Bu zulüm gören Müslüman olur veya olmaz. Ama zulüm görüyorsa zulmedene karşı çıkmak gerekiyor. Yani demek istediğimiz şu. Biz Müslümanız, Müslümanlar da kardeştir. Kardeşlerimizi sahip çıkmak durumundayız. Onlara dua etmek durumundayız. Onların maddi manevi durumlarında iyi olması için bütün Müslümanlara dua etmeli. Bizler kendimize, ailemize ve Müslüman kardeşlerimize de dua edelim ki dünya ve ahiret saadetine erenlerden olalım. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi. 0551 433 34 34. Arnavutköy.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Valide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala men erselahullahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz ve çocuklar, onlarla ilgili bilgiler ve hatıralar üzerine konuşuyorduk. Bugün farklı bir açıdan bakarak inşallah hem çocuklarımızın duygu düşüncelerini, gönlünden geçenleri, fıtratında var olanları, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavırlarını paylaşacağız. İsterseniz cümleye şöyle giriş yapalım. Yaramazlık veya afacanlık. Bu kelimeler daha çok çocuklar için kullanılan kelimeler. Afacanlık neredeyse sadece çocuklar için kullanılır. Yaramazlık ise büyükler veya eşya için kullanıldığında farklı mana kazanır. Çünkü çocukların işledikleri yaramazlıklar büyüklerinkinden farklıdır. Arada hem niyet farkı vardır hem de netice farkı. Derinlere inip bu farkları bütünüyle tahlil edip değerlendirme elbette ki bugünkü konuşmamızın konusu değil. Yine de hepimizin bildiği, hissettiği, bazen de görüp görmemezlikten geldiği, fazla üzerinde düşmediği, değerlendirme hataları yaptığı bu farklara birkaç misalle dikkat çekmenin lüzumuna inanıyoruz. Belki bundan sonra daha az değerlendirme hatası yapılacağını, haksızlıkların azalacağını, öfkelerin dizginleneceğini, hoşgörünün çoğalacağını ümit ediyoruz. Çocuklar bazı yaramazlıkları bilerek işlemezler. Bazı yaramazlıkların da elbette ki kasıt vardır. Bazılarında da ihmal. Bazen de yaptıklarının kötü olduğunu bilirler, ancak neticenin nereye kadar varabileceğini hesap edemezler veya basit olacağını zannederler. Bu yaramazlıkların bir kısmı çocukluğun gereğidir. Bazıları sonraki yıllar için kötü izler, işaretler taşır. Bunların arasındaki farklar iyi değerlendirilmeli, ona göre anlayış gösterilmeli veya tedbir alınmalıdır. Şimdi söylemek istediklerimizi, düşüncelerimizi biraz daha misallendirerek ve zihnimizde canlandırarak paylaşalım. Bu sözlere netlik kazandıracaktır. Çocukların işledikleri veya sebep oldukları yaramazlıklardan bir kısmı çocuğun hedeflemediği yaramazlıklardır dedik. Oynarken bir başkasına veya bir eşyaya çarparak ona zarar vermek bu cinstendir. Çocuk masaya çarpmış, masanın üzerinde bulunan bardak yere düşmüş kırılmışsa, çocuğun hedefi, arzusu masaya çarpmak veya bardağı kırmak değildir. O oyun oynamak, oynadığı oyunda başarılı olmak veya hoşça vakit geçirmek istemektedir. Bu sırada masaya çarparak bardağın kırılmasına sebep olmuştur. Bunda kusuru yok mudur? Böyle bir soru sorulacak olursa deriz ki, bu şekilde meydana gelen hadiselerin çoğunda şüphesiz çocuğun kusuru vardır. Ancak bu kusur çocuk için çok defa bağışlanabilecek bir kusurdur. Çocuğun oyun oynama arzusu yaratılıştan gelen bir arzudur. Dolayısıyla ölçülü olmak kaydıyla engellenmemelidir. Evde eşyanın var olduğu da unutulmamalı, davranışlar da oyunlar da ona göre ayarlanmalıdır. Evde oynanması uygun olmayan oyunlar uygun oyun alanlarında oynanmalı, anne ve babalar da buna imkan hazırlamalıdırlar. Evde uygun olmayan bir çerçevede oyun oynanırken bardak kırıldığını söylemiştik. Çocuk bu açıdan suçludur. Ancak o bardağı kırmayı ve eve zarar vermeyi hedeflememiştir. Çocuklar yaşlarının durumuna göre farklı olsa da evde oyun oynamanın getirebileceği zararları hesap edecek ve kendilerine zapt ederek oyuna katılmama iradesi gösterecek bir olgunluğa henüz gelmemişlerdir. Onlar oyuna meyillidir ve çocuk için oynama duygularını frenlemek ciddi bir irade gücü ister. Bu da bir çocuk için her zaman kolay değildir. Tekrar misal olarak verdiğimiz yaramazlığa dönüyoruz. Ev içinde oynanması uygun olmayan oyunların da bütün tembihlere rağmen yine de oynandığı da bir gerçektir. Çünkü çocuğun enerjisini çocukluk dünyasına uygun olarak harcayabileceği alanlarda artık günümüzde kıtlık vardır. Özellikle şehirlerde. Evlerin cadde ve sokak boylarına tıkış tıkış doldurulduğu, dev apartmanların yüksek nüfusları barındırır hale geldiği, sokak aralarında gökyüzünün çok küçük parçalarının görüldüğü, yıldızların artık gözlerden kaybolduğu şehir hayatında oyuna uygun daha iyi bir mekan bulma sıkıntısı ve kıtlığı ortaya çıkmıştır. Park ve bahçelere hem çocukların hem de büyüklerin ihtiyacı vardır. Bu gerçeği herkes kabul ederken plansızlıklar ve suistimaller birçok semtte artık alan bırakmamıştır. Cemiyet ahlaki dengesini kaybetmiş, anne ve babalar da çocuklarının sokağa çıkarak oynamasından ürker hale gelmişlerdir. Bu durum çocuğu eve hapsetmiş, çevre uygun olmasa bile aklına gelen ve gönlünün arzu ettiği oyunu evde oynamaya itmiştir. Durum ne olursa olsun, bazen de çocuk aklına gelen oyunu aklına geldiği yerde başlatıverir. Hele de birkaç çocuk bir araya gelmişse bu ihtimal artık çok yüksektir. Evlerde beklenmedik oyunlar bir anda kuruluverir. Bu çevre açısından düşünüldüğünde bir kusurdur. Ancak onlar çocuktur ve çocukların iradeleri çok güçlü değildir. Onun içindir ki bizi yaratan ve gönlümüzden geçenleri, duygularımızı, dışa vurduklarımızı en iyi bilen Rabbimiz, ergenlik çağına gelmemiş, henüz irade olgunluğuna ermemiş bir çocuğu mükellef kılmamıştır. Bu gerçek unutulmamalı. Hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır. Netice aynı olsa bile bazen de bu anlattıklarımızdan daha hafifi gözlerinizin önünde yaşanıverir. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak için şöyle bir hadise düşününüz. 6 yaşındaki kızınız 3 yaşındaki kardeşinin sevimli davranışlarını gördü ve kanı kaynadı. Onu kucaklayıp sevmek için neşe içinde ona doğru koştu. Küçük kardeş de birçok çocuğun yaptığı gibi küçük sevinç çığlıkları atarak ondan kaçmaya çalıştı. O kaçacaktı, kardeşini onu yakalayacak ve sevecekti. Ancak ablasının sevinç koşusuna hem neşeli çığlıklarla hem de panik görünen davranışlarla ve kaçışla karşılık verirken kendisini dengeleyemedi ve arkasındaki sehpaya çarptı. Sehpanın üzerindeki bardak düşerek kırıldı. Abla durdu. Küçük yavru şaşırdı. Şimdi ortalığı bir suçluluk duygusu ve şaşkınlığı kapladı. Olması gereken böyle bir durumda iyi bir ses tonuyla, "Yavrum, bize yardım et. Cam kırıklarını toplayalım. Kimsenin ayağına batmasın. Oynarken daha dikkatli olun. Kardeşinin arkasında sehpa vardı. Dikkat etmeliydin." demeli ve onları da çalışmaya ortak etmelidir. Böylece hem hata hissettirilmiş olur, hem de çalışırken suçluluk duygusu dağılarak yok edilir. Suçluluk duygusunu korumanın, devam ettirmenin veya bağırıp çağırarak artırmanın bir manası yoktur. Böyle bir atmosferin ev içinde devamı yuvanın saadeti için bir kayıptır. Çocuk hatasını zaten kimse bir şey söylemeden de anlamıştır. Nasıl davranması gerektiği konusunda onu yönlendirecek birkaç kelime, bulutlu birkaç dakikanın peşinden yeniden saadet güneşinin yuvaya doğuşu doğru olandır. Böyle bir durumda genellikle evlerde yaşanan, kardeşini yakalamak ve sevmek için koşan ve bardağın kırılmasına sebep olan ablanın azarlanması, belki de tokatlanmasıdır. Bu her iki çocuğa da kötü tesiri olan bir davranıştır. Azarlayan veya tokat atan kişi de çocukların bu davranışının esasen cezalandırılacak bir davranış olmadığını, kendi iç dünyasında bildiği için içten içe kendisini de suçlayacak, kendi yaptığı da kendisini rahatsız edecektir. Bu şekilde bir bardak kırılmasıyla temyiz yaşına girmiş, iyi ile kötüyü ayırt edebilen bir çocuğun masanın üzerinde duran bir bardağı alarak pencereden dışarı atması veya çarpıp kırması arasında fark vardır. Hele de bu davranış bu türden yapılan ilk davranış değilse, işin içinde zarar vermek için kasten yapıldığı veya haset, sinsilik gibi kötü duygular ve huylar taşıma ihtimali varsa, böyle bir durum üzerinde durulması, cezalandırmada dahil bir daha tekrarlanmaması, kalıcı bir huy veya karakter haline gelmemesi için tedbir alınması gereken bir durumdur. Anne babaya kızıyor veya bir isteği olmuyor ve çocuk böyle davranıyor. Bu tür davranışlarda aldırmaz tavır takınmak, kırdığı bir bardak bundan ne çıkar demek veya ihmalin dipsiz kuyusuna terk etmek, sonraki yıllara daha büyük hatalar miras bırakacaktır. Çünkü kırılan sadece bir bardak değildir. Bir çocuğun aşırı gelişme devrelerinde ince kaslarının henüz tam gelişmemiş olması, vücudunun büyüme hızıyla davranışlarını dengeleyememesi sebebiyle yaptığı sakarlıklar da içinde bulunduğu durumla değerlendirilmeli ve ebeveyn tarafından anlayışla karşılanmalıdır. Bu da diğerlerinden farklı üçüncü bir davranış şeklidir. Bu devrelerde çocuklar yeni boyutlarına bütünüyle alışamamışlardır. Sakarlıkların temeli buraya yatar. Vücutlarıyla eşya arasındaki mesafeleri tam ayarlayamaz ve hareketlerini tam kontrol edemezler. Anne ve babalar çocuklar ve onların gelişmeleriyle ilgili bilgi sahibi olurlarsa, bu bilgilerine ahlak güzelliklerini de eklerlerse, kendilerine de çocuklarına da bununla çok şey kazandıracaklardır. Anne ve babalar çocuklar ve onların gelişmeleriyle ilgili bilgi sahibi olurlarsa, bunu komşularıyla, dostlarıyla paylaşırlarsa, bu hem kendilerine hem de dostlarına hem de dost çocuklarına fayda sağlayacaktır. Kısaca çocuğun çocukluğundan kaynaklanan hataları, yanlışları ile aklı erdiği halde kasten yaptığı kabahatler arasında çok fark vardır. Böylece bu üç ana farkı, üç farklı bakış açısını birlikte görmeye çalıştık. Bu farklarda bilinmeli, davranışlar ona göre olmalı, terbiyeye de ona göre yön vermelidir. Rabbimizin bahşettiği zeka da güzellikleri, doğru ve uygun olanları bulmak, yakalamak ve gerçekleştirmek için kullanılmalı. Bu tür hadiselerde hem çocuğa doğrunun ne olduğu hissettirilmeli, hem de affetmenin büyüklüğünü gösterecek sözler ve davranışlar sergilenmeli, sonraki yıllara güzel şeyler kalmalıdır. Hatıralarda dayağın, acının, insafsızlığın veya insaf ölçülerini aşan cezaların, korkuların kalması, hatıra dağcının bunlarla dolması hiç de güzel değildir. Bazen çocuğun yaptığı bir hata, yeterli bilgi sahibi olmamaktan, yaptığı işin ucunun nerelere kadar varacağını tahmin edememekten veya ihtiyaçtan da kaynaklanabilir. Böyle bir durumda büyükler gerçekten büyük gibi davranmalı, hem öğretici, hem terbiye edici, hem de şefkatli olabilmelidir. Böyle bir davranış çocuk üzerinde öfkeden, vurup kırmadan, bağırıp çağırmadan, haddini aşmış davranışlardan daha fazla tesir bırakacaktır. Bırakılan tesir de uzun ömürlü olacaktır. Gün gelecek o çocuk büyüyecek. Kendisine yapılan olgun davranışı hayırla yad edecek. Kendisi böyle bir olayla karşılaştığında o da aynı büyüklüğü, belki daha güzelini sergilemeye çalışacaktır. Ona olgunlukla ve şefkatle davranan ve onun üzerinde kalıcı tesir bırakan insan da onun sergilediği bu güzellikten ayrıca pay alacak, ecrine ecir katacaktır. Bu girişten ve bu paylaşımdan sonra şimdi asıl saadette henüz çocukluk çağlarında olan Rafi'ye İbni Amr'dan gelen kendi yaşadığı bir hadiseyi dinliyoruz. O anlatıyor. Ensar'ın hurmalarına taş atıyordum. Beni yakaladılar. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rafi, niçin bu insanların hurmalarına taş atıyorsun diye sordu. Ya Resulallah, açlık dedim. Taş atma, yere düşeni ye buyurdu. Allah seni doyursun ve susuzluğunu gidersin diye dua etti. Hadisin Ebu Davud'un naklettiği rivayetinde başını okşadığı rivayeti de yer alır. Atılan taşlar, tahta parçaları, sopalar, meyvelerin dallarını kırar. Ağaçları yaralar. Bilindiği gibi meyvelerin hepsi de bir anda olgunlaşmaz. Haliyle henüz olgunlaşmamış meyveler, gıdalarını emmeye devam ettikleri için saplarından kolay ayrılmaz ve yere düşmezler. Dolayısıyla atılan maddeler onları düşürmek yerine yaralar, zedeler. Bu davranış ağaca, meyveye, ağaç sahibine, hatta bahçeye zarar verir. Çünkü atılan taşlar tahta veya sopalar düşerken bahçede bulunan diğer ağaçlara, meyvelere, sebzelere çarpabilir. Yakınlarında bulunan başkalarına zarar verebilir. Bunlar hiç de zayıf ihtimaller değildir. Kısaca ağaç taşlamanın, köteklemenin birçok zararı vardır. Bahçe sahibinin böyle bir davranışa rıza göstermemesi doğru olandır. Ağaçtan düşen meyvelere gelince, bu meyveler yerde bir süre kalınca ya çürümeye başlayacak ya da hayvanlar, karıncalar, böcekler tarafından yenecek, zedelenecektir. Dolayısıyla ihtiyaç sahibinin bunları alıp yemesi hem kendi ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak hem de buna rıza gösteren ve bahçe sahibine dua ve ecir kazandıracaktır. Bahçesine zarar verilmeyeceğini, ecir alacağını bilen bir insan da gönül huzuru duyacak, düşen meyvelerinden yenilmesinden rahatsız olmayacak, bunu hoş karşılayacaktır. Olması gereken budur, İslam ahlakına uygun olan da budur. Bu konudaki fıkhi hüküm de şudur: bir insan mülkünü koruma hakkına sahiptir. İcbar edici bir sebep olmadıkça kendi arsasına, bahçesine başkalarını sokmayabilir. Ondan izinsiz girilmesi de doğru değildir. İzin verdiği bilinen, arada yakınlık olan insanların bahçelerine izinsiz girilebilir. Ancak Ebu Rafi'nin de dediği gibi açlık zorlayıcıdır. Müminler arasında böyle hallerde yardımlaşma, dayanışma olmalıdır. Hoşgörü, paylaşma çoğalmalıdır. Dünya hayatı sadece dünyalık kazanmak için değildir. Dünya hayatı esasen ahireti kazanmaya vesile olduğu için değerlidir. İnsanların mülkiyet haklarının olduğu da unutulmamalıdır. Herkes hak ve hukukunu bilerek davranır, küçük sürçmelerde hoşgörü, af ve anlayış devreye girerse şüphesiz hayat herkes için daha huzurlu, daha emniyetli ve daha güzel olacaktır yarınlarda. Bir başka hadiseyi ibret ve dikkatle okuyalım, konuşalım, değerlendirelim, kaynakları tarayalım, böyle hadiseleri de süzüp çıkaralım. Şimdi Allah Resulü böyle bir durumda ne yapılmasını, nasıl davranılmasını emrediyor, onu birlikte iyi anlamaya çalışalım. Hadise Abbad İbni Şurahbil'in başından geçiyor. Yine bu hadiseyi de kendisinden dinliyoruz. Yokluk, kıtlık yaşıyordum. Medine bahçelerinden birine girdim. Bir hurma salkımını elimle ovaladım. Biraz yedim. Kalanını da elbiseme doldurdum. Bu sırada bahçenin sahibi çıka geldi. Beni dövdü. Elbisemi de elimden aldı. Resulullah'a geldim ve yaşadıklarımı ona anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahçe sahibine, "O cahil iken öğretmedin, aç iken de doyurmadın," buyurdu. Elbisemin geri verilmesini emretti. Elbisem verildi. Sonra da bana bir veya yarım vesak yiyecek verilmesini emretti. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebu Davud'da cihat bölümünde, Sünen-i İbn-i Mace'de ticaret bölümünde, Sünen-i Nesi'de gada bölümünde bulunur. Şimdi bu hadiseden Abbad'ın henüz İslam'ın arzu ettiği terbiye ve irfanıyla yoğrulmadığı, yeterli bilgi donanımına sahip olmadığını anlıyoruz. Bu sırada çocuk olduğuna dair bir bilgi de bize ulaşmıyor. Bahçe sahibinin davranışı da onun çok küçük olmadığını, yani Rafi'nin henüz çocuk, Abbad'ın çocuk olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla onu büyük kabul ediyor ve şöyle diyoruz: İslam'ın böyle bir durumda bizden istediği, Allah Resulü'nün öğrettiği ve yaptığıdır. Eğer büyük insanlara davranışın böyle olması gerekiyorsa, küçüklerin anlayışa, şefkate, bilgiye ve yardıma olan ihtiyaçları şüphesiz onlardan çok daha fazladır. Çocuklar şefkate muhtaçtır. Büyükler de hürmet edilmeye ve şefkat dolu kalbe. Katı kalp de tedaviye muhtaçtır. Bir adam Allah Resulüne kalbinin katılığından şikayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona, "Fakirlerin karnını doyur, yetimlerin başını okşa," buyurmuştur. Bu konuyu yine tatlı bir hatıra ile noktalıyoruz. Nu'man İbni Beşir anlatıyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Taif üzümlerinden hediye edilmişti. Beni yanına çağırdı ve "Bu salkımı al ve ona annene ulaştır," dedi. Ben o salkımı aldım ve anneme götürmeden yedim. Birkaç gece geçmişti ki bana sordu, "Salkımı ne yaptın? annene götürdün mü? Hayır dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün beni Guder, yani vefasız diye isimlendirdi. Numan İbni Beşir hicretten sonra Medine'de dünyaya gelen ilk ensar çocuğudur. Şimdi daha önce tahnikle ilgili hatıraları yad ederken hicretin ilk çocuğunun Abdullah İbni Zübeyr olduğunu söylemiştik. O Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerin hicretten sonra ilk dünyaya gelen çocuğu idi. Aynı zamanda hicretten sonra dünyaya gelen ilk çocuk idi. Numan ise Medineli olarak dünyaya gelen, hicretten sonra dünyaya gelen ilk çocuktur. Bunu yeniden vurgulayalım. Bilgi dağarcığımıza da ayrıca ekleyelim. Şimdi tekrar ediyoruz. Numan İbni Beşir hicretten sonra Medine'de dünyaya gelen ilk ensar çocuğudur dedik. İbni Hacer hicretten 14 ay sonra dünyaya geldiğini söyler. Annesi Amra, özü, sözü güzel aziz şehidimiz

Taif üzümü gerçekten güzel, kabuğu ince ve son derece lezzetli bir üzümdür. Dünyanın birçok yerinden imkanı iyi olan insanların halen Taif üzümü getirdiklerini biliyoruz. Ancak kabuğunun ince olması, kolay yarılması sebebiyle nakliyesi ve korunması zor olan meyvelerdendir ve Arabistan dışında fazlaca görülmemektedir. Bu hadiste o günün şartlarında üzümün Medine'ye getirildiğini ve Allah Resulüne sunulduğunu, Allah Resulü'nün de onu sahabelerle paylaştığını görüyoruz. Numan'ın dayanamayıp üzümleri yemesi de çocukluğuna yakışır bir davranış ve irade zayıflığıdır. Üzümü veren ve tembih eden Allah Resulü olduğu halde böyle yapmıştır. Allah Resulü ona kızmamış, cezalandırmamış ama ona ne demiştir? Vefasız demiştir. Üzerine düşenini yapmadığını da kendisine hatırlatmıştır. Daha sonraki yıllarda da biz bunu Numan'dan dinliyoruz ve Peygamber Efendimizin kendine yarı hatayı hatırlatır, yarı şakalı bir sözle bu hatasını vurguladığını görüyor, dinliyor, paylaşıyoruz. Şimdi çocuklar hareketlidirler. Çocuklar kendileri canlıdırlar. Haliyle hareketli, canlı, şen şakrak tavırlardan, gülümseyerek kendisine yaklaşılmasından, neşeli sözlerden hoşlanırlar. Eğer çocukların yaşları şakayı, latifeyi anlayacak bir devrede ise ve bu latife kendisine değer verdiği birisinden gelirse bundan son derece hoşlanacaklardır. Çünkü onlar sevdiği ve saydığı insanın kendisine değer verdiğini, yakınlık duyduğunu hissederlerse bundan kesinlikle mutluluk duyarlar. Biz Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzüyle, engin hoşgörüsü, tevazusu, tatlı ve içten sözleriyle tanıyoruz. Mizah yönünü fazla bilmiyoruz. Çok olmamakla birlikte şakalaştığını ve şakalarının da birer güzellik taşıdığını görüyoruz. Onun çocuklarla latifeleştiğine dair örneklerden biri de Efendimizin Enes'e iki kulaklı diye hitap ederek takıldığıdır. Bununla ilgili bir hayli rivayet yer alır. Mesela Sünen-i Ebi Davud da vardır, Sünen-i Tirmizi de vardır, Müsned Ahmed İbni Hanbel de vardır, Et-Tabarani de vardır. Kısaca birçok Peygamber Efendimizin şemailinde vardır. Birçok kaynakta bunlar yer alır. Şimdi tekrar Enes'in iki kulaklı diye latifeleriyle takılınması noktasına dönelim. Evet, her sağlıklı insan iki kulaklıdır. Ancak bir çocuğa adıyla veya daha ciddi bir şekilde hitap yerine böyle şaşırtıcı ve şaşkınlığın arkasından onu gülümsetici bir şekilde hitap ederseniz size karşı daha fazla sıcaklık duyar, birden neşelenir, aynı canlılık ve neşeyle size cevap verir. Bu aynı zamanda takılarak hitap edilen insanın neşesinin yerinde olduğunu, sevincini, neşesini veya sevgisini, yakınlığını karşısındakıyla paylaşmak istediğini de bize haber verir. Bunun da işaretini sinyallerine taşır. Enes'ten gelen bir başka takılışa kulak veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni bakla diye lakaplandırdı. Çünkü bakla topluyordum. Bu devamlı bir lakaplandırma yerine daha ziyade Enes'e takılmak, onunla şakalaşmak için sesleniştir. Nitekim Numan'a vefasız Huder deyişi de böyledir. Daha önce Enes radıyallahu anh'a iki kulaklı diye hitap edişi de böyledir. Enes de zaten bunu böyle anlamış ve bize de böyle nakletmiştir. Hazreti Enes'in Allah Resulü'nün bu hitaplarına sevindiğini, sonraki nesillere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bu derece yakınlık duyardı manasında naklettiği bir gerçektir. Bu manada bir başka hatırayı da Muhammed İbni Rabia radıyallahu anh anlatıyor. İyi dikkat ediniz Allah Resulü'nün tavrına da onun anlatışına da. 5 yaşlarındaydım. Allah Resulü'nün kovadan ağzına su alarak yüzüme doğru püskürttüğünü hatırlıyorum. Bazı rivayetlerde kovadan yerine kuyularının suyundan şeklinde bir ifade geçer. Sahih-i Buhari Vudu bölümünde böyledir. Bundan da Muhammed İbni Rebiye'lerin bahçelerinde kuyularının olduğu, Allah Resulü'nün bu kuyudan dolan bir kovadan ağzına su alarak küçük Muhammed'e püskürttüğü anlaşılır. Muhammed İbni Rebi'in küçük yaşlarda yaşadığı bir hadiseyi kendisinin anlatışı ve onun naklettiği bu haberin hadis alimlerince kabul edilişi, yaşı küçük olsa bile bir çocuğun rivayetine itibar edileceği

0: hadis olarak değerlendirilebileceği manası taşır. Bu da onu hadis ilminde oldukça kıymet verilen bir rivayet haline getirir. Ayrıca kaynakların verdiği bilgiye göre bu hadise Allah Resulü'nün hayata gözlerini yummadan önce son yılında cereyan etmiş bir hadisedir. Dolayısıyla küçük Muhammed sonraki yıllarda bu hatırayı Allah Resulü ile bir daha paylaşma imkanı bulamamıştır. Yaşadığını paha biçilmez bir hatıra olarak korumuştur. Sonraki nesillere de bu duygular içerisinde anlatmıştır. Allah Resulü'nün yakınlığını, sıcaklığını, kendisiyle şakalaştığını dile getirmek istemiştir ve dile getirmiştir. Şimdi Enes radıyallahu anh'tan bir başka hatıra dinliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramıza karışır, bizimle kaynaşırdı. Hatta benim küçük bir kardeşim vardı, ona "Ey Ebu Umeyr, ne yapıyor Nugayr?" diye takılırdı. Müslim'in rivayetinde ise Enes radıyallahu anh, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Benim bir kardeşim vardı. Kendisine Ebu Umeyr denilirdi. Yakında sütten kesilmişti" der ve Allah Resulü'nün kardeşine takılışını anlatır. Nugayr, küçük kuş, minik kuş, kuşçuk demektir. Enes'in kardeşinin kafeste küçük bir kuşu vardı. Küçük çocuk kuşunu çok sevmekte, onunla oynamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sevgisini bildiği için hem kendisine takılır, şakalaşır, hem de kuşunun hatırını sorar, onun gönlünü alırdı. Hatta bu kuş öldükten sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'in kardeşini gördükçe "Ey Ebu Umeyr, ne yapıyor Nugayr?" diyerek takılmaya, kuşuna olan düşkünlüğünü ve sevgisini onunla paylaşmaya, ona Ebu Umeyr diye künyeyle hitap ederek, bu künyeyi Nugayr kelimesiyle kafirleştirerek onunla yakınlık kurmaya devam ettiği kaynaklarımızda yer alır, bize nakledilir. Ayrıca bir çocuğa Umeyr'in babası şeklinde bir künyeyle hitap etmenin ona değer verme olduğunu, onun büyük insan gibi kabul edildiğini, gün gelip büyüyen ve böyle hitap edilen birisi ol temennisi taşıdığını hissediyoruz. Bu hitap ve davranışları böyle değerlendirmekte fayda vardır. Çocuklara büyük insan gibi davranmak, onlarla konuşurken büyük insanla konuşuyormuşçasına cümleler kurup söylemek, onlarda kendisine değer verildiği hissini uyandıracak, iç dünyalarında coşkuya sebep olacaktır. Bu yavru, daha önce de yad ettiğimiz Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in vefat eden sevimli yavrularıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile olan hatıralarını o yaşatamamış, fakat ağabey olan Enes yaşatmış ve dilden dile, gönülden gönüle aktarmış ve kitaplarda yer alan bilgilerle bize kadar ulaştırmıştır. İnanıyoruz ki bizden sonra da yaşamaya devam edecektir. Allah Resulü'nün çokça şaka yapmadığını söylemiştik. Yaptığı şakalarda asla kimseyle alay etmediği, kimseyi incitmediği bilinir. Şakalarında bile bir güzellik, ibret, ciddiyet, doğruluk ve ölçü vardır. Eğer şaka yapmışsa ve yaptığının şaka olduğunu karşıdaki insan tarafından anlaşılamamışsa, şakayı çok fazla sürdürmez, bunun şaka olduğunu sevgisiyle de yoğurarak belli ederdi. Böylece gönüllerde tatlı rüzgarların daha güçlü esmesini sağlardı. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e "Ya Resulallah, sen bizimle şakalı yaşıyorsun" dedi. Onun bu sözüne karşılık olarak Allah Resulü "Evet, ancak ben sadece doğru olanı söylerim" buyurdu. Allah Resulü'nün ne demek istediğini, nasıl şakalaştığını anlamak için verilecek en güzel misallerden birisi de herhalde şu olsa gerektir. Yine Enes anlatıyor radıyallahu anh. Bir adam Resulullah'tan kendisini bir bineğe bindirmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona "Seni hemen şimdi bir deve yavrusuna bindiririm" dedi. Adam şaşırmıştı. "Ya Resulallah, ne yapayım ben deve yavrusunu?" diye cevap verdi. Onun bu sözleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Her deve bir devenin yavrusu değil midir?" buyurdu. Şaşkınlığından anlaşıldığı gibi adam Allah Resulü'nün kendisini küçük bir deve yavrusuna bindireceğini zannetmişti. Kendisinin isteği ona bir binek vermesi, gideceği yere hayvan sırtında taşınmasıydı. Allah Resulü ona iyi anlamış ve onunla şakalaşmak istemiş ve ifadeyi böyle anlaşılabilecek bir şekilde kullanmış böyle bir kalıba sokmuştu. Allah Resulü'nün de tahmin ettiği gibi adam söylenenleri, sözlerden ilk akla geleni anlamış ve Allah Resulü'ne "Ya Resulallah, ne yapayım ben deve yavrusunu?" demişti. Şüphesiz her deve bir başka devenin yavrusuydu. Ancak o söylenilen sözün bu tarafını düşünmemiş ve Resulullah'ın şakalaşmak için söylediği cümleye yakalanıvermişti. Sonradan da anlayınca bu sözler gideceği yere varıncaya kadar belki de ondan öte zaman zaman gülümsemesine sebep olmuştu. Allah Resulü'nün kendisiyle şakalaşmak istediğini hissetmesi de ayrıca kendisinde mutluluk duygularının yayılmasına vesile olmuştu. Şakalaşmak insan hayatına çeşni ve tat katar. Arada yakınlık ve sıcaklık oluşmasına, çabuk kaynaşılmasına vesile olur. Özellikle çocuklar hareketlilikten ve latifeli davranıştan hoşlanırlar. Bunu vurgulamıştık. Ancak şakalaşmalarda ölçünün kaçırılmaması, şakaların yakınlık ve sıcaklığa sebep olması gerekirken alaya, aşağılamaya dönüşmemesi, müminin vakarını zedeleyecek, ciddiyetini sarsacak ebatlara varmaması gerekir. Şaka yaparken yalan söylenilmemeli, insanlar küçük düşürülmemeli, başkaları gülsün diye bir insan kurban verilmemeli, şaka lüzumundan uzun sürdürülmemelidir. Yapılan şakaların, latifelerin ince, kıvrak zekaya dayalı ve ufuk açıcı olması, sonradan hatırlanınca gönülden güzel duygular uyandırması, iyi niyet ve ibret verici özellikler taşıması doğru olandır. Uygun bir atmosferde yapılmalıdır. Şaka bittiğinde herkes gülen taraf olmalı, yıllar sonra hatırlanınca da gülümsenebilmeli, zihinde güzel duygular canlanmalıdır. Ciddiyetten uzaklığın, lüzumundan fazla kahkahanın insan bakarını sarstığı, kalp rikkatini kaybettirdiği, duyguları körelttiği, başkalarına acı veren, onları küçük düşüren şakaların bir çeşit zulüm ve hak gasp olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün şakalarına iyi dikkat ediniz. Ebu Umeyre yaptığı, Enes'e yaptığı, latifeli kelime kullandığı ve daha niceleri, Peygamber Efendimiz'in latifelerindeki incelikleri iyi düşününüz, iyi değerlendiriniz. Ve günümüzde yapılanlarla kıyas ediniz. Nice farklılıkların olduğunu, ne yazık ki bu alanda dozun lüzumundan fazla kaçırıldığını hep birlikte göreceksiniz, değerlendireceksiniz. Edepsizlik çağrıştıran imalı sözler ve davranışlarla yapılan şakalarda ve anlatılan fıkralarda ise letafet değil, kesinlikle düşüklük, seviyesizlik ve çirkinlik vardır. Bunu da ayrıca zihninizden uzak tutmayınız. Zeka kıvraklığından, farklı ve güzel nokta yakalamaktan, herkesi neşelendiren bir vurgu yapmaktan uzak, ucuz nükte peşine düşüş vardır. Bu tür seviyesiz nüktelere rağbet edilmemeli, şahit olunduğunda hoşnutsuzluk belli ederek yaygınlaşması önlenmelidir. Müminin şakalarında, nüktelerinde bile olgunluk, zarafet ve zeka pırıltıları olmalıdır. Doğru olan budur. Şimdi birkaç kelimeyle, birkaç tavsiyeyle şu söylediklerimizi özetliyoruz. Çocuklara karşı şefkatle muamele ediniz. Hoşgörülü ve affedici olunuz. Onların henüz mükellef olmadığını, akıllarının olgunlaşmadığını unutmayınız. Rabbimiz unutmuyor, mükellef tutmuyor, siz de onları mükellef tutmayınız. Çocuğun her arzusunu da yerine getirmeyiniz. O ne yaparsa yapsın katlanıp ona yanlış yaptığını hissettirmemeyi, ona sınırsız hürriyet vermeyi, onu şımartmayı prensip edinmeyiniz. Bu bir ihmaldir. Çocuklar yanlış ve doğruyu bilmeli. Büyükler bu konuda onlara gerçekten önder olmalıdır. İslam dini aşırılıklardan uzak itidal dinidir. Hak yol, orta yoldur. Sevgide de, öfkede de itidal olmalı. Hisler iradenin önüne geçmemelidir. Bunu unutmayınız. Çocukluktan kaynaklanan hatalar ile inadına yapılan davranışları birbirinden ayırınız ve davranışlarınızı buna göre ayarlayınız. Çocukların hatalardan ders almasını sağlayınız. Cezalandırıcı olmaktan çok öğretici, yol gösterici olunuz. Çocuklarla latifeleşiniz. Onlar tatlı ve latifeli sözlerden, sıcak ve hareketli davranıştan hoşlanırlar. Bu onları size yakınlaştırır. gönüllerine mutluluk verir. Allah Resulü'nün latifelerindeki inceliklere dikkat ediniz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yolunda olduğunuzu da belli ediniz. Bu iradeyi, bu güzelliği yakalayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uzunca bir hadisi şerifinde hesap gününde o dehşetli bunaltı ve sıcaklığın hakim olduğu anda Allah'ın özel gölgede gölgelendireceği yedi zümreden biri olarak Rabbine ibadetle yetişen, filizlenip büyüyen, kemikleri, kasları, duygu ve teslimiyetle gelişip sertleşen genci sayıyor ve şöyle buyuruyor. Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluh ve şabbun neşe fi ibadeti rabbih. Yedi zümre vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı hesap gününde özel gölgesinde gölgelendirecektir. Rabbine kulluk ve ibadetle gelişip yetişen genç. Bu filizlenmenin, gelişip yetişmenin temellerini şüphesiz anne ve baba atar. Dünyaya gelişine vesile oldukları yavrularının her iki cihanda da gerçek saadeti elde etmesi için atılacak ilk adımlar onların adımlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babanın çocuğun manevi gelişmesi üzerindeki tesirini şöyle vurgular. مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. Bir çocuk ancak selim İslam fıtratı üzerine doğar. Onun Yahudi, Hristiyan ve Mecusi olmasına anne ve babası sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok kaynakta yer alan bu hadisin devamında bir de misal verir. Develer yavrular, siz bu yavrular arasında kulağının ucu kesik bir yavru bulabiliyor musunuz? Onların kulak uçlarını daha sonra siz kesiyorsunuz. Bu misalde ifade edilen gerçek fazla izaha ihtiyaç duymayacak kadar açık ve nettir. Nasıl bir yavru annesinden dünyaya gelişinde selim, azaları tam olarak dünyaya geliyorsa, insanlarda fikir ve düşünce olarak selim bir şekilde dünyaya gelirler. Dış tesirler onlara kötülük aşılamasa ve kötü yolları öğretmese ve yaratılış anlarındaki selim fıtratları devam etse, hayır ve güzelliklerle iç içe olurlar. Nasıl selim doğan hayvanların kulakları tanınsınlar diye veya başka sebeplerle sonradan insanlar tarafından kesiliyor ve hayvanın selim yaratılışı bozuluyorsa, insanın selim yaratılışı da dış tesirlerle bozulmaktadır. Dış tesirlerin başında da şüphesiz anne ve babanın tesiri gelir. Bu gerçek elbette ki kendisine akıl ve irade verilen bir insanın kendi mesuliyetini ortadan kaldırmaz. İstisnaları yok değildir. Bu istisnalar birçok sahabede olduğu gibi müsbet yönde de vardır, menfi yönde de. Sahabelerden çoğunun babaları, ataları müşrik iken onlar hak yolu seçmişler ve onun uğruna dünya durdukça unutulmayacak mücadeleler vermişlerdir. Firavun'un hanımı Asiye bunun müsbet örneklerindendir. Hazreti Nuh'un oğlu Hazreti Lut'un hanımı ise bunun kötü örneklerindendir. Tarih içinde ve günümüzde daha nice hayırlı insanların çocuklarında sıkıntılar görüyor ve nice yolunu yitirmiş aileden gelen ve bizde hayretler uyandıran gençlerle karşılaşıyoruz. Ancak hem çevrenin hem de ailenin çocuk üzerinde ne kadar derin bir iz bıraktığını da biliyoruz. Asıl olan istisnalar değil, ana kaidelere uygun olanlardır. Hedefler buna göre tayin edilir, planlar, projeler buna göre yapılır, çerçeveler buna göre çizilir ve adımlar buna göre atılır. Bizim mesuliyetimiz de buna göredir. Çocuk yetiştirmek, istenilen hasletlere sahip yeni bir nesil hazırlamak, gönle hoş, dile kolay gelen sözlerdir. Ancak bataklıklarla dolu hayatın içinde boğuşurken gerçekleştirilmesi hiç de kolay olmayan bir şeydir. Bir canavarın ağzından avını almak kadar zor ama son derece önemlidir. Bütün kötü şartlara rağmen asla ihmal edilmemesi, gaflette bulunmaması gereken bir görevdir. Zor günlerde zorlu görevdir. Durum ne olursa olsun anne ve baba bu görevin şuurunda ve gayreti içerisinde olmalıdır. Bunun içindir ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğuna hayat boyu ve hayatın her devresine dikkat etmek zorundayız. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetih vel emiru ra'in ve'r-raculu ra'in ala ehli beytihi والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Emir seçilenler de birer çobandır. Bir erkek ailesinin başında bir çobandır. Bir kadın da kocasının evinde, çocuklarının başında çobandır. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Sıkça duyduğunuz bir hadis-i şeriftir. Hadisin daha birçok kaynakta ve değişik konularla ilgili başlıklar altında yer aldığını biliyoruz. Hadis tekrar tekrar üzerinde durulmalı, belki de üzerine mesuliyet duygusu üzerine kitaplar yazılmalıdır. Ama biz çocuğa dönüyoruz. Çocuk ilk olarak aile yuvasını tanır. Orada nefes alır. İhtiyaçları orada karşılanır. Kendisini de bu yuva içinde tanımaya başlar. İlk duygularını burada hisseder. Maddi ve manevi dünyayı aile yuvasının penceresinden seyreder. Şahsiyeti burada oluşmaya başlar. Burada korunacağını bilir ve kendini burada emniyette hisseder. Bir yavru hayat basamaklarını tırmanırken ona yol gösterecek, hem dünya hem de ahiret saadeti temin edecek olan iman nurunu da kalbinin derinliklerine yer edecek şekilde burada korur. Ahlakıyla ve amelleriyle burada bütünleşir. Bundan sonraki konuşmalarımızda bunun üzerinde duracağız, bunu vurgulayacağız. Buna son derece ihtiyaç vardır. Bir çocuk genellikle 5 yaşına kadar şahsiyeti oturaklaşır. Bu devrede aile yuvasının içerisindedir. Aile yuvası çocuğun şahsiyetinin oturaklaşması, gelecek günlerinin güzel olması için son derece önemli bir yerdir. Aile yuvası kendi üzerine düşeni yaparsa, kısaca anne ve baba kendi üzerine düşeni yaparsa, çocuklarına şahsiyet kazandırırlar, çocukların yarınlarını güzel ederler, bir ülkenin geleceğini güzel hale sokarlar, kısaca son derece önemlidirler. Bu önemi, bu dikkati esirgememeli, bunun şuurunu asla kaybetmemelidirler. Çocuklara ilk bilgiler de anne baba tarafından verilir. Davranışlarla verilir, sözlerle verilir. Hatta helem lokmayla besleyiş de verilir. Kendi aralarındaki münasebetle verilir. Daha önce demiştik ki aile anne baba için bir nimettir, çocuklar için çok büyük nimettir. Hatta dedeler, nineler için de nimettir. Bu nimet asla unutulmamalı, kıymeti göz ardı edilmemelidir. Gelecek günlerde yeniden duygularımızı, düşüncelerimizi bu çerçeve içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Yuvalarınız feyiz ve bereketle, saadetle dolsun. Güzel günler sizin olsun. İslam alemi için olsun. Ama İslam aleminin güzel olması için fertlerinin güzel olması gerekir. Şuurla dolması gerekir. Haktan kopmaması gerekir. Yürüdüğü yolu ve hedefi bilmesi gerekir. Gelecek günlerin böyle günler olması niyazıyla Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Güzel Efem.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış, metot zaten

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren. Ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad nasrun ev istişhad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
1: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyük baş hisse bedeli 5000 lira, küçük baş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzubillah.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Kurtubi'nin El Camiul Ahkam el Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Mücadele Suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hanımlarına zihar yapıp sonra da o sözlerinden dönenler, eşleriyle temas etmezden evvel bir köle azat etmelidirler. Size işte bununla öğüt veriliyor, Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ama kim bulamazsa o halde eşleriyle temas etmeden önce aralıksız 2 ay oruç tutmalıdır. Kim güç yetiremezse o zaman 60 yoksul doyurmalıdır. Bu hükümler Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diyedir ve bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Bu buyruklara dair açıklamalarımızı 12 başlık halinde sunacağız. Dipnot: ancak başlıklar 13'tür. 13. başlıktaki açıklamalar ayrıca 6 başlık halinde ele alındığından toplam başlık sayısı 19'u bulmaktadır. Biz 13. başlıktan sonra da başlık sayılarını müteselsilen sürdürmeye uygun bulduk. 1. Zihar yaptıktan sonra tekrar dönenlerin hükmü. Hanımlarına zihar yapıp buyruğu müpteda olup haber bir köle azat etmelidirler buyruğudur. Aleyhim yani üzerlerine düşer lafzı ifadenin buna delaleti dolayısıyla hasfedilmiştir. Onlara bir köle azat etmek düşer demektir. Bunun onların kefaretleri bir köle azat etmektir takdirinde olduğu da söylenmiştir. İlim adamlarının zihar hakkında icma ile kabul ettikleri husus erkeğin hanımına sen benim için annemin sırtı gibisin demesidir. Yüce Allah'ın şüphe yok ki bunlar elbette çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Mücadele 2 buyruğunda Yüce Allah'ın çirkin ve yalan söz diye nitelendirdiği söz de budur. Artık kim bu sözü söylerse o kimsenin hanımına yaklaşması haram olur. Kim söylediğinden dönecek olursa bu sefer zihar kefaretinde bulunması gerekir. Çünkü Yüce Allah hanımlarına zihar yapıp sonra da o sözlerinden dönenler eşleriyle temas etmezden evvel bir köle azat etmelidirler diye buyurmuştur. İşte bu da zihar kefaretinin söylediğine tekrar dönmek ile birlikte olması gerektiğinin, sadece o sözü söylemekle gerekmediğinin delilidir. Bu insanların hakkında 7 ayrı görüş ortaya koydukları nispeten müşkil bir konudur. 1. Burada dönüşten kasıt hanımı ile ilişki kurmayı kararlaştırmaktır. Ebu Hanife ve arkadaşlarının teşkil ettiği Iraklıların meşhur görüşü budur. Malik'ten de eğer hanımı ile ilişki kurmayı kararlaştırırsa bu bir dönüş olur. Eğer böyle bir karar vermezse dönüş olmaz dediği rivayet edilmiştir. 2. Hanımıyla zihar yaptıktan sonra onu nikahı altında tutmaya karar vermektir. Bu da Malik'in görüşüdür. 3. Hem hanımını nikahı altında tutmaya hem de onunla ilişki kurmaya karar vermektir. Bu da Malik'in Muvatta adlı eserindeki görüşüdür. Malik Yüce Allah'ın hanımlarına zihar yapıp sonra da o sözlerinden dönenler buyruğu hakkında şöyle demiştir. Ben bunun tefsirinin şöyle olduğunu duydum. Erkek hanımına zihar yapar. Sonra da onunla ilişki kurup onu nikahı altında tutmaya karar verirse söylediğinden dönmüş olur. Eğer buna dair karar verecek olursa işte o vakit kefarette bulunması vaciptir. Şayet hanımını boşayıp onunla zihar yaptıktan sonra nikahı altında tutmaya ve onunla ilişki kurmaya karar vermeyecek olursa herhangi bir kefarette bulunma yükümlülüğü yoktur. Malik dedi ki eğer bundan sonra onunla evlenecek olursa zihar kefaretini yerine getirmedikçe ona dokunamaz. 4. Bundan kasıt bizatihi ilişki kurmaktır. İlişki kurmayacak olursa bu söylediğinden dönmek olmaz. Bu görüşü el-Hasen ve yine Malik ifade etmiştir. 5. İmam Şafii rahmetullahi aleyh dedi ki bu zihardan sonra onu boşama kudreti bulunmakla birlikte hanımını eş olarak nikahı altında tutmasıdır. Çünkü zihar yapmakla hanımının kendisine haram olmasını kastetmiştir. Hemen bunun arkasından talakı verirse bu sefer haram kılmak şeklinde başlattığı işin aksini yapmış olur. Bu durumda da ona kefaret düşmez. Şayet talakı vermeyecek olursa bu sefer daha önceki haline dönmüş olur. Bu durumda da ona kefaret düşer. 6. Zihar kefaretten başka hiçbir şeyin ortadan kaldırmadığı bir haramlığı gerektirir. Bu görüşü kabul edenlerin kanaatine göre dönmek daha önceden yerine getireceği bir kefaret ile olmadıkça onunla ilişki kurmayı mübah kılmaması demektir. Bu açıklamayı da Ebu Hanife, onun mezhebine mensup ilim adamları ve El-Leys bin Sa'd ifade etmişlerdir. 7. Bundan kasıt zıharı lafzı ile tekrarlamaktır. Bu ise kıyası kabul etmeyen zahirilerin görüşüdür. Bunlar derler ki, şayet zıhar lafzını tekrar söylerse işte dönüş budur. Eğer söylediğini tekrarlamazsa dönüş olmaz. Bu açıklama Bukeyr bin el-Eşec, Ebu'l-Aliye ve yine Ebu Hanife'ye de isnat edilir. El-Ferra'nın kabul ettiği görüş de budur. Ebu'l-Aliye de şöyle demektedir. Ayetin zahiri onun lehine tanıklık etmektedir. Çünkü Yüce Allah sonra da o sözlerine dönenler diye buyurmaktadır ki daha önce söyledikleri söze dönenler demektir. Ali bin Ebi Talha da İbn Abbas'tan Yüce Allah'ın hanımlarına zihar yapıp sonra da o sözlerinden dönenler buyruğu hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bu kişinin hanımına sen benim için annemin sırtı gibisin demesidir. Ona bu sözü söyledi mi artık zihar kefaretini yerine getirmedikçe hanımı tekrar ona helal olmaz. İbnül Arabi dedi ki bu zihar lafzını tekrar söylemektir diyenlerin görüşleri kat'i olarak batıldır ve Bukeyr'den böyle dediği sahih olarak rivayet edilemez. Bunun Davud ve onun taraftarı olanların bilgisizce iddialarına benzeme ihtimali daha büyüktür. Zihar yapanların başından geçen olaylar rivayet edilmiş bulunmaktadır. Onların kefarette bulunmalarından söz edilirken herhangi bir şekilde sözlerini tekrarlamalarından söz edilmemiştir. Aynı şekilde buyruğun anlamı da bu görüşü çürütmektedir. Çünkü Yüce Allah bu sözü çirkin ve yalan bir söz olarak nitelendirmiştir. O halde sen o haram sözü tekrarlayıp yasak olan sebebi bir daha söyleyecek olursan bu takdirde sana kefareti yerine getirmek vacip olur. Nasıl denilebilir? Bu aklen kabul edilemez bir şeydir. Diğer taraftan kefareti gerektiren her bir sebep de ister öldürmek, ister Ramazan orucunda hanımıyla ilişkide bulunmak, ister başka bir sebep olsun, bunun tekrarlanması şartının olmadığı da bilinen bir husustur. Derim ki, İbn-i Arabi'nin bu Davud'un ve onun taraftarlarının cahilce iddialarından birisi gibidir şeklindeki ifadesi Davud'a karşı ağır bir ifadedir. Çünkü Davud'un bu görüşünü belirttiğimiz kimseler de ifade etmiştir. İbn-i Arabi devamlı dedi ki, Şafii'nin güç yetirmekle birlikte talakı terk etmektir şeklindeki görüşünü ise üç temel nokta çürütmektedir. Birincisi Yüce Allah sonra diye buyurmuştur ki bu da zahiri itibariyle terahiyi yani arada bir süre geçirmeyi gerektirmektedir. İkincisi Yüce Allah'ın sonra dönenler buyruğu belirli bir fiilin varlığını ve zamanın geçmesini gerektirmektedir ki zamanın geçmesi kişinin kendi fiili değildir. Üçüncü husus rici talak nikah altında kalmaya aykırı değildir. Dolayısıyla ilada olduğu gibi ziharın hükmünü kaldırmaz. Şayet o hanımını anne gibi görecek olursa onu nikahı altında tutamaz. Zira annenin nikah altında tutulması sahih değildir denilecek olursa ki bu Mavera'un Nehir alimlerinin dayanak noktasıdır şöyle deriz. Söylediğinin aksini kararlaştıracak ve hanımını annesinden farklı bir durumda görmeye başlayacak olursa artık kefarette bulunur ve hanımına geri döner. Bu görüşün tahkiki şudur. Karar vermek manevi olarak bir sözdür. Böyle bir kişi helal kılmayı gerektiren bir söz söylemiş olur ki bu da nikahtır. Diğer taraftan haram kılmayı gerektiren bir söz söylemiştir ki bu da zihardır. Daha sonra söylediğine ki bu da helal kılmaktır geri dönmüştür. Böylesinin onun tarafından bir akit başlangıcı olması doğru olamaz. Çünkü akit bakidir. Geriye sadece daha önce taşıdığı inanca ve içinden söylediği ve sen benim için annemin sırtı gibisin sözleriyle haber vermiş olduğu hususa aykırı karar vermek anlamında bir sözdür. İşte bu durum ortaya çıktığı takdirde kefarette bulunur ve hanımına geri döner. Çünkü Yüce Allah eşleriyle temas etmezden evvel diye buyurmuştur. Bu ise kendi alanında son derece yetkin ve yeterli bir açıklamadır. 2. Sözlerinden dönenler buyruğunun anlamı ve anlaşılması. Kimi tevil alimleri şöyle demişlerdir: ayet-i kerimede takdim ve tehir vardır. Anlamı da şudur: hanımlarına zihar yapıp sonra da daha önceki halleri üzere cimaa dönenler söyledikleri sebebiyle bir köle azat etmelidirler. Yani o söyledikleri sözlerden ötürü onların üzerine bir köle azat etmek düşer. Buna göre Yüce Allah'ın lima kalu, yani sözlerinden buyruğundaki cer harfi olan kesreli lam, müptedanın haberi durumunda olan hasfedilmiş bir ifadeye taalluk etmektedir. Bu da aleyhim, yani üzerlerine düşer lafzıdır. Bu açıklamayı El-Ahfeş yapmıştır. Ez-Zeccac dedi ki anlam şöyledir: sonra o söyledikleri sözlerden ötürü cima etmek isteğine geri dönenler. Anlamı şöyle olduğu da söylenmiştir: cahiliye döneminde hanımlarına zihar yapıp da sonra cahiliye döneminde söyledikleri şeylere İslam'da tekrar dönen kimselerin kefareti bir köle azat etmektir. El-Ferra dedi ki burada lam an, yani den dan anlamındadır. Sonra da söylediklerinden dönerek cima yapmak isteyenler demektir. El-Ahfeş dedi ki lima kalu ile ila ma kalu, yani sözlerine mealde sözlerinden aynı anlamdadır. Zaten bu iki cer harfinin biri diğerinin yerine kullanılabilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ, bizi buna ileten Allah'a hamdolsun. El-Araf 43 diye buyurmakta ve burada lam harfini kullanmaktayken bir başka yerde fehduhum ilâ sırâtil cehîm, yani onlara cehennemin yolunu gösterin. Es-Saffat 23 diye buyurmakta ve burada da lamın yerine ila harfi cerrini kullanmaktadır. Yine Yüce Allah bi enne rabbeke evha lehe, çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Ez-Zilzal 5 diye buyurmakta ve lam harfini kullanmaktayken bir başka yerde de ve uhiye ila Nuh, Nuh'a şöyle vahyolundu. Hud 36 diye buyurmakta ve ila harfini kullanmaktadır. 3. Köle azat etmek. Bir köle azat etmelidirler buyruğunda bu gibi kimselere köle azat etmek düşer denilmektedir. Harrartuhu, onu özgürleştirdim demektir. Diğer taraftan azat edilecek bu kölenin eksiksiz, her türlü kusurdan uzak olması icap eder. Malik ve Şafii'ye göre bu kölenin Müslüman olması eksiksiz olmasının bir parçasıdır. Tıpkı öldürme kefaretinde azat edilecek kölede olduğu gibi. Ebu Hanife ve arkadaşlarına göre ise kafir bir kölede mukatebe ve buna benzer kölelik şaibesi bulunan bir kölenin azat edilmesi yeterlidir. 4. İki yarım şar köle azat etmek yeterli midir? İki yarım şar köle azat edecek olursa bize, yani Maliki mezhebine ve Ebu Hanife'ye göre yeterli değildir. Şafii yeterli olur demiştir. Çünkü iki yarım şar köle tam bir köle hükmündedir. Diğer taraftan azat etmek suretiyle kefaret mal ile gerçekleşir. O halde tıpkı yemek yedirmekte olduğu gibi bunun da kısımlara ve parçalara bölünmesi mümkündür. Bizim delilimiz bir köle azat etmelidir buyruğudur. Bu ise bir tek kişiyi ifade eden bir isimdir. Kölenin bir parçası ise tam bir köle değildir. Böyle bir şey çeşitli parçaların bir araya getirilmesi suretiyle toplam, yani telfik yapılabilecek işlerden değildir. Zira bir köle azat etmeye taalluk eden bir ibadette iki ayrı kölenin yarımlarının onun yerini tutması söz konusu değildir. Bunun asıl dayanağı da iki ayrı adamın iki ayrı kurbanda ortaklığı meselesidir. İki kişi yarımşardan iki ayrı kurbanda ortak olurlarsa ikisinin de kurbanı olmaz. Diğer taraftan bir kimse iki ayrı adama kendisinin yerine hac yapmalarını emredecek olursa bunlardan birisinin haccın yarısını yerine getirmesi caiz olmadığı gibi bu da böylece caiz olmaz. Ayrıca bir kimse bir köle satın alınıp yerine azat edilmesini vasiyet edecek olursa onun adına iki yarım kölenin azat edilmesi caiz değildir. İşte bizim bu meselemizde de durum böyledir. Böylece onların delili de batıl olur. Yemek yedirmek ve başka şeyler ise kefarette bize göre parçalanma, bölünme kabul etmezler. 5. Kefarette bulunma zamanı. Eşleriyle temas etmezden evvel buyruğu gereğince zihar yapan kocanın kefarette bulunmadan önce hanımı ile ilişki kurması caiz değildir. Eğer kefaretten önce hanımıyla ilişki kuracak olursa günah kazanır, asi olur. Bununla birlikte kefareti de düşmez. Mücahitten kefareti yerine getirmeye başlamadan önce ilişki kuracak olursa bir kefarette daha bulunması gerekir dediği nakledilmiştir. Başkalarından rivayet olunduğuna göre de zihar dolayısıyla yerine getirilmesi farz olan kefaret, kefareti yerine getirmeden önce ilişki kurması halinde üzerinden düşer ve asla bir şey gerekmez. Çünkü Yüce Allah kefareti temas etmeden önce farz kılmış ve yerine getirilmesini emretmiştir. Eğer bu kefareti hanımı ile temas edinceye kadar erteleyecek olursa vakti geçmiş olur. Sahih olan kefaretin sabit olacağıdır. Çünkü o hanımına temas etmek suretiyle bir günah işlemiş olur. İşlediği bu günah ise kefareti kaldırmaz. Tıpkı bir namazı vaktinden sonra bırakması halinde olduğu gibi kaza yoluyla bu kefareti yerine getirir. Evs bin Es-Samit ile ilgili hadiste belirtildiğine göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanımı ile ilişki kurduğunu haber verdiğinde Peygamber ona kefarette bulunmasını emretmiş idi. Dipnot: Bu surenin 2. ayetinin 17. başlığında geçen bir hadiste söz konusu şahsın adının Evs olduğundan söz edilmemektedir. Bir adam diye kendisinden bahsedilmektedir. Bu da açık bir nastır. Bu kefaretin köle azat etmek, oruç tutmak yahut yemek yedirmek suretinde yerine getirilmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Ebu Hanife dedi ki, eğer kefaretini yemek yedirmek suretiyle yerine getirecek ise önce hanımına temas etmesi, sonra da yemek yedirmesi caizdir. Temasın dışında öpmek, tenlerin dokunması ve lezzet almak ise ilim adamlarının çoğunluğunun görüşüne göre haram değildir. El-Hasen ve Sufyan da böyle demiştir. Şafii mezhebinin sahih görüşü de budur. Bütün bunların haram olduğu ve hepsinin de temas etmek anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da Malik'in görüşü ve Şafii'nin bu ustaki iki görüşünden birisidir. Daha önce geçmiş bulunmaktadır. 6. Bu husustaki Allah'ın emri. İşte size bununla öğüt veriliyor, size bu emrediliyor. Allah kefareti yerine getirmek ve başka türden bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 7. Köle azat etmek imkanı olmazsa. Azat etmek için köle ve onun bedelini bulamayan yahut da köleye sahip olmakla birlikte o kölenin hizmeti dolayısıyla ona ileri derecede ihtiyacı bulunan yahut köle bedelini elinde bulundurmakla birlikte o bedele nafakası dolayısıyla ihtiyacı olan yahut meskeni bulunmakla birlikte başka bir meskeni olmayıp onun dışında herhangi bir şeyde bulunmayan kimsenin Şafii mezhebine göre oruç tutmak hakkı vardır. Ebu Hanife dedi ki, böyle bir kimse oruç tutmaz. Onun köle azat etmesi gerekir, isterse buna ihtiyacı olsun. Malik dedi ki, böyle bir kimsenin evi ve hizmetçisi varsa köle azat etmesi gerekir. Şayet köle azat etmekten aciz olursa durum ne olur? Bu da bir sonraki başlığın konusudur. 8. Köle azat etmekten aciz kalırsa. Bu durumda kesintisiz 2 ay oruç tutması gerekir. Eğer mazeretsiz olarak arada orucunu açacak olursa tekrar baştan başlar. Şayet yolculuk ya da hastalık gibi bir mazeret sebebiyle orucunu açacak olursa kalanı tamamlar denilmiştir. Bu İbnül Müseyyeb, El-Hasen, Ata bin Ebi Rebah, Amr bin Dinar ve Eşabi'nin görüşüdür. Şafii'nin bu ustaki iki görüşünden birisi de böyledir. Mezhebinin sahih olan görüşü de budur. Malik ise şöyle demiştir. Zihar kefareti orucunu tutarken hastalanacak olursa iyileştiği vakit tamamlar. Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun'un görüşüne gelince yeni baştan başlar. Şafii'nin bu ustaki iki görüşünden birisi de budur. 9. Kefaret orucuna başladıktan sonra köle azat etmek imkanını bulursa. Oruca başladıktan sonra köle azat etme imkanını bulursa orucunu tamamlar ve bu kefaret olarak Malik ve Şafii'ye göre ona yeterli gelir. Çünkü oruca başladığı sırada o bununla emrolunmuş idi. Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamlarına göre ise oruca son verir ve köle azat eder. Bunu da ay hesabı ile iddet bekleyen küçük yaştaki kadının iddetinin bitmesinden önce ay hali yani kanı görmesine kıyas ederek söylemişlerdir. Bu durumdaki bir kadın bütün ilim adamlarının icma ile baştan ay hali hesabı ile iddet bekler. Oruç tutarken bir yolculuğa başlayıp da orucunu açacak olursa Malik, Şafii ve Ebu Hanife'ye göre oruca yeniden başlar. Çünkü Yüce Allah aralıksız iki ay diye buyurmaktadır. Hasan-ı Basri'nin görüşüne göre ise kaldığı yerden devam eder. Çünkü bu bir mazerettir ve Ramazan'a kıyasen de bu böyledir. Şayet bayram ve Ramazan orucu gibi kefaret orucu tutması helal olmayan bir zaman girecek olursa, bu oruç kefareti de kesilmiş olur. Yani kesintisizliği kesintiye uğrattığından oruca yeniden başlar. 10. Zihar yapan bir kimse oruç esnasında gündüzün hanımı ile ilişki kurarsa. Ziharda bulunmuş bir kimse 2 ay kefaret orucu tutarken gündüzün ilişki kuracak olursa, Şafii'nin görüşüne göre kesintisizlik şartı batıl olur. Geceleyin ise bu şarta bir zarar gelmez. Çünkü geceleyin oruç zamanı değildir. Malik ve Ebu Hanife ise şöyle demişlerdir: her durumda orucu batıl olur ve kefaret orucuna yeniden başlaması icap eder. Çünkü Yüce Allah eşleriyle temas etmeden önce diye buyurmaktadır. Bu ise iki ayın tamamına ve bu iki ayın kısımlarına ait bir şarttır. Bu iki ay tamamlanmadan önce ilişki kuracak olursa, o takdirde bu emrolunduğu bir oruç olmaktan çıkar ve bundan dolayı o orucuna yeniden başlaması icap eder. Nitekim birisine Zeyd ile konuşmadan önce namaz kıl diyecek olsa, o da namaz esnasında Zeyd ile konuşursa yahut da ona Zeyd'i görmeden önce namaz kıl deyip de namaz esnasında onu görecek olursa, namazına yeniden başlaması gerekir. Çünkü bu namaz kılmakla emrolunduğu namaz değildir. İşte bu da böyledir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 11. İyileşmesi umulmayan bir hastalığa yakalanan kimsenin kefareti. Bir kimsenin hastalığı iyileşmesi umulmayacak şekilde uzayıp gidecek olursa, bu kişi yaşlılıktan dolayı oruç tutmaktan aciz kimse durumundadır. Böyle birisinin oruç tutmak suretiyle kefarette bulunmayı geçerek yemek yedirmek suretiyle kefarette bulunması caizdir. Şayet hastalığı iyileşmesi umulan türden olup da hanımı ile ilişki kurmaya ihtiyacı ileri dereceye ulaşacak olursa, oruç tutma gücünü elde edinceye kadar iyileşmeyi beklemeyi tercih etme hakkına sahiptir. Eğer yemek yedirmek ile kefarette bulunup oruç tutmaya güç yetirmeyi beklemeyecek olursa, bu da onun için yeterli olur. 12. Fakirken zihar yaptıktan sonra köle azat edecek bolluğa erişenin durumu. Eli darken zihar yaptıktan sonra bolluğa erişen bir kimsenin oruç tutması yeterli olmaz. Zenginken zihar yaptıktan sonra kefarette bulunmadan önce fakir düşen kimse de oruç tutar. Çünkü kefarette bulunacağı günkü haline bakılır. Şayet yokluk halinde ve eli dar iken hanımı ile ilişki kurup da zengin oluncaya kadar oruç tutmayacak olursa, bu durumda köle azat etmesi gerekir. Eğer oruca başladıktan sonra varlık sahibi olursa, şayet orucu üzerinden bir cuma, yani bir hafta gibi ve buna yakın uygun bir süre geçmiş bulunuyor ise orucuna devam eder. Eğer bir iki gün ve buna yakın süre oruç tutmuş ise oruç tutmayı bırakır ve köle azat etmeye döner. Bununla birlikte bu onun için vacip değildir. Nitekim bir kimse teyemmüm ile namaz kılmaya başlamışken su ile karşılaşacak olursa, Malik'e göre namazını kesip yeniden abdest almaya kalkışması vacip değildir. 13. Kefaret olarak iki köle azat etmesi gereken bir kimsenin her bir köleyi yarımşardan iki kefaret için kabul ederek azat ederse, İki ayrı zihar kefareti yahut öldürme ya da Ramazan ayında oruç açmak kefareti adına iki köle azat edip, bu kölelerin her birisini iki kefaret adına ortak azat edecek olursa, bu onun için yeterli olmaz. Bu iki ayrı kefaret adına tıpkı tek bir köle azat etmiş kimse gibidir. Aynı şekilde her iki kefaret adına toplam 4 ay oruç tutarsa yine yeterli olmaz. Her bir kefaret için ayrı ayrı 2 ay oruç tutmalıdır. Bunun yeterli olacağı da söylenmiştir. Eğer iki hanımına zihar yapıp da tayin etmeksizin onlardan birisi için bir köle azat edecek olursa, ikinci bir kefarette daha bulunmadan iki hanımından herhangi birisi ile ilişki kurması caiz olmaz. Eğer kefareti herhangi birisi içindir diye tayin edecek olursa, ikinci kefarette bulunmadan önce kefareti kendisi için tayin ettiği hanımı ile ilişki kurması caiz olur. Şayet 4 tane hanımına zihar yapacak olup da onlar adına 3 köle azat edip 2 ay da oruç tutarsa, köle azat etmesi de oruç tutması da yeterli olmaz. Çünkü o bu durumda her bir kefaret için 15 gün oruç tutmuş sayılır. Eğer yemek yedirmek suretiyle onlar adına kefarette bulunacak olursa, hepsi için 200 tane yoksul yedirmesi caiz olur. Şayet güç yetiremeyecek olursa köle azat edip oruç tutmaktan farklı olarak bunları dağınık yapabilir. Çünkü 2 ay oruç dağıtılamaz fakat yemek yedirmek dağıtılabilir. 6 başlık ihtiva eden bir bölüm. Dipnot, önceden de belirtildiği gibi bu bölümün müfessirimiz tarafından yeniden başlatılan sıralamasını biz 13'ten itibaren sürdürmeyi uygun bulduk. 14. Kefaretlerde sıra ve yemek yedirme miktarı. Yüce Allah burada kefareti sıralanmış şekliyle söz konusu etmektedir. Dolayısıyla köle azat etmekten aciz olunmadıkça oruç tutmaya imkan yoktur. Aynı şekilde oruç tutamama söz konusu olmadıkça yemek yedirmeye kalkışmak söz konusu olmaz. Oruç tutacak gücü olmayan kimsenin 60 tane yoksulu yedirmesi gerekir. Her bir yoksula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muddu ile 2 mud verilir. Dipnot, mud bugünkü ölçülerden 510-530 gram dolaylarında bir ağırlık ölçüsüdür. Geniş bilgi için bakınız. M. Necmuddin el-Kurdi, Şer'i Ölçü Birimleri, çeviren İ. Tüfekçi, İstanbul 1996, sayfa 153 ve 206 ve diğerleri. Eğer Hişam müddü ile bir müd verecek olursa ki bu da bir müd ile üçte bir müd kadardır, yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile bir buçuk müd yedirecek olursa bu da onun için yeterli gelir. Ebu Ömer İbni Abdilber dedi ki, bunun faziletli olanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muddu ile iki mud yedirmektir. Çünkü Yüce Allah zihar kefaretinde ailenizi yedirdiğinizin orta yolusundan El-Maide 89 diye buyurmamıştır. O halde yedirilmesi vacip olan miktar orta yolu doyuracak kadardır. İbn-i Arabi dedi ki Malik, İbn-i Kasım ve İbni Abdülhakem'in rivayetlerine göre şöyle demiştir. Hişam muddu ile bir mud yedirir. Bu da burada doyuracak kadardır. Çünkü Yüce Allah burada mutlak olarak yemek yedirmekten söz etmiş, orta yollu olmasını söz konusu etmemiştir. Eşheb'in rivayetinde de şöyle demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile iki müd yedirir. Ona, sen Hişam'ın müddü ile dememiş miydin diye sorulunca o, evet şu kadar var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile iki müd yedirmek benim daha çok sevdiğim bir şeydir. Aynı şekilde İbn-i Kasım da ondan yaptığı rivayetinde böyle demektedir. Derim ki İbn-i Vehb ve Mutarrif'in Malik'ten yaptığı rivayet de böyledir. Buna göre o her bir yoksula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile iki müd verir. Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamlarının görüşü de böyledir. Şafii ve diğerlerinin görüşüne göre ise her bir yoksula bir müd verir. Bundan daha fazlasını vermesi de gerekmez. Çünkü o yemek yedirmekle kefarette bulunmaktadır. Müdden fazlasına harcama yükümlülüğü yoktur. Bunun asıl dayanağı ise Ramazan'da oruç yeme kefareti ile yemin kefaretidir. Bizim delilimiz ise Yüce Allah'ın o zaman 60 yoksul doyurmalıdır buyruğudur. Doyurmak lafzının mutlak olarak kullanılması karnı doyurmayı kapsar. Bu ise adeten ona bir şeyler ilave etmedikçe tek bir müd ile gerçekleşmez. Eşheb de böyle demiştir. Malik'e, bize ve size göre doymak farklı mıdır diye sordum. O evet dedi. Bize göre doymak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile bir müddür. Size göre ise doymak bundan daha fazladır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi kapsamaksızın bize bereket ihsan edilmesi için dua etmiştir. O bakımdan sizler bizim yediğimizden fazlasını yersiniz. Ebu'l-Hasen el-Kabisi dedi ki, zihar kefaretinde Medinelilerin Hişam müddünü esas almalarının sebebi Yüce Allah'ın çirkin ve yalan bir söz söylediklerine tanıklık etmiş olduğu zihar yapanların cezasını arttırmak içindir. İbn Arabi dedi ki burada gördüğünüz gibi Hişam müddünden söz edilmektedir. Zamanın onun adının anılmasını ortadan kaldırmasını, adının kitaplardan silinmesini çok arzu ederdim. Çünkü vahyin indiği, Allah Resulü'nün karar kıldığı, aralarında zıharın yapılıp haklarında o zaman 60 yoksul doyurmalıdır diye buyurulmuş olan Medine ahalisi bunun ne demek olduğunu anlamışlar, bundan maksadın ne olduğunu bilip bu maksadın da karnın doyurulması olduğunu iyi biliyorlardı. Bunun miktarı da onlarca bilinen ve kabul edilen bir husustur. Bu doymak haberlerde çokça varid olmuş ve hidayet bulmuş raşit halifeler döneminde bunun üzere hal devam edip gitmiştir. Bu hal şeytan Hişam'ın kulağına bir şeyler fısıldayıncaya kadar öylece devam etti. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddünün kendisini de emri altında bulunan ve kendisine denk olanlardan benzeri herhangi bir kimseyi de doyurmadığını gördü. Bunun üzerine şeytan kendisini doyuracak miktarı ihtiva edecek bir müd edinmesini süsleyip gösterdi. O da bir müddü iki rıtıl olarak değerlendirip insanları da bunu kabul etmeye mecbur etti. Bu miktar nemlenecek olursa yaklaşık 3 rıtıl kadar olur. Bunun sonucunda o, yani Hişam, peygamberin sünnetini değiştirip bereketin mahallini ortadan kaldırmış olmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere müdlerinde ve sağlarında tıpkı Mekke'de İbrahim'e bereket ihsan ettiği gibi bereketlerinin kalması için dua ettiğinden ötürü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası sebebiyle onun müddünde cereyan ediyordu. Bu bakımdan şeytan bu sünnetin değiştirilerek bu bereketin ortadan kaldırılması için çalışıp durdu. Onun bu arzusunu ise Hişam'dan başka kabul eden olmadı. Dolayısıyla ilim adamlarının onun adını söz konusu etmemeli ve bu ustaki kayıtlardan adlarını eğer uygulamasını değiştirmeseler dahi silmeleri gerekir. Ahkam ile ilgili hususlarda onu anarak göndermelerde bulunup Yüce Allah'ın ve Resulünün zikrettiği hususlara açıklama getirecek bir konuma yükseltmeleri bu vahyin kendilerine inmiş olduğu ashab nezdinde açıkça bilinen bir şey iken çok büyük bir musibettir. Bundan dolayı zihar kefaretiyle ilgili Eşhebin rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü ile iki müddün söz konusu edilmesini biz bunun Hişam müddü ile yerine getirileceğini belirten rivayetten daha çok severiz. Nitekim Malik'in Eşhebe söylemiş olduğu şu sözleriyle bu bilgiye nasıl dikkat çektiğine dikkat edelim. Bize göre doymak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddü iledir. Size göre doymak ise daha fazlasıyla olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bereket ile duada bulunmuştur. Ben de yani İbn Arabi böyle diyorum. Çünkü ibadet sünnete uygun olarak eda edilecek olursa eğer bedeni bir ibadet ise daha çabuk kabul edilir. Eğer mali bir ibadet ise onun azı bile mizanda daha ağır basar, onu alanın elinde daha mübarek olur, ağzında daha hoş tat verir, karnındaki rahatsızlığı daha az olur, onun kalıbını dik tutma imkanı daha ileri derecede olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 15. Kefarette doyurulması gereken yoksul sayısı. Malik ve Şafii'ye göre 60 yoksuldan daha azına yemek yedirmesi yeterli olmaz. Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamları ise şöyle demişlerdir. Şayet sayıyı tamamlayıncaya kadar her gün bir yoksula yarım saat yemek yedirecek olursa bu onun için yeterli olur. 16. Hür kimseye hacır yani kısıtlılık koymak. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi dedi ki, garip işlerden birisi Ebu Hanife'nin hür kimsenin hacır altına alınması batıldır deyip buna Yüce Allah'ın bir köle azat etmelidirler buyruğunu delil göstermesidir. Bu görüşle o reşit ile sefih arasında fark gözetmemektedir. Fakat bu onun gibisine yakışmayan oldukça zayıf bir fıkhi anlayıştır. Çünkü bu ayet-i kerime umumidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında hacır ile hüküm vermek yaygın bir şeydi ve kıyasta bunu gerektirir. Küçüklük yahut velayet altında bulunmak dolayısıyla hacır halindeyken sefih olarak buluğa eren bir kimseye malının verilmesi yasaklanmıştır. Böyle bir kimsenin malında yapacağı uygulama nasıl geçerli olabilir? Bilindiği gibi has olan hüküm umum ifade eden hükme hakimdir. Yani ondan üstündür, yani umumi hükmü tahsis eder. 17. Zihar hükmü neshedicidir. Bazı ilim adamlarına göre zihar hükmü cahiliye döneminde görülen ziharın talak olduğu şeklindeki uygulamayı neshedicidir. Bu anlamdaki açıklama İbn Abbas, Ebu Kılabe ve başkalarından rivayet edilmiştir. 18. İmanın gerekçesi olan ameli uygulamalar. Bu hükümler Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diyedir buyruğu şu demektir. Bizim kefaret hususunda sözünü ettiğimiz bu ağır hüküm iman edesiniz diyedir. Yani Allah'ın bu emri verdiğini tasdik etmeniz içindir. Kimi ilim adamı bu kefaretin Yüce Allah'a iman etmek anlamında olduğuna delil göstermişlerdir. Çünkü Yüce Allah bunu söz konusu edip farz kıldığını belirtince, bu hükümler Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diyedir diye buyurmaktadır. Yani bu hükümler Yüce Allah'a itaat edenler, onun sınırları yanında durup onları aşmayan kimseler olasınız diyedir. Yüce Allah böylelikle kefarette bulunmayı itaat ve Yüce Allah'ın hududuna riayet olduğundan dolayı iman diye adlandırmaktadır. Böylelikle ona benzeyen her bir hususta imana delalet edendir. Şayet Yüce Allah'ın bu hükümler Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diyedir buyruğu çirkin ve yalan bir söz olan zihara dönmemeniz içindir demek olduğu söylenecek olursa ona şöyle cevap verilir. Bunun da kastedilmiş olması mümkündür. Birincisinin de kastedilmiş olması mümkündür. Bu durumda anlam şöyle olur. Bunlar o çirkin ve yalan söze dönmeyesiniz diyedir. Aksine Yüce Allah'a itaat olmak üzere bunları terk ediniz. Çünkü o bunları haram kılmış bulunmaktadır. Ayrıca kendisine zihar yaptığınız hanımdan kefarette bulununcaya kadar uzak kalasınız diyedir. Çünkü Yüce Allah ona dokunmayı yasaklamış bulunmaktadır. Yüce Allah kefareti emredip sizin tarafınızdan bunun yerine getirilmesini öngördüğü için de kefarette bulunuruz. Böylelikle bütün bunlarla siz Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler olursunuz. Çünkü bunlar sizin korumanız gereken sınırlardır, eda etmeniz gereken itaatlerdir. Allah'a ve Resulüne itaat ise imandır, başarı Allah'tandır. 19. Allah'ın hudutları ve kafirlerin azabı. Ve bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yani Yüce Allah kendisine neyin isyan ve neyin itaat olduğunu açıklamış bulunmaktadır. O halde zihar ona bir masiyettir, kefaret ise ona itaattir. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Yani Yüce Allah'ın hükümlerini tasdik etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Mücadele Suresi 5 ve 6. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah ve Resulü ile sınır yarışına kalkanlar kendilerinden öncekilerin helak, hor ve hakir edildikleri gibi hor ve hakir edildiler. Halbuki gerçekten apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah hepsini dirilteceği gün ne yaptıklarını onlara haber verecektir. Allah onu bir bir saymış, onlarsa onu unutmuşlardı. Allah her şeye tanık olandır. Yüce Allah hududunu aşmayıp orada duran müminleri söz konusu ettikten sonra muhakkak Allah ve Resulü ile sınır yarışına kalkanlar buyruğu ile Allah'ın hudutlarını aşma yarışına kalkıp onlara aykırı hareket edenleri söz konusu etmektedir. El-Muhadde, sınır yarışına kalkışmak, sınırlarda düşmanlık ve muhalefet etmek demektir. Bu anlamıyla Yüce Allah'ın bunun sebebi onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleridir. El-Enfal 13 buyruğuna benzemektedir. Muhakkak ki Allah ile sınır yarışına kalkanlar, Allah'ın dostlarıyla, velileriyle sınır yarışına kalkışanlar demektir. Nitekim haberde, kim benim bir dostumu küçük düşürecek olursa bana karşı savaş ilan etmiş demektir diye buyurulmuştur. Dipnot Taberani Efsat 1. cilt 192 Heysemi Mecma 10. cilt 2703 ravilerinden Ömer bin Said Ed-Dimeşki'nin zayıf olduğu kaydıyla. Ezzeccaç dedi ki sınır yarışına kalkışmak senin karşındakinin sınırına muhalif olan bir sınırda bulunmandır. Bunun asıl anlamı engel olmak, karşı çıkmak demektir. Hadid yani demir de buradan gelmektedir. Kapıcıya el-haddat denilmesi de buradandır. Kubitu, helak, hor ve hakir edildiler buyruğu hakkında Ebu Ubeyde ve el-Afeş helak edildiler. Katade, kendilerinden öncekiler hor kılındıkları gibi onlar da hor kılındılar diye açıklamışlardır. İbn-i Zeyd, azaba uğratıldılar, Es-Süddi lanet olundular diye açıklamışlardır. El-Ferra dedi ki Hendek günü bunlar öfkelendirildiler. Bedir günü diye de açıklanmıştır. Maksat müşriklerdir. Münafıklar oldukları da söylenmiştir. Kendilerinden öncekilerin helak, hor ve hakir edildikleri gibi buyruğundaki hor ve hakir edildikleri buyruğunun pek yakında bu hale getirilecekleri demek olduğu söylenmiştir. Bu Yüce Allah'ın müminlere verdiği bir zafer müjdesidir. Buyruğun mazi lafzı ile gelmiş olması haber verilen hususun pek yakında gerçekleşeceğini anlatmaktadır. Bunun mezhiclilerin şivesinde böyle olduğu da söylenmiştir. Halbuki kendilerinden öncekiler arasından Allah ve Resulü ile sınır yarışına kalkışanlar arasında yer alan kimselere neler yaptığımıza dair gerçekten apaçık ayetler indirmişizdir. kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın hepsini, erkek, kadın hepsini kabirlerinden aynı halde dirilteceği gün, dünyadayken ne yaptıklarını onlara haber verecektir, bildirecektir. Yevm yani gün lafzı alçaltıcı bir azap ile nasb edilmiştir. Yahut da o günün büyüklüğünü anlatmak üzere hatırla ki takdirindeki bir fiil ile nasb edilmiştir. Allah onu kendileri hakkında amel defterlerinde bir bir saymış, onlarsa onu unutmuşlardı. Ta ki bu yaptıklarını amel defterlerinde kendilerine hatırlatıncaya kadar. Bu onlara karşı getirilecek olan delilin daha kesin ve ileri bir delil olması içindir. Allah her şeye tanık olandır, her şeye muttalidir, her şeyi görür, hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Neler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
2: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 119. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 119'da bir grup kelime var. Bu kelimelerin okunması ve sonlarının harekelenmesi programımızın bir önceki bölümünden sizin için ev ödeviydi. Umarım siz ödevlerinizi yaptınız. Şimdi burada sayfa 119'da sayfa başında yer alan kelimeleri ben sırasıyla okuyacağım. Burada dikkat edeceğimiz şuydu efendim. Burada bazı isimler munsarifken, yani her üç durumda üç harekeyi alırken, yani bünyesinde tenvini ve kesrayı kabul ederken veya raf durumu damme, nasb durumu fetha, cer durumu kesra iken, kesra ile iken, programımızın önceki bölümünde ele aldığımız ve gayri munsarif başlığını verdiğimiz başlık dahilinde değerlendirilecek, bu başlık dahilinde değerlendirilen ve sonuna nekira iken veya bir diğer ifadeyle başında lam-ı tarif olmadığı halde lam-ı tarif varmış gibi sonuna tenvin kabul etmeyen isimleri birbirinden ayırt etmek olacak. Bazı isimlerin sonunu tenvinle, bazı isimlerin sonunu ise tenvinsiz okuyacağız. Peki, o zaman hemen vakit geçirmeden okumaya başlayalım. Birinci satır: Muhammedun, Halidun, Meryemu, Fatımetu, Abbasun, Hamzetu, Mesacidu ve Kütübün. Birinci satırda Meryem, Fatıma ve Mesacid kelimelerinin altını çizip bunların gayri munsarif oluşuna dikkat çekebilirsiniz efendim. İkinci satırda yalan kelimelere geçelim. Aklamun, Menadilu, Buyutun, Zumela'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun ve Ahmedu. Peki, bu satırda yer alan Menadilu, Zumela'u, Landanu, Sufyanu ve Ahmedu kelimelerinin gayri munsarif oluşunu, diğer kelimelerden ayrılışını altlarına birer çizgi çekerek belirli hale getirebilirsiniz. Üçüncü satırdaki kelimeleri okumaya geçelim. İbrahimu, Mekketu, Zeynebu, Estika'u, Müderrisatun, Mahmudun ve Bağdadu. Üçüncü satırda yer alan gayri munsarif isimleri İbrahimu, Mekketu, Zeynebu, Estikau ve Bağdadu şeklinde belirleyelim. Bu isimlerin altını çizelim efendim. Peki şimdi dördüncü satıra geçiyorum. Cemilun, Kebirun, Ekberu, Müctehidun, Tavilun, Keslanu, Tullabun ve Fukarau. Bu satırda da Ekberu, Keslanu ve Fukarau kelimelerin altını çizelim. Dördüncü satırda gayrimusarif olan bu kelimeleri diğerlerinden ayırt etmiş olalım. Satır 5. Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Seyyaratun, Ahmeru, İsmailu ve Barisu. Bu satırda, beşinci satırda Pakistan, Ahmer, İsmail ve Baris. Pakistanu, Ahmeru, İsmailu ve Barisu kelimelerinin alttağını çizerek gayrimunsarif oluşlarını tespit etmiş olalım. Altıncı satır Babun, Kalemun, Medarisu, Cüddetu, Mefatihu, Medrasetun ve Mel'anu. Bu satırda da sevgili öğrencilerim Medarisu, Cüddetu, Mefatihu ve Mel'anu kelimelerinin altını çiziyoruz. Son satır, yedinci satır Mekatibu, Garibun ve Usametu. Bu satırda da Mekatibu ve Usametu kelimelerinin altını çizerek bu iki kelimenin diğer kelimelerden gayri munsarif oluşu yönüyle ayrıldığına dikkat çekelim. Bu sayfada El Kelimatul Cedidetü bölümüne geldik. Burada verilen kelimeleri okuyalım. El fincanu, çoğulu fenercinu, anlamı fincan. Sonra el medrasetu, çoğulu medarisu, anlamı okul. El mescidu, çoğulu mesacidu, anlamı cami, mescid. El dakikatu, çoğulu dekaiku, anlamı dakika. Ve bir de kale fiili verilmiş burada. Dedi, söyledi anlamında. Sol sütunla verilen kelimelere geçelim. El mindilu, menadilu. İlk okuduğum müfredi, ikinci okuduğum çoğuluydu, cemiydi. Mendil anlamında. Anahtar anlamında el miftahu, çoğulu mefatihu. Sonra sırasıyla renkler verilmiş. Beyaz anlamında ebyadu. Kırmızı anlamında ahmeru. Yeşil anlamında ahvaru. Siyah anlamında esvedu. Mavi anlamında ezraku. Ve sarı anlamında asferu. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 119'da yer alan çalışmamızı tamamladık. Şimdi ders kitabınızın son dersine geçiyoruz. Eddersu Thalisu vel Eşrun başlıklı sayfa 120'de yer alan derse geçelim. Bu derste bir diyalog var. Diyalogun ilk sözü hocaya, öğretmene ait. Şöyle bir soru yöneltmiş muhatabına. Öğrencilerinden birisine. Men ente ya ahi, kardeşim sen kimsin? Ahmedu ene talibun cedidun, ben yeni bir öğrenciyim. El müderrisu, mesmuke, adın ne? Ahmedu ismi Ahmedu, benim adım Ahmet. El müderrisu, min eyne ente, sen nerelisin? Ahmedu ene min Pakistane, ben Pakistanlıyım. El müderrisu, indi seb'atu defatira, limen hiye? Öğretmen, bende 7 defter var. Limen hiye, onlar kimin? Abbasun hati ya ustaz, verin hocam, getirin hocam, verin hocam. Haza li, bu benim. Ve haza li Muhammedin, bu Muhammedin. Ve haza li Hamidin, bu Hamidin. Ve haza li İbrahim'e, bu İbrahim'in. Ve haza li Osman'a, bu Osman'ın. Ve haza li Yusuf'e, bu Yusuf'un. Ve haza li Talha'te, bu Talha'nın. El müderris, haza kitabuke ya Muhammedu, bu senin kitabın mı Muhammed? Muhammedun. La, haza kitabu Hamzete, hayır, bu Hamza'nın kitabı. El müderrisu, eyne aliyyun ya ihvanu, kardeşler Ali nerede? Hamidun, zehebe ile riyadı, riyada gitti. El müderrisu, ve eyne Yakubu, Yakup nerede? Zehebe ila Mekke'te, Mekke'ye gitti. Diyalog karşı sayfada, sayfa 121'de devam ediyor. El müderrisu, eyne İshaku, İshak nerede? Muhammedun harace, çıktı. Öğretmenin İshak nerede sorusunu Muhammed cevapladı ve çıktı dedi. İshak'ın çıktığını söyledi. El müderrisu, meta harace, ne zaman çıktı? Muhammedun harace kable hamsi dekaika, 5 dakika önce çıktı. Harace kable hamsi dekaika, 5 dakika önce çıktı. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 120 ve 121. sayfasında yer alan diyaloğu okuduk. Bu diyaloğu okurken hemen şunu fark ettim. Ders kitabımızın müellifi bu diyalogda gayri munsarifin irabı başlığı altında size vermemiz gereken hususa dair örnekler kullanmış. Şöyle ki, müfred ismin irabı başlığı altında bir ismin irab bakımından 3 durumu olduğunu, raf, nas ve cer durumlarının bulunduğunu, müfred bir ismin raf alametinin damme, nasb alametinin fetha, cer alametinin ise kesra olduğunu söyledik. Ancak gayri munsarif öyle bir özelliğe sahip ki raf durumu müfred isim gibi damme ile, nasb durumu yine müfred isim gibi fetha ile, ancak cer durumu müfred isim gibi kesra ile değil, kesraya niyabet eden, kesraya vekalet eden, kesranın yerini tutan fetha ile. Nasıl yani hocam? Sayfa 120'de biraz önce okuduğumuz ve tercüme ettiğimiz diyaloğa dönecek olursak, yukarıdan aşağıya 6. satır. Şöyle gözünüzle ya da kalemlerinizle sayın. 6. satır, Ahmet'in sözü. Hocanın sen nerelisin sorusuna Ahmet nasıl bir cevap vermiş? Ene min Pakistan'e şeklinde cevap vermiş. Normal şartlar altında nasıl cevap vermeliydi? Ene min Pakistan'in demeliydi, değil mi? Yani Pakistan kelimesi başında lam-ı tarif taşımadığı için tenvin almalıydı. Başında min harfi cerre bulunduğu için de kesra ile bitmeliydi. Min Pakistan'in denmeliydi NŞA'da. O ne demek hocam NŞA'da? NŞA'da daha önceden de kullandım bu tabiri. Normal şartlar altında, normal şartlar altında Pakistan kelimesini Pakistan'in diye okumalıydık. Ancak gayri munsarif olan bir ismin başına lam-ı tarif almadığı halde, başında lam-ı tarif bulunmadığı halde, başında lam-ı tarif yokken sanki başında lam-ı tarif varmışçasına, başına lam-ı tarif gelmiş gibi sonuna tenvin kabul etmediğini söylemiştik. Öyleyse bu bilgiden hareketle Pakistan kelimesi madem gayri munsarifse sonuna temin kabul etmiyor. Cer alameti de başında harfi cer bulunduğu halde bile kesra ile değil fetha ile. Öyleyse bu açıklamalardan hareketle Pakistan kelimesini niçin min Pakistan'ın şeklinde değil min Pakistan'a şeklinde okuduğumuz anlaşıldı diye düşünüyorum. Sonra bir sonraki satırda Ahmet'in enemin Pakistan cümlesinden hemen sonraki satırda öğretmenin şöyle bir cümlesi var. İndi seb'atu defatira. Defatir kelimesinin altını çizip bu kelimenin gayri munsarif olması sebebiyle sonuna tenvin kabul etmediğine ve yine kesra ile mecrur olmayıp fetha ile mecrur olduğuna dikkat çekebiliriz. Şöyle ki 3 ila 10 arası sayılarda adet ile madud arasında

Normal şartlar altında burada seb'a, yedi anlamındaki seb'a kelimesinden sonra gelecek olan defatir kelimesinin canım formülünden hareketle cem, nekira ve mecrur olması gerekiyordu, değil mi? Peki o halde bunu normal şartlar altında defatirin diye okumalıydık. Mesela yedi erkek öğrenci diyecek olsak nasıl deriz? Seb'atü tullabin deriz, değil mi? Seb'atü tullabin deriz. Ama yedi defter diyeceğimizde seb'atü defatirin dememişiz, böyle dememeliymişiz. Peki bunu nasıl kullanmalıymışız? Seb'atü defatira. Yani defter kelimesinin çoğulu olan defatir kelimesini gayri munsarif oluşu sebebiyle tenvinsiz ve kesrasız okumak durumundayız ki defatir kelimesi kesra alamadığı için kesra yerine fetha kabul etmiş ve biz bunu yorumlarken gayri munsarif bir ismin cer alameti kesraya niyabet eden, kesraya vekalet eden veya kesranın yerini tutan, onun yerine geçen, her ne derseniz her biri kabulümüz, kesraya niyabet eden fetha iledir deriz. Öyleyse defatira kelimesinin son harfi olan ra'nın üzerindeki fethayı, onun hemen üzerindeki Pakistan kelimesinin son harfi olan nun'un üzerine yerleştirilen fethayı bir daire içerisine alarak bu isimlerin gayri munsarif oluşu sebebiyle cer alametlerinin, cer hallerinin kesra yerine fetha oluşunu efendim kendi kendinize tenbih etmiş olabilirsiniz. Bu açıklamadan sonra değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 121. sayfasında temarin bölümüne geçebiliriz. Alıştırmalar başlığı altında bir numaralı alıştırma teemmelil emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele başlığını taşıyor. Muhammedun kelimesiyle Zeynebu kelimesi, Muhammedun ismiyle Zeynebu ismi arasında bu iki ismin cer durumunun nasıl oluşuyla ilgili, nasıl olduğuyla ilgili bir örnek var. Muhammed kelimesi gayri munsarif olmadığı için min Muhammedin ila Muhammedin li Muhammedin ve kitabı Muhammedin şeklinde cer alameti kesse olacak şekilde kullanıldı. Ancak Zeynep kelimesi gayri munsarif olduğu için minden sonra gelen Zeynep ne tenvin aldı Zeynebin şeklinde, ne de kesra aldı, Zeynebin olmadı, kesra yerine fetha ile mecrur oldu. Başında harfi cer bulunması münasebetiyle mecrur olacak ve fakat gayri munsarif oluşu sebebiyle kesra yerine fetha aldı. Min Zeynebe denildi. Aynı durum ila Zeynebe ifadesinde geçerli. İla Zeynebe, sonra li Zeynebe ve son olarak kitabu Zeynebe. Min Zeynebe ila Zeynebe li Zeynebe. Buralarda Zeynep kelimesi başında bulunan min, ila ve li harfi cerleriyle mecrur. Cer alameti kesra yerine fetha. Kitab-ı Zeynep'e. Burada ise bir terkip var, bir izafet terkibi var. Kitap kelimesi mudaf, Zeynep kelimesi mudafun ileyh. Mudafun ileyh isim tamlamasının ikinci elemanıdır ve daima mecurdur demiştik. Peki havada, karada, denizde, havada, karada, suda, her zaman ve mekanda mecur olan mudafun ileyh burada niçin mecur olmadı hocam? Kitab-ı Zeynebi ya da Zeynebin demedik. Artık bu sorunun cevabı sizce malum diye düşünüyorum sevgili öğrencilerim. Zeynep kelimesi gramatik açıdan mudafun ileyhtir, mecrurdur ve fakat gayri munsarif oluşu sebebiyle cer alameti kesra yerine fethadır. Kesranın yerine geçen fethadır. Yukarıda yer alan min Muhammedin ila Muhammedin li Muhammedin ifadelerinde Muhammed kelimesi min ilave li harfi cerleriyle mecrur olmuştur. Cer alameti kesradır. Gayri munsarif olmadığı için

0: de efendim bünyesine tenvini kabul etmiştir. Aynı durum Kitab-ı Muhammed'in terkibinde de geçerli. Kitab-ı Muhammed'in terkibinde kitap mudaf, Muhammed kelimesi mudafun ileyhtir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 121'deyiz. 121. sayfanın ortasında yer alan 2 numaralı alıştırma ikra vektüb başlığıyla verilmiş. Burayı okuyup yazın, harekeleyin ve sonrasında efendim 122. sayfada yer alan 3. alıştırmada verilen kelimelerin sonlarını harekeleyin. 4. alıştırmada da sayfa 123'te yer alan 4. alıştırmada da verilen isimleri 3'ten 10'a kadar sayıların madudu halinde yazın lütfen. Bu sizin ev ödeviniz olsun. Programımızın gelecek bölümünde, artık son bölümünde, final bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi, kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

İnsanlar koyun olunca, kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gül açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız, ya Hüseyin gibi kalırız.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı kar-

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
1: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: imtihan. Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da o koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahülazim.
1: Evet, bu dünyada kimi insanlar kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları taltif eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
0: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
1: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
0: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği vekili.
1: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim.
0: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak
2: nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
1: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi, yani vahiy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması, yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
2: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şeyi kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış? Derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zoray fürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir denir. Yanındaki melek, İşte bu yanımdaki hazırdır der. Sadakallahülazim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
2: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de Yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
1: Bu kayıtlar ki yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insanoğlu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
2: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt, bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş an. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
1: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
2: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
1: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
2: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Mü'minun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahülazim.
1: Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
2: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
1: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
2: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun "Ben yapmadım, benim suçum yok" diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
1: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahülazim.
2: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk ediliş.
1: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider, her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler, kendinden öncekiler gibi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
1: Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların, ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
2: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
1: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
2: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü diye.
1: Öyle gariptir ki insanoğlu hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
2: Hayatı bilir de tarifini yapamaz, ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahül Azim.
1: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
2: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
1: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar, kupkuru cansız bir halde depolarda dururken toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat suresi 11. Ankebut suresi 19. Ahkaf suresi 33. ve Yasin suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. Peki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o yaratan ve bilendir. Sadakallahül azim.
1: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
2: Rabbini bilmek, İlahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
1: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var.
2: Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek kimse önümüze geçemez. Sadakallahül azim.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: Özel FM uyarıyor. Doğadaki mucizelerin farkında mısınız? Örneğin bal arılarının matematikçileri şaşkınlığa düşürecek kadar detaylı açı hesaplamaları yaptıklarını, inşa ettikleri altıgen peteklerin olabilecek en verimli depolama yöntemi olduğunu biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ